pek içten tövbe etti. Herkes acıdı ona. Gaybtan bir nida geldi. Mahbubum toprağına yüzünü sürdüğünden fazla acıdım sana. Kusurun bağışlandı, tard edilmiş isen de daha büyük makama yükselmişsin biline. Git mahbubum yanına, daima şükret bana. Bu hitap üzerine gitti Gavs'ın yanına. Cin padişahının oğlu. Alim ve fadıl olan biri vardı Bağdat'ta. Mezara gidiyordu cuma vaktinden sonra. Bütün talebesiyle yollandı kabristana. Gaye ölüler için okumaktı Fatiha. Yol üstünde bekleyen kocaman yılan vardı. Onu gören kimseler korkudan kaçamazdı. Alim ve fadıl olan bastonu indirmişti. O kocaman yılanın işini bitirmişti. Bir duman peydahlandı. Alim gözden kayboldu. Bir saat sonra mürit yanında gördü onu. Talebe sevinçle onu karşıladılar. Süslü elbisesine bakıp çok şaşırdılar. Şaşıran talebeye o fadıl dedi şöyle: "Bilin, ben kaçırıldım, duman beni örtünce. Bir adaya giderek indik deniz dibine. Cinlerin padişahı kılıç almış eline. Pek şiddetli olarak o bana bakıyordu. Önünde başı ezik bir gençse yatıyordu. Adamlarına dönüp, "Bu kimdir söyleyiniz?" Onlar, "Gencin katili muhterem efendimiz." Padişahın öfkesi yayılmıştı yüzüne. Kılıca dayanarak biraz baktı önüne. "Ey Bağdat'ın üstadı, neden öldürdün bunu? Bir sebebin bile yok. Böyle yapman doğru mu?" Ben itiraz ederek, "Onu ben öldürmedim. Allah beni korusun, hakikati söylerim. Beni yakalayanlar, huzura götürenler, reislerine dönüp ona şöyle dediler: "Genci bu öldürmüştür. Bakın kanlı bastonu. Onunla aralıksız bu gence vuruyordu." Cinlerin padişahı bu sözle öfkelendi. Elini uzatarak bana şunları dedi: "İnkar mı edeceksin bu kan nedir öyleyse? Bir sebebin var mıdır onu bizlere söyle." Onlara şöyle dedim: "Söylemem asla yalan. Bu kanlı baston ile öldürdüm, siyah yılan." O padişah dedi ki: "İnsanların cahili, o yılan benim oğlum, sen anlayabildin mi?" Kadı ve müftü bile katlime karar verdi. Bu karar hemen orada infaz edilecekti. Baktım hiç kurtuluş yok. Kalpten iltica ettim. Seyyid Abdülkadir'den yardımını istedim. Bir adam peydahlandı. Pek fazla nurlu idi. "Bu adamı öldürme," diye onlara dedi. Sonra devam ederek, "Bu Gavs'ın mürididir. Sana sitem ediyor. Nasıl cevap verilir?" Onun ismini duydu, attı kılıcı yere. Vazgeçti idamımdan, bana söyledi şöyle: "Gavs'a olan saygımdan ben de affettim seni. Namazını kılalım, bize imam ol şimdi." İmam olup onlara namazı ettik eda. Elbise giydirdiler, gönderdiler buraya. Kadın müride, temiz, güzel bir hanım müridesi olmuştu. İntisabından önce seveni bulunmuştu. Hanıma aşık olan fasık idi gerçekten. Kandırmak için onu ayrılmazdı peşinden. Dağdayken bu kadın bir mağaraya girdi. Peşinden ayrılmayan buna fazla sevindi. Arzusuna kavuşmak isteyen fasık kimse, mağaraya girince kapılmıştı sevince. Feryat eyledi kadın o fasığı görünce.
Bu feryatlar ulaştı Seyyid Abdülkadir'e. O anda Gavs-ı Azam abdestini alıyordu. Dağdaki kadın sesi tarafından duyuldu. Tahtan nalinler vardı mübarek ayağında. Hemen elini alıp savurdu mağaraya. Fasık hamle etmeden nalinler onu buldu. Ona fırsat vermeden her yandan vuruyordu. Nihayet fasık öldü. Nalinler düştü yere. Müride kadın ise aldı onları ele. Gavs huzuruna geldi. Olanları anlattı. Hazır olan cemaat bu işe şaştı kaldı. Mürit tüccar. Müritlerinden biri ticaret yapıyordu. Bir kervan bulduğunda ona katılıyordu. Ancak büyük kervanla çıkılır ticarete. Böyle yapmayan tüccar zarar verir kendine. Bir ticaret kervanı gördü katıldı ona. 6 yük şeker vardı hayvanların sırtında. Kafile ile beraber çölde yol alırlarken müridin develeri kayboluverdi birden. Şeker yüklü develer arandı, bulunmadı. Kafile uzaklaştı. Mürit çaresiz kaldı. Kalmayınca çaresi bağırıp dedi şöyle: "Ey Gavs! Develer gitti. Sen bana yardım eyle." İşte tam bu sırada bir tepe üzerinde beyaz elbise giyen gördü nurlu bir kimse. Kolunu kaldırıyor, sonra da indiriyor. Devesi kaybolana bir şeyler gösteriyor. Mürit koştu yanına, kaldı nefes nefese. Tepeye çıktı ama yok idi hiçbir kimse. Nurlu zat yoktu ama develerini buldu. Şükretti Yaradan'a. Sevinci pek sonsuzdu. Geylani'nin duası. O Gavs'ın zamanında evliyadan birisi kovuldu makamından. Kalmamıştı neşesi. Tekrar kavuşmak için kaybettiği makama evliyaya uğradı. Talep eyledi dua. Hepsi de şöyle dedi: "Üzgünsün biliyoruz. Duamız reddolundu. Kahırdan ölüyoruz. Derde çare istersen fayda yok bizden sana. Koşmalısın Seyyide. Bekleme, sığın ona." Makamından kovulan geldi sığındı Gavs'a. O da tam teveccühle dua etti Allah'a. Gavs'a gaybtan ses geldi. "Dua etti evliya, kabul etmedim asla. Sen de eyleme dua." Seccadesini aldı. Bu nidayı duyunca hemen dışarı çıkmış, yönelmişti sahraya. Daha ilk adımında bir nida daha duydu: "Senin için affettim 1000 kimseyi ve onu." Gavs bir adım daha atınca o sahrada gaybtan bir ses işitti: 2000 kişi daha." 3. adımında aynı nidayı duydu: "Senin için affettim 3000 kişi ve onu." Gavs-ı Azam rahattı. Duası oldu kabul. Şükreyledi Allah'a. Olmuştu makbul bir kul. 70 yerde iftar. Ramazan-ı Şerif'te ayrı ayrı çok kişi Geylani'yi iftara davet eylemiş idi. Her birinin maksadı yüce evliya ile evini zinetledi, bereket artsın diye. O gönüller sultanı kimseyi kıramadı. İftar eylemek için 70 eve uğradı. Hafsalaya sığmayan bu eşsiz kerametle çalkalanmıştı Bağdat. İnkar etmek nafile. Hizmetçisinden biri şaştı söylenenlere. Dergâhında bulunan müride dedi şöyle: "Şaşarım aklınıza. Şeyh burada yaptı iftar. Hiçbir yere gitmedi. Şahitlerim bile var." Sözleri duyan Seyyid,
kimse

Şeye etme bühtan. Doğruyu söylüyorlar. Katmıyorlar bir yalan. İftar vakti yemeği 70 evde yedim ben. Bu ihsan Allah'tandır. Bir şey gelmez elimden. Gavs izni. Birini veli yapmak Hak Teâlâ dilerse, böyle olacak şahıs götürülür Resûl'e. Huzura götürülen şahıs için peygamber, Seyyid Abdülkadir'e götürün diye söyler. O şahıs hemen Gavs'ın götürülür yanına. Şayet layık olursa velayet makamına. İsmini Muhammedi defterine o yazar. Mührü ile mühürler vermez o şahsa zarar. Böyle olan kimseyi peygambere arz eder. Mühürlü olan belge Resul'den de tasdik yer. Velayetin hilati ona tertip edilir. Tasdikten sonra tekrar Gavs eline verilir. Gavs mübarek eliyle veli olana verir. Şehadet aleminde herkesçe o sevilir. Ta kıyamete kadar böyle sürüp gidecek. Gavs'tan beraat almayan asla değildir gerçek. Her asır ve zamanda feyz alınır kalbinden. Resûle varmak için izin gerek elinden. O asrının bir teki, o gönüller sultanı, evliya arasında yücedir onun şanı. Hanbelî mezhebi. Bir mezhepte bulunan başka yere giderse, acaba caiz midir diye geldi kalbine. Resûlullah'ı gördü o gece rüyasında. Ahmet bin Hanbel dahi vardı onun yanında. İmam Ahmet bin Hanbel dedi, ya Resûlallah, zulmetteyken cihan seni gönderdi Allah. Ey gönüller sultanı, söyle Abdülkadir'e, bu zayıf ihtiyarı etsin hemen himaye. Resûl tebessüm etti, sevgili Abdülkadir, imamın ricasını hemen yerine getir. Resûlün emriyle mezhebi değiştirdi. Uyandığı vakitte hemen oldu Hanbelî. Halbuki o gün için Hanbelî mescidinde bir fert dahi yok idi, imamdan başka kimse. Abdülkadir Geylani mescide yönelince, müritleri de geldi, yer kalmadı içeride. Şöyle derler raviler, eğer Gavs gelmeseydi, Hanbelî mezhebinin sonu da gelecekti. İmam-ı Ahmed'i ziyaret. Abdülkadir Geylani ashabıyla beraber Ahmet İbni Hanbel'i ziyarete geldiler. Kabrin başında durup okudular Kur'an'dan. Amin diyenler ise hepsi de evliyadan. Huşu içindeyken Ahmet bin Hanbel kalktı. Geldi Gavs'ın yanına. Elinde gömlek vardı. Gömlek Gavs'a verildi. Pek ürkmüştü evliya. Her ikisi sarıldı birbirinin boynuna. İmam Ahmet söyledi, ey Seyyid Abdülkadir, tarikat ilmi senin, bunu herkese bildir. Miskin zümresi. İmam-ı Azam ile Abdülkadir Geylani, ruhani buluşunca ona şöyle söyledi. Ey Seyyid Abdülkadir, sebep nedir acaba? Hanbelî mezhebini tercih eyledin bana. Ceddin Cafer Sadık'tan feyz aldım biliyorsun. Hanbelî'yi seçmene sebep ne? Ne diyorsun? Geylani şöyle dedi. Sebep ikidir buna. Mezhebi pek zayıftı. Bu yüzden gittim ona. İkincisi muhtaçtı. Ben de oldum çok muhtaç. Ceddim Resulullah da olmak istedi muhtaç. Resulullah buyurdu, ya Rabbi, beni eyle, miskin olarak öldür, zümresiyle haşreyle.
Şeyh Ahmet.

Ahmet. Şeyh Ahmet abdestini çeşmeden alıyordu. Kadiri niçin üstün kalbinden geçiyordu. Diğer tarikatlardan daha çok rağbet gören kadiriler olmuştur. Acaba ne sebepten? Bu düşünce geçince Şeyh Ahmet'in kalbinden Ebu İshak Şirazi şöyle söyledi hemen. Seyyid Abdülkadir'in 12 sıfatı var. Ondan başka kimsede bulunmaz bu sıfatlar. Deniz mürekkep olsa, ağaçlar olsa kalem, cin melek katip olsa yazılmaz şahit alem. Bunları duyan Ahmet hiç kararı kalmadı. Muhabbet ızdırabı yüreğini dağladı. Şeyh Ahmet şöyle dedi. Ehlullah kumandanı, Seyyid Abdülkadir'dir, çok azdır anlayanı. En büyük dileğimdir tarikatına girmek, ona hizmet anında bu dünyayı terk etmek. Bağdat yolunu tuttu fazla muhabbetinden. Bu maksatla çıkmıştı Arabistan çölünden. Bir dağın yamacında soğuk bir pınar vardı. Orada konaklayıp dinlendi, abdest aldı. Namazı kılar kılmaz gözünü uyku aldı. Yakaza halindeyken Seyyid başucundaydı. Kırmızı güzel bir taç elinde tutuyordu. Yeşil sarıklı eli onu büyülüyordu. Şeyh Ahmet kalktı yerden, karşıladı edeple. Titremeye başladı Gavs'ı burada görmekle. Mübarek elleriyle tacı başına koydu. Sonra da etrafına sarığı sarıyordu. Oğlum Ahmet, unutma, Allah adamısın sen. Bu kelamı deyince kayboluverdi birden. Baktı sarık başında, şükretti Allah'ına. Bağdat'a gitmeyerek döndü şeyhin yanına. Hali daha başkaydı. Önceki hali neydi? Yükseldi balalara, olmuştu büyük veli. Şeyhi her gelişinde onu kabul ederdi. Onunla neşelenir, ona şunu söylerdi. Ey Ahmet! Taç ve sarık senin için bereket. Vasıtasız feyz aldın, kaplamaz seni zulmet. Gavs'ın feyzi, nimetiyle sen mümtaz oldun. Başın evliya ile benliğinden kurtuldun. Şeyhi giyerdi daim ona verilenleri. Allah'a şükrederdi, asla kusur etmezdi. Bazen şöyle söylerdi. Ey Ahmet! Abdülkadir seni mahbub eyledi. Bunun sebebi nedir? Dervişin yemeğine elzem idi pişirmek. Bunun için odunu lazım dağdan getirmek. Bu maksat için Ahmet hemen yollandı dağa. Kuru odun topladı, sonra koyuldu yola. Odunların hepsi de havalanıp yükseldi. Şeyh Ahmet yürüyünce odunlar da gelirdi. Bütün bu olup biten Geylani sayesinde Şeyh Ahmet'e verildi. Bütün insanlar bile. Resulullah'a hürmeti. Abdülkadir Geylani minberde vaaz ederken alt basamağa kadar aşağı indi birden. En alt basamaktaydı. Mütevazi şekilde. Ellerini bağladı. Bekledi durdu öyle. Bir müddet zaman geçti. Sonra çıktı minbere. Eski yerinde durdu. Tekrar başladı söze. Cemaatten birisi ne oldu diye sordu. Ceddim Resul-i Ekrem şimdi teşrif buyurdu. Minbere oturunca hürmet olsun diyerek alt basamağa indim. İşin aslı bu, gerçek. Gitmeye başlayınca işaret etti bana. Bu yüzden tekrar çıktım ve başladım vaaza. İksirli bakışı. Seyyid Abdülkadir'in bakışları başkaydı. Bir canlıya bakışı ne muhteşem olaydı.

Bizleri de bakışına bend eyle. Bir şey gelmiyor elden, sevenlerinden eyle. Tabi mürid. Gönüller tabibinin dindar müridi vardı. Muhabbetinde fani, itikadı sağlamdı. Ayrıldı bu dünyadan, onun da vakti doldu. Yakınları yıkadı, sonra kabre konuldu. Rabbin kimdir dediler, münker nekir gelerek. Onların heybetinden elde mi titrememek? Fakat o dindar mürit onlara aldırmadı. Mütevazi tavırla şunları sıraladı. Abdülkadir'den sorun, Rabbin kimdir sormayın. Ancak onu bilirim, kusuruma bakmayın. Ondan başka bir şeyi bilmiyorum asla ben. Melekler hayret etti böyle söylemesinden. Sonra Hakk'a yönelip anlattılar okulu. Derhal Cenab-ı Mevla meleklere buyurdu. O kula azap edin, beni bilmiyor neden? Onu ben halk eyledim, hiç korkmuyor mu benden? Hemen Gavs peydahlandı. Allah'ı bilirim ben. Siz ne istiyorsunuz sevgili müridimden? Allahü Teala'yı bu mürit diyemedi. İslam'ı, Resulünü asla söyleyemedi. Bütün bunlara rağmen mürit beni biliyor. O bana tabi oldu. O beni çok seviyor. Bana tabi olana vermeyin zarar asla. Ricamı dinleyerek yalvarınız Allah'a. Melekler Hakk'a dönüp durumu arz ettiler. Seyyid Abdülkadir'in sözünü naklettiler. Hak Teâlâ emretti. Azap ediniz ona. Emre uyan melekler geldi mürit yanına. Abdülkadir Geylani onları karşıladı. Ellerinde bulunan tokmaklarını aldı. Şöyle dedi onlara, hiçbir kaygı duymadan, yanaşmayın müride, Allah aşkıyla yanan. İçimde bir volkan var, bir şeyle kıyaslanmaz. Yakarım o ateşle, cennet cehennem kalmaz. Seyyid Abdülkadir'den melek bunları duydu. Birden mecalsiz kaldı, belki de korkuyordu. Birbirine şaşkınca dönerek bakıştılar. Abdülkadir sözünden pek fazla şaşırdılar. Evet, Abdülkadir'dir Hakk'ın sevgili kulu. O böyle nasıl söyler? Şaştık kaldık doğrusu. Bu hususta melekler derin düşüncedeyken Hak'tan bir nida geldi. Müridi affettim ben. Ona azap etmeyin. O mahbubum müridi. Bizden ikram görmüştür. Seyyid de sevinmeli. Onun fesahatı. Abdülkadir Geylani gördü Resulullah'ı. Sene 521, Şevval'in 16'sı. Resulullah buyurdu, niçin konuşmuyorsun? İnsanları irşattan geride kalıyorsun. Abdülkadir Geylani pek utangaç bir yüzle, fasihlerin yanında ilgilenmezler benle. Resulullah buyurdu, aç ağzını iyice. Seyyid ağzını açtı, tükürdü 7 kere. Sonra şöyle söyledi, konuş sen insanlarla. Yönelt onları daim Rabbin nurlu yoluna. Öğle namazı kıldı, pek çok insanlar gördü. Birden nutku tutuldu, ziyadece üzüldü. Allah arslanı Ali duruyordu önünde. İşte şu cemaate bir şeyler söylesene. Abdülkadir Geylani, nutkum tutuldu benim. Hiç takatim kalmadı. Nasıl kelam ederim? 6 kere tükürdü Allah arslanı Ali. Resul'e edebinden bir tükrük noksan etti. Abdülkadir Geylani vaaz etmeye başladı. Bir başkaydı sohbeti, herkes ona koşardı. Merhaba Metin Dağ. Şeyh Hammad'ın yanında Gavs'tan bahsedilince, Hammad onun hakkında müride dedi şöyle, İki sancağı gördüm.

başının üzerinde. Direkler uzuyordu melekût zirvesine. Ufuklar üzerinde Sıddık diye çağıran bir şahıs görmüş idim. Katmam asla hiç yalan. Abdülkadir Geylani daha genç yaştayken Şeyh Hammad'a gelince ayağa kalktı birden. Şeyhliğine bakmadan hürmetle karşıladı. Gönüllerin sultanı işte tam karşıdaydı. Merhaba ey Metin Dağ, sarsılmaz tepesin sen. Aşıkların tabibi sensin, tasdik ettim ben. Köpeğin arslanı öldürmesi. Şeyh Ahmet Zindegani biniyordu arslana. Evliyayı dolaşır, kalırdı yanlarında. Kimin evinde kalsa bir inek verilirdi. Arslan onu yiyerek doyar eğlenirdi. Bir gün Bağdat'a geldi. Gavs'ın evine indi. İmama anlattılar. Şuydu onun adeti. Şeyh Ahmet kimde kalsa arslanı bir inek yer. Bu adeti terk etmez. Her zaman böyle gider. Siz ne emrederseniz biz de onu yaparız. Şayet istiyorsanız arslanına bakarız. Abdülkadir Geylani şöyle dedi onlara. Su dolabı çeviren öküzü verin ona. Bu emir üzerine öküzü götürdüler. Küçük bir köpeği de yakınında gördüler. Arslana yaklaşınca köpek geçerek öne, ona hırsla saldırdı, aldırmadı haline. Köpek-arslan dövüşü çok kısa zaman sürdü. Zafer köpeğin oldu, o arslanı öldürdü. Küçücük bir köpeğin arslanı öldürmesi imkansız bir olaydı, anlaşılmaz sebebi. Şeyh Ahmet Zindegani hemen geldi huzura, Gavs'ın elini öptü, tövbe etti Allah'a. Gavs'ın bereketi. Ebu Muhammed Şaver şöyle diyor bizlere. Gavs'a kavuşmak için gitmiştim ziyarete. Huzurunda çok kaldım. Bir bir kalktı perdeler. Sohbetsiz kul olamaz, onsuz olamaz kalpler. Ayrılık vakti geldi. Gönlüm kavruluyordu. Tavrımdan ahlakımı şüphesiz anlıyordu. Ayrılık yaklaşınca doğru geldi yanıma. İnsan denen nesneden sakın hiçbir şey alma. İki parmaklarını sonra ağzıma soktu. Emmelisin bunları diye bana buyurdu. Mübarek parmakları sonuna kadar emdim. Anlayışım çoğaldı. Pek kendimden emindim. Hiçbir şey yemeyerek Mısır'a kadar gittim. Kuvvetim daha arttı. Bir damla su içmedim. Seyyid Ahmet Rufai. Seyyid Ahmet Rufai sohbete gelenlere Gavs'ı ziyaret edin derdi kendilerine. Kimseyi ayırmadan söylerdi herkese. Akraba sohbet etti. Uydu onun emrine. Bir kimse gitseydi doğru Bağdat şehrine uğramasını ister Seyyid Abdülkadir'e. Şayet o anda vefat etmişse Abdülkadir, o zaman kabri için ziyaret emri verir. Vasiyeti. Abdülkadir Geylani, Abdürrezzak oğluna şöyle vasiyet etti. Uymalıyız tüm buna. Ey oğlum! Hiç unutma, bütün Müslümanlara Allah yardım eylesin. Beni asla unutma. Korkmalısın Allah'tan, daim itaat eyle. Emir ve yasaklara uy, asla terk eyleme. Bizim tarikatımız kitap, sünnet üzere bina edildiğinden uyulmalıdır şeyhe. Yolumuzda olanlar katlanmalı ezaya. Cömert ehlinden olup bakmasınlar dünyaya. Her daim ve her zaman dervişlerle beraber ol ki batıl yanında olurlar sana rehber. İyi geçinmelisin İslam kardeşlerinle. Nasihatı terk etme, konuş küçük büyükle.

husumetin din için olmalıdır bilesin. Başka husumetlerse boş şeylerdir göresin. Fakirlik hakikati senin gibi olana muhtaç olmaman lazım. Bunu çok iyi anla. Zenginlik hakikati senin gibi olandan bir şey istememendir. Kaçınmalısın bundan. Oğlum, tasavvuf haldir. Asla o söz değildir. Söz ile olur diyen bizden biri değildir. Allah'tan başkasına hiç ihtiyaç duymayan, güler yüz esirgeme bir derviş görmüş olsan. Tasavvuf 8 haslet, hepsi bağlı Resûle. Bu hasletlere uyup yüksel sen nebilere. Zenginlerle sohbetin ona değer vermemek, fakirlerle görüşmen bunun tam tersi gerek. İşine gelmeyince sebebe dil uzatma. Allahü Teala'nın rızasından hiç sapma. İhtiyaçlarını da görmemezlik eyleme. Dostlarından dolayı bunları reddeyleme. Allah adamlarının huzuruna varınca alçak gönüllülüğü sakın elden bırakma. Kötülükten arınan tertemiz kalbin olsun. Nefsini öldürürsen dünyadan kurtulursun. Allahü Teala'ya en yakın olan kimse güzel ahlaklı olur. Huzur dolar kalbine. En üstün amel ise Allah'tan başkasına kalbin yönelmemesi lazımdır. İnan bana. Ey oğlum, dinle beni. İki şey yeter sana. Hak dostuyla sohbet et, hürmet et evliyaya. Allahü Teala'dan başka şeye ihtiyaç duymayan fakir olur. Zannetme olur muhtaç. Eğer sen akranına galebe eyler isen, zayıflık alameti budur, inan gerçekten. Şayet senden üstüne galebe eyler isen, övünç vesilesidir. Sakın böyle şeylerden. Tasavvuf ve fakirlik iki değerli şeydir. Şaka, ciddiyetsizlik karıştırma, lekedir. Vasiyetim sadece bil ki sana değildir. Müridimden duyanlar aynı senin gibidir. Vefat zamanı. Gönüller Sultanı'nın vefatı yaklaşınca, o zamanki hadise sığmıyor aklımıza. Güneş batmak üzere, Azrail geldi Hak'tan. Elinde ferman vardı, sakındı önce Gavs'tan. Fermanı hemen verdi oğlu Abdülvahhab'a. Oğlu pek çok ağladı, gidildi babasına. Bundan 7 gün önce Seyyid Abdülkadir'e asli vatana dönmek bildirildi biline. Gavs-ı Azam sevindi, nefsini etti azat. Seveni için aldı kıyamette şefaat. Vefat edeceği an dedi oğullarına, yanımdan uzaklaşın, buluştum başkasıyla. Yanımda sizden başka misafirler de vardır. Onlara yer açınız. Burada rahmet vardır. Gelen misafirleri edebi gözeterek sıkıştırmayın asla. Bunu söylemem gerek. Allahü Teala'dan temennim şudur bilin. Beni ve talebemi o mağfiret eylesin. Allah'ımdan dilerim tövbemi kabul etsin. Sizinkini de aynı, benden ayrı etmesin. Bu ve bunlara benzer yaptı durdu dualar. Kıymetin bilmeyenler bu duadan ne anlar? Uzattı ellerini dedi, tövbe ediniz. Geliyorum diyenin saflarına giriniz. Sekaret halindeyken sormasın bana kimse. Ben Allah'ın ilminde geçerim halden hale. Gavs son zamanlarında evladı Abdülcebbar, babacığım bedenin acır mı diye sorar. Abdülkadir Geylani, acı dolu uzuvlar. Yalnız kalpte elem yok, can hakkı daim arar. Oğlu Şeyh Abdülhamid

Aziz, hastalığın nasıldır? İns, cin ve melek bile bilemezler nasıldır. Hak Teâlâ'nın ilmi hükmüyle nakıs olmaz. Hüküm değişir daim, ilim buna hiç uymaz. Dilediğini siler Hak Teâlâ elbette. Dilediğini yazar, bir şey diyemez kimse. Ümmül kitap ondadır, ona sual olunmaz. Kullara sual vardır, bundan hiç kurtulunmaz. Kullara ölüm ile Allah'tır galip olan, her ayıp ve kusurdan münezzehtir her zaman. Allah Allah diyerek ruhunu teslim etti, cihanı zulmet bastı, mahluk sesini kesti. Güzel sözleri. Bir kimse ki her şeyi Cenab-ı Hak'tan bilir, uç halinden ayrılır, nefsten kurtulabilir. Bizim üzerimize sinek asla konamaz. Çünkü ne pekmez ne bal üzerimde bulunmaz. Bana çok kere öyle ağırlıklar gelirdi. Eğer ondan bir parça dağa düşse erirdi. Mü'min olan bir kişi ömür boyu bir defa medresemden geçerse mükafat verir Hüda. Böyle olan bir kimse vefat ettiği zaman azabı çok hafifler, ikram görür Hüda'dan. Nimetin sahibini bilmek şükrün esası. Bunu idrak etmeyen avamın maskarası. Ağlaman onun için olursa durma ağla. Varsa ağlayabilen zararı olmaz kula. Dünyayı eline al. Onu tam kalpten çıkar. Böyle yaptığın zaman vermez sana bir zarar. Allah için haline sabredebilen fakir, şükreden bir zenginden daha çok değerlidir. Halktan cefa görürsen ve ona sabredersen, iyi huylu olursun, başka şey gelmez elden. Onu andığın zaman sen onu seviyorsun. O seni anıyorsa sevilenden olursun. Doğruya tabi olun. Bid'atlara dalmayın. Daim itaat edin. Hiç muhalif olmayın. Belaya sabrediniz. Asla siz sızlanmayın. Yerde sabit kalınız. Ayrılıp dağılmayın. Sabırla bekleyiniz. Hiç ümit kesmeyiniz. Özünüzü günahla sakın kirletmeyiniz. Özü kirleten kişi çıkamaz yükseklere. Hak'tan uzaklaşanlar giremez gönüllere. Bana mürid olanlar nefsini terk etmeli. Nefsini teslim edip mülkünden çekilmeli. Kalp kapında bulunan kapıcısı olmalı. Ona girecek girsin, müdahil olmamalı. Kalpten ne çıkacaksa sadece Allah bilir. Bırak kendi haline, böyle yapan sevilir. Bana tabi olanlar Hak'tan daim korkmalı. Allah affeder diye hiç emin olmamalı. Bir işe başlar iken çok iyi incelemeli. Böyle yapan sonunda olamaz düşünceli. Sende bir hal görülse, bilmeyesin kendinden. Tesirli sözün olsa, kaçmalısın nefsinden. Padişah sarayına, gönlünün arzusuyla giden kimse olmayasın. Şeytan bekler pusuda. Beni seven müminler, aza razı olanlar. Rab nasıl hükmederse, şükürde bulunsunlar. Bu bapta, münakaşa, şikayet hiç olamaz. Böyle yapan kimseler helak olur, anlamaz.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya
2: Ber olmasan sen kimse kimseye iyilik edemez. İyi ki iyilik edip yarattın iyiliği. İyilik edip var ettin beni. İyilik edip varlığımı bilir ettin beni. İyilik edip varlığını bilenlerden ettin beni. İyilik edip yakınlığında tuttun beni. İyilik edip sonsuzluğa aday eyledin beni. İyilik edip iyilik etmeyi sevdirdin bana.
0: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

De ki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayan ve çok esirgiyendir.

0: Hazreti Mevlana Kuddise Sirruh der ki:
1: Rabbim, eğer senin merhametini yalnız salihlerin ümit etmesi gerekiyorsa, mücrimler kime gidip sığınsınlar? Ey ulu Allah'ım, eğer sen yalnız has kullarını kabul ediyorsan, mücrimler kime gidip yakarsınlar? Muhakkak ki sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bu can bu tende oldukça Kur'an'a kulum, köleyim. Muhammed Muhtar sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun toprağıyım. Birisi sözlerimden bundan başka söz naklederse, o kişiden de bizarım, o sözden de.

Hazreti Mevlana'nın 700 küsur sene evvel büyük bir aşk ve vecd ile kaleme aldığı Mesnevi-i Şerif'i hiç şüphesiz ölmez bir gönül eseri olarak o günden bugüne gönüllerde taht kurmuştur. Zira bir gönül nasıl toprak altında çürümezse, gönül mahsulü olan eserler de aynı şekilde ebedileşir. Gönül erleri hizmetlerini berzah aleminde de devam ettirerek aramızda yaşarlar.

0: Onların ömürleri yaşayanlardan daha uzundur. Onların fani bedenleri toprak olsa da gönül eserleri kıyamete dek hiç ölmeden yaşar. Hazreti Mevlana Mesnevi'yi şöyle tarif eder.
1: Mesnevi, hakikate ulaşmak, ilahi sırlara vakıf ve aşina olmak isteyenlere nurlu bir yoldur.
0: Mesnevi, derin sırlarla dolu bir esrar kitabıdır. İnsanın keşfi ve insan ruhunun kelimelerle çizilmiş resmidir. Hazreti Mevlana, insan ruhunun derinliklerine inmiş, insanın iç yüzünü müşahede etmiştir. İşte Mesnevi, bu tespit ve teşhisin ilanıdır. Hazreti Mevlana, şu beyitlerde yaratılış sırrını ve kendi iç dünyasını ne güzel sergiler.
1: Ben kul oldum, kul oldum, kul oldum. Ben aciz kul, kulluğumu ifa edemediğimden utandım. Ve ben başımı önüme eğdim. Her köle azat edilince sevinir. İlahi, bense sana kul köle olduğum için sevindim.

Mesnevi, Hazreti Mevlana'nın müridi Hüsamettin'le sohbetidir. Onunla başlar, onunla devam eder. İkisinden biri ayrılınca manevi alışveriş durur. Akım kesilir. Birleşince gönüller dolar. Beyitler birbiri ardınca gelmeye başlar. Hazreti Mevlana Kuddisesi Ruh, "Ben bu mesneviyi Hüsamettin'e göre yazdım" buyurarak, sırrını arzu ettiği ihatada dökememenin feryadı içindedir.

0: Birinin içine girmiş, yüzlerce hikaye anlatarak, muhakeme ve mukayese yoluyla insanların o hikayelerden ders almalarını hedeflemiştir. Yani o, beşer idrakiyle kavranması zor olan mücerred hadiseleri müşahhas hale getirmiştir. Yoksa gayesi asla insanlara bir takım masallar anlatmak değildir. Bunu kendisi şöyle ifade eder.
1: Maksat kıssadan hisse almaktır. Yoksa sana hikaye anlatmak değil. Haşa! Benim anlattıklarım kupkuru bir hikaye değildir. Tefekkür eyle. Bu benim ve senin bugünkü halimizdir.
0: Hazreti Mevlana Kuddise Sirruh, hikayelerinde ve beyitlerinde arınmış bir gönle sahip olabilmenin ancak varisi enbiya olan bir mürşidi kamilin terbiyesine girmekle mümkün olabileceğini belirtir. İnsanın nefs engelini aşamadan ilmin irfan haline yükselemeyeceğini, yaratılış gayesine ve insan olma haysiyetine kavuşamayacağını ve kendi cevherini keşfedemeyeceğini ifade eder. Nefsin afetlerinden korunabilmek için ilahi azamet karşısında bir hiç olduğunun idrakiyle nefsin tanınması icap ettiğini, marifet yolculuğuna ancak kalbi hayat ve ilahi aşkla çıkılabileceğini izah eder.

Mevlana Hazretleri Konya'da 40 yaşlarındayken Şems ile görüşmüştü. Kendisi bu karşılaşmadan önceki haliyle ikinci bir Gazali olarak nitelendirilebilir. Mevlana Hazretleri o devresinde sırf bir fakihti. Hukukçuydu, müderristi, çok talebeleri vardı. Varlıklı ve mülk sahibi bir insandı. O, Şems'le görüşmesinden sonra daha alim bir fakih, daha değişik bir hukukçu olmadı.

0: Zahiri ilmi değişmedi. Bunları çok aştı. Celaleddin Rumi, Şems'le buluştuktan sonra ortaya asıl Mevlana çıktı. O, Şems'le görüşmesinden evvel bir alimdi. Sonra alim bir aşık ve bağrı yanık bir arif oldu.
1: Esas mevzu, Şems Mevlana'ya ne verdi, ne öğretti sorularının cevabıdır. Bu da Şems'in ona aklın esaretinden kurtulmanın yollarını öğretmesidir. Çünkü aklın hududu muayyendir, arkası cinnettir. Gönlün hududuysa sonsuzdur, teskin noktası da fenafillah'tır. Şems, Celaleddin Rumi'ye kendi özünü, sahip olduğu değerleri tanıtarak ayağındaki zincirleri kopardı. Çünkü Mevlana uçmaya hazır bir kartaldı. Şems onun ayağındaki bu bağları çözdü. Ona gönül penceresinden öteleri gösterdi. Bundan sonra Hazreti Mevlana ışık etrafındaki pervaneler gibi Şems'teki tecellinin cazibesine kapılarak yanmaya başladı.
0: Nasıl ki Müslümanların iman güneşi Hazreti Ömer'in İslam'ı kabulüyle kuvvet bulmuşsa, Şems-i Tebrizi Hazretlerinin de manevi memuriyeti Hazreti Mevlana ile kemale ermiştir. O ana kadar kimsenin cihan şeyhi olduğunu bilmediği Hazreti Şems, Hazreti Mevlana'nın muhabbet ışığı ile aydınlanmış, dillere destan olmuştur. Bu iki büyük mürşidin birbirlerine olan muhabbet ve ihtiramları ise gerçek bir müritle mürşidi arasındaki hali ne güzel yansıtmaktadır. Hazreti Şems'in Hazreti Mevlana'ya verdiği hediye mahrumiyet, hasret ve muhabbetten başka bir şey değildi. Bu muhabbet ve hasretin en güzel örneklerini saadet çağında Hazreti Ebubekir radıyallahu an ve Hazreti Fatıma radıyallahu anha'nın hayatında görürüz. Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le her yeni buluşmasında ayrı bir vecd ve istirak hali yaşardı. Yanındayken bile ona olan muhabbet ve hasreti teskin olacağı yerde daha da ziyadeleşirdi.

0: İşte bu muhabbet ve aşk yolunda yürüyen Hazreti Mevlana da Şems'i kaybedince onun hasretiyle yandı ve kavruldu. Onun bu firak ve hasreti neticesinde 26 bin beyitlik bir mesnevi meydana geldi. Nitekim Hazreti Mevlana doğru ve deruni bir şekilde anlaşılmak hususunda o kadar hassastır ki mesnevisinin ön sözünde şöyle demekten kendini alamaz.
1: Gönlü temiz ve rakik olanlardan ve hakikate aşina olanlardan başkalarının şu mesneviye dokunmalarına müsaade yoktur.
0: Çünkü Hazreti Mevlana da birçok hakikat yolcusu gibi kendisini ve sözlerini yanlış anlayıp aktaran kimselerden bizar olmuştur. Büyük veli ölüm gecesini Şeb-i Arus, düğün gecesi yani dünya gurbetinden kurtuluş, vuslata eriş olarak ifade eder. Ölümün ruhun hürriyete kavuşup hakiki bir ölümsüzlük ve ikbale gidiş olduğunu şu mısralarıyla ne güzel ifade eder.
1: Öldüğüm gün tabutumu götürürlerken bende bu dünya derdi var sanma. Benim için ağlama, yazık, vah vah deme. Beni toprağa verdiklerinde de veda, veda, ayrılık, ayrılık deme. Mezar bir perdedir ki arkasında cennetin huzuru vardır. Batmayı gördün değil mi? Doğmayı da seyret. Güneşle aya gruptan hiçbir ziyan gelir mi? Yere hangi tohum ekilip de bitmedi diye endişelenme. İnsan tohumu bitmeyecek diye telaşlanma. Toprağa konulduğumu zannetme. Ayağımın altında yedi gök vardır.
0: Sultan Veled İptidanamesinde babasının cenaze alayını şu şekilde anlatır. Hicretin 672. miladi 1273 senesinde Ulu Sultan göç etti. Gözler yaşla doldu. Gönüller matem içinde inledi. Gayrimüslim köyleri bile hüzne boğulmuştu. Her temiz insan ona sadık, her millet ona aşıktı. Halk, o Hazreti Peygamber'in nuru ve sırrıdır, faziletlerin sonsuz denizidir demekteydi.
1: Eflaki'nin anlattığına göre, Mevlana Hazretlerinin dış tabutu halkın izdihamından dolayı 6 kere yenilendi. Ve cenazesi öğle namazında kalkmış olmasına rağmen ancak ikindi namazından sonra makberine varabildi. Tabip Ekmelüddin halka edebe riayet ediniz. Teşyi vazifenizi sükunet içinde saygıyla yapınız. Bu hakiki şeyhlerin sultanı Mevlana idi, göç etti diyordu. Vasiyeti gereği Şeyh Sadreddin Konevi cenaze namazını kıldırmak için tabutun önüne geçince teessüründen hıçkırmaya başladı. Bayılacak gibi oldu. Kollarına girip kendisini geriye çektiler. Onun yerine Kadı Siracüddin geçerek namazı kıldırdı.
0: Mevlana Hazretleri Selçuklu Medresesi'nde zahiri ilmin zirvesinde olup kendisine dersi am sıfatı verildiği devreyi hamdım. Geçirdiği kalbi ihtilaçların neticesinde kainatın kendisine kitap haline gelip esrarı ve hikmeti has ettiği devreyi piştim

0: ilahi aşk denizinde kavrulduğu devreyi de yandım şeklinde hülasa ettiği hayatını bir başka ifadeyle şöyle tasvir etmektedir.
1: Ölüydim, dirildim. Gözyaşıydım, tebessüm oldum. Aşk deryasına daldım. Nihayet baki olan devlete eriştim.
0: Yunus ne güzel söyler. Ten fanidir, can ölmez. Gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.
1: Ya Rabbi, bizim ölümlerimizi de baki devlete eriştiren bir vuslat eyle. Ölüm gecemiz bir şeb-i arus olsun. Amin.
0: Günümüzde gel, gel, ne olursan ol, yine gel. Kafir, mecusi veya putperest olsan da gel. Bizim dergahımız olan İslam, ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere tevbeni bozsan, yine de gel diyen Mevlana'nın, bütün insanlık alemini kuşatan kalbi enginliğine şiddetle ihtiyaç vardır. Mevlana Hazretlerinin bu müsamahakar davetindeki gaye, insanı öz cevheriyle tanıştırıp, onu şefkat ve müsamahanın feyizli zemininde İslam'la şereflendirmek veya hatalarından kurtarmaktır. Yoksa herkesi bu bulunduğu eski hali üzere kalmak şartıyla gayesizce kabullenmek değildir. Maksat o kişinin iç alemini düzeltmektir. Bir tamirciye aletin bozuğu götürülür. Böyle zatların gönül dergahları da bir tamirhaneye benzer ki orada yapılan iş yanlışları düzeltmek olduğu için davetin daha ziyade hatalı insanlara hitaben yapılması gayet tabiidir.
1: Cenab-ı Hak sevdiği kullarına muhtelif tecelliler bahşetmiştir. Bu meyanda kimini Hazreti Şah-ı Nakşibend eyleyip tasarruf ve marifetullah'ta sonsuz ve eşsiz bir himmet deryası kılmış, kimini Mecnun gibi aşk çöllerinde dolaştırmış, kimini hayret vadilerinde gezdirmiş, kimini azamet-i ilahisi karşısında dilsiz eylemiş, kimini Yunus Emre gibi bülbülü kılmış, kimini de Hazreti Mevlana gibi dilinden hikmetler fışkıran ve nadide inciler saçan bir mana menbaı eylemiştir. Ancak bu farklı tecellilerin hepsini de hakikatte marifetullah ilmiyle donatıp cümle velileri dostluk ikliminin müstesna goncaları halinde bütün insanlığa ihsan buyurmuştur.
0: Bir Mevlana mütefekkiri Mevlana'nın hakikatini ne güzel ifade eder. Mevlana Celaleddin'in biz vecdinin feryatlarını dinledik. Daldığı huzur denizinin derinliklerini görmemize imkan yok. Denizin ta dibinden sıyrılıp da suyun yüzüne ne vurdu ise biz onu görüyoruz. Biz Hazreti Mevlana'nın aşkını değil, sadece aşkının dile gelen ifadesini elde ettik. Peltek dilimizle anlatmaya çalıştığımız bütün bundan ibaret. Huzur denizine yalnız o daldı. Bize vecdinin fırtınasından çıkan sesler kaldı. Heyhat! Onu Mevlana zannediyoruz. Hazreti Mevlana Mesnevisinde şöyle buyurur.
1: Mesnevi, hakikate ulaşmak ve Allah'ın sırlarına âgâh olmak isteyenler için bir yoldur. Mesnevi, temizlenmiş kişiler için gönüllere şifadır. Hüzünleri giderir. Kur'an-ı Kerim'i anlamaya yardım eder. Huyları güzelleştirir.
0: Rabbimiz bu has kullarından razı olsun ve bizlere onlardan layıkıyla istifade edebilmeyi nasip buyursun. Amin.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: vardı.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar.

0: Ve onlar, sana indirilene, senden önce indirilenlere de iman ederler. Ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar. Onlar, şüphesiz Rablerine kavuşacaklarını ve yine şüphesiz ona döneceklerini bilirler. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki, biz Allah'a aitiz ve şüphesiz ona dönücüleriz. Onlar ki mallarını gece gündüz, gizli ve açık infak ederler. Artık bunların ecirleri Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. Onlar, Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten men ederler. Hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salih olanlardır. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcarlar. Öfkelerini yenerler. İnsanları affederler. Allah iyilik edenleri sever. Ve yine onlar bir kötülük yaptıkları ya da nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Ve onlar hatalarında bile bile ısrar da etmezler. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler ve derler ki, Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru. Peygamber'e indirileni dinlediklerinde, hakkı tanıdıklarından dolayı gözlerinin yaşlarla dolup taştığını görürsün. Derler ki, Rabbimiz, inandık, bizi şahitlerle birlikte yaz. Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte gerçek müminler bunlardır. Rableri katında onlar için dereceler, bağışlanma ve üstün bir rızık vardır. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve verdikleri sözü bozmazlar. Ve onlar Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar. Rablerinden içleri saygıyla titrer. Kötü hesaptan korkarlar. Ve onlar Rablerinin yüzünü, hoşnutluğunu isteyerek sabrederler. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden gizli ve açık infak ederler ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte onlar içindir bu dünya yurdunun güzel sonucu. Onlar iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle tatmin bulanlardır. Haberiniz olsun, kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin bulur. Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu onların derin saygısını artırır. Onlar Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Onlar öyle kimselerdir ki, şayet kendilerine yeryüzünde imkan ve iktidar versek, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Müminler gerçekten felah bulmuştur. Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler ve onlar ırzlarını korurlar. Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Onlar namazlarını da titizlikle korurlar. Gerçekten Rablerine olan haşyetlerinden dolayı saygıyla korkanlar, Rablerinin ayetlerine iman edenler, Rablerine ortak koşmayanlar ve gerçekten Rablerine dönecekler diye vermekte olduklarını kalpleri ürpererek verenler, işte bunlar hayır işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler. Hiç kimseye güç yetireceğinden fazlasını yüklemeyiz. Elimizde hakkı söylemekte olan bir kitap vardır ve onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar. Öyle adamlar ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah'ı zikretmekten, dosdoğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetle döneceği günden korkarlar. Aralarında hüküm vermek için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin söyleyeceği söz ancak işittik ve iman ettik demeleridir. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Onlar yalnız bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arasında dengeli bir harcamadır. Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar, ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle derler. Dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlarsa daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat, inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar, işleri aralarında şuurayla olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. Onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. Müminler ancak Allah'a ve Peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlanma dilerlerdi. Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için bir hak vardı. Onlar ufak tefek kusurlar dışında büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin bağışlaması çok geniş olandır. Sizi topraktan yarattığında ve analarınızın karnında ceninlerken de en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir. Onlar namazlarına devam eden kimselerdir. Onlar ceza gününü tasdik eden kimselerdir. Onlar Rablerinin azabından korkan kimselerdir. Çünkü Rablerinin azabından emin olunmaz. Onlar mahrem yerlerini koruyan kimselerdir. Onlar emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir. İşte onlar cennetlerde ikram göreceklerdir. Sadakallahülazim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mucib sensin. Sensin mucib ki sana söylemek bile gerekmez. Sana ihtiyacımı arz etmem senin haşa halimi bilmeyişinden değil. Sen sessizliğimde ve suskunluğumda da duyarsın beni. Sen yokluğumu ve sevdiklerimi uzaklığımı en güzel varlık ve vuslat duası bilip icabet eylersin. Ki nitekim icabet eylemiştim. Yoktum, uzaktım, aranmıyordum, hatırlanmıyordum. Buldun, var ettin, aranır kıldın, hatırı bilinirlerden eyledin.
3: Radyo Hedef, FM 91.8.
4: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında

Dinleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 26. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Halik. Halik olmasaydın sen, yaratmasaydın beni, bizi, yokluğun varlığa yüzü tutmazdı. Var etmeseydin güzelleri, aynaların yüzü hep asık kalırdı. Yaratmasaydın güzelleri, aşıkların cümlesi çöllerde leylasız kalırdı.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Müslümanlar olarak bizlerin en öncelikli hedefi, ızdırabı, derdi Allah'ın kitabı olan Kur'an'la münasebetimizi güçlendirmek olmalıdır. Müslümanın dünyasında Kur'an-ı Kerim'in çok farklı bir yeri olmalı. Biz her alanda sözü israf ettiğimiz gibi Kur'an'la münasebet konusunda da sözleri ne yazık ki israf ediyoruz. Belki de bu alanda fazlaca bazı şeyleri konuştuğumuzdan dolayı asıl hayatımızda olması gereken iz, etki, tesir istenilen düzeyde oluşmuyor. İlk günlerden itibaren, ilk gün dediğim zaman ümmeti Muhammed'in ilkleri, sabikun-ı evvelini elbette ki sahabe neslidir. Oradan bahsettiğimi sizler de anlıyorsunuz. İlahi kelama muhatap olan o bahtiyarlar Kur'an'ı anlamanın ızdırabı altında inlemişlerdir. Onlardan Aziz İslam'ı devralan insanlık tarihinin en hayırlı ikinci nesli olan tabi'in nesli de o ızdırabı diğer nesillere taşımışlardır ve bugüne kadar bu ızdırap ulaşmıştır. Evet, dönem dönem bu inkıtağa uğramıştır. Bunu da kabul etmek gerekir. Ama hiçbir zaman Müslümanların Allah'ın kitabıyla bağları kopmamıştır. Allah'ın kitabıyla bağları zayıflamıştır.

kopmamıştır ama Allah'ın kitabıyla bağları kopmamıştır. Bunu ısrarla söylüyorum. Siz niye ısrarla söylediğimi alır altını bazı şeylerle doldurursunuz inşallah. Bu ızdırabın İslam ilim tarihindeki yansımasını biz Kur'an'a yapılan hizmetlerden görüyoruz. Tabiin nesli dediğimiz o güzel kuşak, ikinci altın nesil olan, ikinci anahtar kuşak olan o güzel kuşak ellerinden geldiğince Kur'an'a hizmet etmeye çalışmış ve bir sonraki nesle, onları takip edenlere yani etbai tabiine sancağı başka bir biçimde teslim etmişlerdir. Bugün biz Kur'an ilimleri ya da tefsir ilimleri dediğimiz zaman sayıları binlerle değil, on binlerle de değil, yüz binlerle de değil, bu bir mübalağa değil, bundan kesinlikle emin olun. Milyonlarla ifade edilebilecek bir kütüphaneye, bir müktesebata, birikime elhamdülillah bizi sahip ve varis kılmışlardır. Tefsir ilmi ya da Kur'an ilimleri dediğimiz o eşsiz ilimlerin alt başlıklarında ilimler oluşmuştur. Mesela Esbab-ı Nüzul bir alt ilimdir. Nasih, mensuh bir alt ilimdir. Mühkem, müteşabihat bir alt ilimdir. Ve Kasasul Kur'an, İcazul Kur'an, Meselül Kur'an, çoğaltın çoğaltın onlarca şey sayacaksınız. Bir alt ilim dalı daha var. Buna biz münasebetül Kur'an ya da tenasubul Kur'an deriz. Bu ilim dalı da gerçekten Kur'an'ın anlaşılması noktasında önemli şeyler bize söyler ve Kur'an'dan daha fazla istifade etmemiz açısından tenasup adına, uyum adına bizim gözden kaçırdığımız hakikatleri bizim nazarımıza verir. Tenasubul Kur'an dediğiniz o ilim dalı üç alanla ilgilenir. Bunlardan birisi ayetin kendi içindeki kelimelerle olan münasebeti. Bir ayet düşünün mesela. Bugün Bakara suresinde biraz yoğunlaşacağız. Diyelim ki oruç ayeti olsun. Oruçla da biraz uğraşacağız şimdi. Başıyla sonu arasında. Sonda eğer kullanılıyorsa kullanılan esmayla ayetteki verilen mesaj arasındaki bağı kurar. Orada eğer kelimeler seçilmişse ki Allah'tır seçen, Kelamullah'tan bahsediyoruz. Öyle bizim konuştuğumuz gibi haşa kendiliğinden dizilmez. Oradaki o kelimenin özel bir nedeni ve gerekçesi vardır. Onun içindir de büyük müfessirimiz İbni Atiye çekindir Kur'an'dan bir kelimeyi, toplayın ondan sonra bütün dil alimlerini, çektiğiniz o kelimenin yerine başka bir ikinci kelime getiremezsiniz. En güzelini Allah koymuştur oraya. Ve orada varsa eğer o kelime bin bir tane mesajla, hikmetle oradadır. Demek ki tenasubul Kur'an dediğimiz bu eşsiz ilim ayet içindeki münasebetle ilgilenir. İkinci ilgilendiği alan ayetlerin birbirleriyle olan münasebetleridir. Diyelim 286 ayetlik bir Bakara suresinden bahsediyorsanız siyak ve sibak deriz ya, geçen ve gelen öncesi ve sonrasıyla bağlarını kurar. Neden burada bu ayet var? O ilimle uğraşır. Niye burada bu ayet geldi? Öncesinde şu konu vardı. Birdenbire bu konuya niye geçti? Arkasından gelen bu konu nedir? Bununla aralarındaki irtibatı kurar. Bir üçüncü alan daha vardır ki o alan süreler arası irtibattır. Yani Fatiha'dan sonra Bakara'nın gelmesinin hikmeti nedir? Niye Bakara suresini Ali İmran takip etti? Biz o tertibinde tevfiki olduğuna inananlardanız. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bu işin Cebrail tarafından öğretildiğine inananlardanız. Öyle olduğu için Fatiha'dan Nas'a kadar o güzel 114 tane şehir, memleket, devlet, kainat ne diyecekseniz her bir süre bir kainattır. Birbirleriyle tenasübü var, uyumu var ve süreler arası uyumda Kur'an bununla da ilgilenir. Bu tabii başka bir bahis, bizim asıl konumuz bu da değil ama ben sözü bir yere getireceğim için bu bilgiye ihtiyacımız var. Şöyle bir hatırlayalım.
Fatihatül Kitab.

Kitaptan girdik içeriye, Kur'an'ın o eşsiz şehirlerini gezmeye. Fatihatül Kitap diye Fatiha suresine denmesi de bu işin kapısı olduğu için, onunla beraber açıldığı için. Bakın hemen ilk ayetlerde Cenab-ı Hak kendinden bahsedecek. Arkasından bir dua ile kulluk adına bir kameti ortaya koyacak. Sonrasından gelen ayetlerle nimetlerin en büyüğünün hidayet olduğuna vurgu yaparak hidayet nimetini nasıl isteneceğini bize öğretecek ve iki tane doğru yoldan sapan zümreden olmama adına da bir yakarış ortaya koyacak. Allah'ım bizi gazaba uğrayanlarında, dalalete sapanlarında yolundan kılma, bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet diyerek iş başlayacak. Hemen arkasından Bakara suresi gelecek. İlk 5 ayet müminleri anlatacak. Nimet verilenler. En başta neyi aldı Fatiha? Nimet verilenlere, verilenleri. O zaman Kur'an tenasup açısından, uyum açısından en başta neyi anlatacak? Nimet verilenleri. 6. 7. ayetlerde inkar edenler anlatılacak. Aslında anlatılanlar Allah'ı tanımayanlar değil. Kur'an'ın böyle bir muhatap kitlesi yok. Allah'ı tanımayanı Allah da tanımıyor. Orada kafir diye isimlendirdiği Allah'a inanan ama doğru yoldan sapanlardır. Ehli kitaptır, müşriktir, şudur budur. Her neyse, iki ayetle de onları anlatacak. Arkasından gelen 13 ayet münafıkları anlatacak. İnsanlık tarihinin en fazla görünen aktörleri, öyle olduğu için o aktörün kimliğine ait bilgileri Kur'an daha fazla verecek. Ve ondan sonra başlayacak Bakara suresi, bizi alacak götürecek, nereden nereye ulaştıracak, nereden nereye ulaştıracak, bizim konumuz olan en son gelip bizi Bakara suresinin 183. ayetinin kapısına yaslayacak. 183. ayetten itibaren Kur'an'ın konusu oruçtur. Orucun anlatıldığı bütün ayetlerde anahtar kavram takvadır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Takva üzerinde orucu anlatır. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettegun. Ey iman edenler, sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Nasıl onlara yazıldı farz olarak, size de farz olarak yazıldı. Niye ya Rabbi? Leallekum tettekun. Umulur ki sakınırsınız. Umulur ki bu manada takvaya erersiniz. Bu konuda bazı şeyleri hayatınızda o oruçla sağlarsınız. Ayet devam ediyor 184'ten. Konu yine oruçtur. 185 yine oruçtur. Orucun fıkhına değinir bu iki ayet. Hastalıkta oruç nasıl olacak? Yolculukta oruç tutamayanların orucu nasıl olacak? Fidye meselesi nasıl olacak? Ve yine oruçla alakalı diğer hususlar nazara verilir. Sonra Ramazan'ı Ramazan yapan asıl ruhun ne olduğuna dikkat çekilir. Ramazan'ı 11 aya sultan eden en önemli etkenin, Kur'an-ı Kerim'in o ayda nazil olduğu hakikati nazarlarımıza verilir. 186. ayete gelince takvanın en önemli azığı olan, bakın tenasübe dikkat edin ne olur, en önemli azığı olan duaya dikkat çekilir. Ve duaya dikkat çekilirken Allah'ın kullarına çok yakın olduğu hakikatinin de altı çizilir. Ne isterlerse, eğer istemeyi bilirlerse, usulüne uygun bir biçimde isterlerse, bu manada duaların kabul edileceğine dair çok önemli bir müjde verilir. 187. ayet, konu yine önceki konuya devrolur. Oruçla devam eder. Bu sefer oruç gecelerinde kadınlarla münasebet nasıl olacak? İmsak vakti, iftar vakti nasıl olacak? Ramazan ayının önemli bir ibadeti olan itikaf nasıl olacak? Bunlar anlatılır. 187. ayetin son cümlesi tilke hududullah fela tekrabuha diye devam eder. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. Arkasındaki cümle, işte böylece Allah ayetlerini insanlara açıklar, umulur ki korunurlar der. Geldik 188. ayete. Konu nedir?
Rüşvet ayetidir.

0: Rüşvet diye bizim bildiğimiz o önemli mesele Kur'an'da bu ayetle karşılık bulur. Gelin arkasındaki ayete, 189. ayete. Konu nedir? Ayın durumudur. Allah'ın kainata koyduğu ahenk, ölçü, hilallere, aylara takdir edilen o ölçüyle birlikte verilir ve mesele yine bir yönüyle takva ile kapanır. Şimdi benim aziz kardeşlerim, asıl bizim derdimiz 189. ayettir bugünkü konumuz itibariyle, ama bu bilgilere ihtiyacımız vardı meseleyi anlayabilmemiz için. Sormamız lazım Kur'an'a. Öncesinde oruç, sonrasında ayın halleri. 189'un arkasından gelen ayet savaş, kıtal ayetleri. Böyle bir sürecin içerisinde 189. ayetin sanki alakadar değilmiş gibi duran bir konu, rüşvet meselesiyle ne işi var? Adeta oraya o ayet sanki sonradan iliştirilmiş gibi gözükür. Yani biz en azından beşer nazarıyla öyle bakarız, ama öyle değil. Eğer münasebetül Kur'an'ı biliyorsak, eğer tenasüp meselesini Kur'an'da ne kadar önemli olduğunu biliyorsak, orada o rüşvet ayetinin öncesiyle oruçla, arkasından gelen hilalin, ayın yani hareketleriyle, daha doğrusu kainata Allah'ın koyduğu ölçüyle alakası var. Rüşvetin yukarıda oruçla, aşağıda ayın hareketleriyle, ölçüyle alakası var. Peki nedir alakası? O alakaya bir kulak verelim. Çok şeyler söylenir. Bu nazarla bir okuyun ilahi kelamı. Bakın size neler neler söyleyecek. Ben fazla uzamasın diye üçer mesaj vereceğim size. Mesajlardan biri şu: oruç bedenin ve ruhun takvaya erişmesi, rüşvete hayır diyebilmek de bu takvanın hayata bir yansımasıdır. Niye orucun arkasından rüşvet geldi? Alıyor muyuz cevabı? Alıyoruz. Oruç bedenin ve ruhun takvaya erişmesi, rüşvete hayır diyebilmek de bu takvanın hayata bir yansımasıdır. Unutmayın benim aziz kardeşlerim, eğer burada bu ayet geldiyse bizim zihnimize bir hakikati çakmak istiyor Kur'an'ımız. Oruç iç disiplindir. Rüşvete hayır diyebilmek dış disiplinin bir parçasıdır. Burada bu ayetin orucun arkasından gelmesinin hikmeti de budur. İkinci mesaj: oruç imsakla başlayıp iftar vaktiyle biten bir ibadet. Rüşvete hayır diyebilmek ise orucu hayata yaymak, yani hayatı Ramazanlaştırabilmektir. Biz bu ikinci mesajı da alır mıyız buradan? Alırız. Bunu tekrar edeyim. Oruç imsakla başlayıp iftar vaktiyle biten bir ibadet. Rüşvete hayır diyebilmek ise orucu hayata yaymak, yani hayatı Ramazanlaştırabilmektir. Allah hepimize onu nasip eylesin. Güzel mükellef bir sofra başında otursak bir Ramazan, o sofradan yiyebilmek için bize ne lazım? Ne lazım? Ezan-ı Muhammedi lazım. Ezan gelmezse sofra ne kadar güzel olursa olsun hiçbir değeri yok. Önce ezanı duyacağız ki oradaki o nimetlerden istifade edebilelim. İşte burada böyle bir mesaj var. Dünya bin bir nimetle donanmış. Ezan olmazsa el süremezsin diyor aslında. Nasıl ki sen orucunu ezanla açıyorsun, diğer nimetlerden de istifade edilebilmesi için o nimetlerin sana helal olması lazım. Sana helal olmazsa ne yazar? Demiştim bir defa bir cümle olarak dersin birinde, bir daha söyleyeyim. Ben güzele güzel olmam, güzel benim olmadıkça diyorlar. O öyle değil. Doğrusu ben güzele güzel demem, Allah güzel demedikçe olacak. Allah'ın güzel saydığı, helal saydığı, tayyip saydığı bizim için güzeldir, helaldir. Yoksa bin bir nimet hatta sayılmayacak kadar çok olsa ne yazar? Burada verilen ikinci mesaj da budur. Üçüncüsü, oruç Allah'ın sınırlarına riayet ederek yerine getirilebilecek bir mükellefiyet. Rüşvete hayır diyebilmek ise yine o sınırlara riayet etmenin bir neticesidir. yine tekrar edeyim yazanlar için. Oruç Allah'ın sınırlarına riayet ederek yerine getirilebilecek bir mükellefiyet. Rüşvete hayır diyebilmek ise yine o sınırlara riayet etmenin bir neticesidir. Üç mesaj verdim, siz bunları çoğaltın. Alınabilir mi başka mesajlar? İnanın ki alınabilir. Ya aşağısıyla 189. ayetin 190. ayetle irtibatı nedir? Onun için de ben size 3 mesaj vereyim. Allah kainatta her şeye bir ölçü koymuştur. Mala ve emeğe koyulan ölçü de haksız yere yenilmemesidir. Yukarıyla aşağıyla irtibatlandırdığımız zaman bu mesajı da alıyoruz. Allah kainatta her şeye bir ölçü koymuştur. Mala ve emeğe koyulan ölçü de haksız yere yenilmemesidir. İkincisi, iyiliğin, güzelliğin, hakkaniyetin ölçüsünü insanlar değil Allah koyar. Öyleyse kullara düşen bu ölçülere riayet etmeleridir. Üçüncüsü, mutlak manada felah. Felah kelimesini Türkçeleştirelim mi, Türkçeleştirmeyelim mi? Ezan-ı Muhammedi'yi bir dönem bu topraklarda Türkçeleştirenler o kelimeyi Türkçeleştirmemişler. Hepsini Türkçeleştirmişler. Allah bile Tanrı olmuş ama o kelime olduğu gibi durmuş. Niye? Çünkü haydi felaha demek, haydi kurtuluşa demektir. Haydi kurtuluşa demeyi insanlar anlamasın diye haydi felah, haydi felah olarak kalmıştır. Biz de felah olarak bırakalım. Mutlak manada felah, yani kurtuluş, onu öyle bilin. Allah'ın koyduğu ölçülere riayet ederek yaşamaktır. Ölçülü yaşamak takva, takvalı yaşamak felaha ermektir. Son cümleyi sadece tekrar edeyim. Ölçülü yaşamak takva, takvalı yaşamak ise felaha ermektir. Nasıl bir Kur'an'ımız varmış, görüyorsunuz değil mi? Allah nasıl bir nimetle bizlere hitap etmiş. Böyle bir nimetin kıymetini bilmemek en büyük nankörlük, en büyük akılsızlık. Allah bizi bundan muhafaza etsin. Amin. Allah bizi Kur'an'a hem talebe hem de Kur'an'a kurban etsin. Kur'an'a kurban olmak Kur'an'a yakın olmaktır. Kur'an'a yakın olmak da sonunda Kur'an yolunda ölmektir. Allah bunu da bizlere nasip eylesin. Amin. Şimdi benim aziz kardeşlerim, bu bilgileri aldık. Bunlar önemli şeylerdi. Geldik Bakara suresi 188. ayete. Bu ayet Kur'an-ı Kerim'de rüşvet ayeti diye bilinen bir ayet. Ne diyor Rabbimiz bu ayette? Mallarınızı aranızda haksızlık sebebiyle batıl yollara tevessül ederek yemeyin. Kendiniz bilip dururken, yani bu işin farkındayken, insanların mallarından bir kısmını haram yollardan yemeniz için o malları hakimlere, idarecilere vermeyin. Bakara 188. Ayet kısa, gayet net, anlaşılabilir bir ayet. Onun içinde rüşvet meselesinde bu ayet Kur'an'ın delili olarak gösterilir. Başka ayetler de var. Onlara da şimdi değineceğiz.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya.

0: yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3 artı 1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Ya Celil.
9: Celilsin ki taştan da katı olan kalbimi vahyinin dokunuşuyla parça parça eğleyip gerçeğin kevserine göz göz pınar eylersin.
8: Allah.
10: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
12: Ayette geçen bir kelime çok önemli. Nedir o kelime biliyor musunuz? Tutlu. Tutlu delv. Delv ney? Kova. Tutlu kovanın su kuyusuna sarkıtılması. Maldan alınmasını Kur'an böyle izah ediyor bize. Bu ne demek? Burada bir mecaz var. Hakikate yönelik olarak da bizi ulaştırdığı bir mesajı var. Eğer siz hakkınız olmayan bir malı alırsanız bu şuna benzer. Bir kuyuya bir kova sarkıtıyorsunuz, oradan çekip su alıyorsunuz. Aldığınız o su haksız yere alındığı için rüşvet diye isimlendiriliyor. Daha doğrusu mana öylece oturmuş oluyor. Zihnimizde bir çağrıştıralım. Şimdi Kur'an'ın kullandığı bu kelime önemli bir kelime. Bu kelimenin bize verdiği mesajı da alalım ki rüşvet meselesi tam net bir biçimde zihnimize oturmuş olsun. Bir su kuyusu tasvir edin. Siz de yanı başındasınız. Bir tane ip var. İpin ucunda bir kova var. O kovayı sarkıtıyorsunuz kuyunun içine. Kuyudan suyu çekiyorsunuz. Çektiğiniz o su sizin kısmetiniz oluyor. O kısmetin haram olması için bazı şeyler önemli. Eğer oraya haram bulaşması adına bir şey konuşacaksak demek ki orada bir problem var. Ne gibi? Mesela kovanız sizin ama ip sizin değil. Sizin olmayan bir ipi aldınız, kovaya bağladınız, kuyuya sarkıttınız, oradan bir kova su aldınız. Ne oldu? Kısmetinize haram bulaştı. size ait olmayan bir ipi kullandınız sahibinden izinsiz bir biçimde.

Kova sizin, ip de sizin, kuyu sizin değil. Sizin olmayan bir kuyuya bir kova salkıttınız, oradan su çektiniz. Ne yaptınız? Kısmetinize haram bulaştırdınız. Kova sizin, ip sizin, kuyu sizin değil ama kuyunun sahibinden izin aldınız. Dediniz ki ben bir kova su alacağım. Kuyunun sahibi de size izin verdi. Sarkıttınız kovanızı, aldınız. Ama bir kovalık siz izin almıştınız. Fırsat, bu fırsat dediniz, iki kova aldınız. Ne yaptınız? Kısmetinize haram bulaştırdınız. Kovanın sahibi sizsiniz. İp de sizin, kuyu da sizin ama kuyuda müştereken başkalarının da hakkı var. Bunlar ne demek biliyorsunuz değil mi? Ben anladığınızı umarak böyle söylüyorum. Yani Kur'an'ın dediği gibi biraz böyle siz düşünesiniz diye meseleyi sadece bırakıyorum size. Kıyası siz yapın. Kovanın sahibi sizsiniz ama müşterek ortaklar da var o kovada. Sen diyorsun ki benim, oyalanıyorsun. 3 dakikaya su çekecekken 1 saate çekiyorsun, başkalarının hakkına giriyorsun. Ne yapıyorsun? Kısmetine haram bulaştırıyorsun. Çoğaltın bu ihtimalleri. Dersimizin başlığı neydi? Kısmetine haram bulaştırma. Biz bu çerçeveden rüşvet meselesini ele alacağız inşallah. Şimdi benim aziz kardeşlerim, şurada kaç insanız bakın. Yukarıda da hanımlar var. Kardeş olanlar da var. Benim kardeşim de var mesela burada. Belki sizin de kardeşleriniz vardır. Aynı anneden, aynı babadan olsak bile hiçbirimiz birbirimizin aynısı değiliz. Allah hepimizi orijinal olarak yaratmıştır. Hepimiz. Kardeş olanlar bile birebir aynı değildir. Bir babadan, bir anneden 10 tane çocuk olur, onu da 10 ayrı dünyadır. Kabiliyetleri ayrıdır, mizaçları ayrıdır, karakterleri ayrıdır. Fiziksel anlamda ayrılıklar, onları biliyorsunuz, onlar ayrı. Ama mizaç itibariyle, karakter itibariyle, kabiliyet itibariyle ayrıdır. Birinin bir alanda olan kabiliyeti başka birinde yoktur. Öyle olduğu için de Allah kısmetimizi elde etme adına dünyaya bizi böyle sevki ilahiyle sevk etmiştir. Hepimiz bize takdir edilen rızkın arkasındayız. Helal lokma noktasında en azından Müslümanlar olarak bizim öyle bir ızdırabımız var. O manada bir ızdırapla inliyoruz. Allah bizi birer kuyu sahibi kılmış yani. Ellerimizde birer ip de var, birer kova da var. Ama usulüne uygun bir biçimde o kova, kuyudan su çekersek eğer, kısmetimize haram bulaştırmayız. Yok bu manada başka şeyler yaparsak şeytan zaten pusuda duruyor. Şeytan helalin düşmanıdır. Harama bayılır şeytan. Haramla işi yok. Sen harama girdin mi? Tamam, şeytanın yolundasın zaten. Ama helal adına bir ızdırabın varsa, seni o helalden saptırma adına elinden gelen her şeyi yapar, süsler, püsler, allar, pullar, seni o harama sokmak için 40 tane farklı senaryoyla bir yöne doğru sevk etmek ister. Ama ne yapacaksın? Serlevhayı unutma. Kısmetine haram bulaştırmayacaksın. Allah bulaştırtmasın inşallah. Bir amir düşünün. Mesela böyle parayla falan çok uğraşan bir alim. Zülfiyara dokunur mu bilmiyorum ama somut örnek vereyim ki anlaşılsın. Mesela bir belediye başkanı. Şimdi millete hizmet etme adına toplumun önünde şeytan normal sıradan bir insanla ne kadar uğraşırsa onunla 10 kat daha fazla uğraşır. Nimetlerin değer ve kıymeti arttıkça, kapasitesi arttıkça bu taraftan külfet de artacak. Dolayısıyla imtihan da ona göre şiddetli olacak. Şeytan akıllıdır. Akıllı olduğu için zaten şeytan oldu. Şeytan akıllıdır. Kur'an'dan da öğreniyoruz. Önden gelecek, arkadan gelecek, sağdan gelecek, soldan gelecek. Ayağı kaydırmak için senaryoları devreye koyacak. Sağdan geliyor mesela. Ne diyor? Diyor ki sen İslam düşmanlarına karşı güçlü olmalısın. Zayıf bir idareci olur mu?
Senin gücün olmalı, paran olmalı. Sözünü geçirebilmen için bu güce ihtiyaç var. Onun için bu manada bazı şeyleri yapabilirsin. Aslında bak sen Osmanlı'ya, Osmanlı'da da devlet ricali çok daha farklı bir biçimde kendilerini yansıtırlardı. Dolayısıyla sen de o manada kendini yansıtabilirsin. Bir şeyler söyler. Kovayı yanlış kuyuya daldırmak için o adamın ayağını kaydırma noktasında allayarak pullayarak bazı şeyleri onun nazarına koyar. Eğer o insan, Allah bütün idarecilerimizin ayaklarını sabit tutsun ve kaydırmasın, o insan da kaymazsa bu sefer soldan gelir. Nedir biliyor musunuz? İki dönemdir millet için çalıştın. 10 senedir yedin bitirdin kendini. Gecen belli değil, gündüzün belli değil. Şeytan diyor bunları. Şeytanın oyunlarıdır bunlar. 10 sene sen ticarette çalışsaydın dünya kadar para kazanırdın. Hiç değilse kaybettiğini telafi ettir. Soldan yaklaşınca bakın ambalaj değişti, başka bir şeyleri söylüyor, oradan kaydırmaya çalışır. Yok, o insan Hazreti Yusuf gibi. Bu manada hiçbir şey onu istikamet çizgisinden sarsmıyor. O manada şeytan yine istediğini elde edemedi. Şimdi önden geliyor şeytan. Allı pullu, bakımlı, alımlı, çalımlı bir hanım, bir sekreter, bir şu bir bu. Kaydırır bir defa ayağını. Bir ömür o yaptığı yanlışı telafi edip orada tevbe ve istiğfarla Allah'ın kapısını zorlayacağına şeytan, çünkü adama bir defa yaptırır, ondan sonra bu sefer onu mazeret kılarak başka şeyler yaptırır. Onu bu manada düzelteceği yerde bir yanlışı bin yanlışla devam ettirir. Allah korusun, şeytanın dediğini yapar. Diyelim ki onu da yapmadı. Arkadan gelir şeytan bu sefer. Sinsi bir biçimde gelir. Bazen sadık bir dost gibi gelir. Bazen başka bir kimlikle gelir. Arkadan yaklaşır. En aciz bulduğu, zaafta bulunduğu bir yerde hançerini çıkarır. Onun manevi hançeridir şeytanın. Onu, insanı orada yaralar. Böyledir. Bu manada her an bu imtihanlarla karşı karşıyadır o insan. Ama bu tehlike sadece siyasiler ve bürokratlar için değil benim aziz kardeşlerim. Adalet meselesinde söyledim, bu meselede de bir daha söyleyeyim. Sadece hakimler ve savcılar için de değil. Mesela hakimler, savcılar ya da başka işte kadıyla uğraşanlar, kadayla yani hukukla uğraşanlar için de değil. Ben mesela kendim için söyleyeyim. Hocalar için yok mu? Talebeler için yok mu? Vallahi var. Bu alan böyle bir alan. Siz buradan üzerinize alın. Dolayısıyla her an biz bu imtihanla karşı karşıyayız. Hiç kimse demesin ki bu iş benimle alakadar değil. Bu iş hepimizle alakadardır. Hepimizle alakadar olan bir meseleyi konuşuyoruz zaten. O zaman bir tanıyalım rüşveti. Rüşvet ne demek? Bir bilelim. Bilelim ki tedbirimizi ona göre alalım. Arapça bir kelime rüşvet. Sözlükte başka anlamları var ama direkt istilahi manasına yakın olan manaları şu: haksız bir menfaat sağlamak için verilen ödül, ücret veya ödenen bedel. Reşf kökünden geliyor. Onun için reşvet ya da rişvet de deniyor. Fıkıhtaki anlamı da şu: yetki, görevi veya nüfuzu kötüye kullanarak sağlanan gayri meşru menfaati ifade eder. Fıkıhta geniş bir alanı var bu alanın. Biz zaten oralara girmeyeceğiz. İlgili olanlar kendi hukuklarını, fıkıhlarını öğrenmeleri için mecburen ona müracaat etmeleri gerekir. Rüşvet karşılıklı çıkar teminine ve iltimasına dayanır. Yani iki kişi arasında olur. Bir tarafta menfaat uman, bir tarafta da menfaate gark edilen, menfaati onun cephesine verilen. Ama üçüncü bir sınıf daha vardır. Bakın dikkat edin, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bu üç sınıfa da lanet ediyor. Rüşvet verene raşi, alana mürteşi, bu rüşvete aracılık yapana, o aracılık yapan kuyunun
kuyudan su çekmek için iptir aslında. O aracılık yapana da raiş denir. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu üçünü de tehlikede olarak görür ve lanet adına bir şey söyler.

Sevgililer, Kur'an-ı Kerim'de 188. ayet Bakara'nın bununla alakadar. Rüşvet kelimesini kullanmasa bile mana itibariyle bunu söyler. Nisa suresi 29. ayet rüşvete ait bir göndermede bulunur. Maide suresi 42. ayet suh diye bir kavram kullanır. Orada da yine rüşvete ait bir göndermede bulunur. Hadislere baktığınız zaman onlarca hadis göreceksiniz. Bu alan Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın önem verdiği, sahabenin dünyasını aktararak bir yönüyle onların üzerinden bizi uyardığı bir alandır. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın geçen derse bir gönderme yapalım. Hatta bir önceki derse adalet meselesini anlamaya çalıştığımız zaman tevhid, adalet ve meşveretle İslam toplumunu tesis ettiğini söylemiştik. Adalet varsa eğer dedik ki bunları da hadislerden çıkarmıştık. Rahmet, kuvvet, hakkaniyet, ehliyet ve liyakat vardır dedik. Son üç kavram rüşvetle alakalıdır. Eğer adalet varsa rahmet, kuvvet, hakkaniyet, ehliyet ve liyakat vardır. Eğer rüşvet varsa bir toplumda orada hakkaniyet yoktur. Orada ehliyete hürmet yoktur. Orada liyakata hassasiyet yoktur, olamaz da. Rüşvetin olduğu yerde bu üç kavram yaralanır. Niçin? Çünkü rüşvetin olduğu yerde adam kayırma vardır, torpil vardır, hırsızlık vardır, yolsuzluk vardır. Bir yönüyle harama ait işler yapılmaktadır. Öyleyse eğer orada adalet olmadığı gibi ehliyet, liyakat ve hakkaniyet de olmaz. İşte biz adaleti gerçek manada tesis etmek istiyorsak o beş tane temel esas üzerine adaleti bina etmemiz gerekir ki gerçek manada adalet olmuş olsun. Şimdi benim aziz kardeşlerim, uzun uzun hadislerin hepsini ben size aktaramayacağım. Rüşvet nedir? Zararları ne demektir? Nübüvvet pınarından mesajlar alalım. O mesajlar bize önemli. Sadece ben vereceğim 5 mesajdan ikincisine ait bazı hadisler aktaracağım size. Ama bu 5 taneye ait de bizim hadis kitaplarımızda siz böyle biraz rüşvet nazarıyla o hadisleri okuduğunuz zaman göreceksiniz. Nedir rüşvet? Zararları nelerdir? Birincisi, rüşvet maddi veya manevi olarak haksız bir kazanç sağlamak amacıyla yetki ve makam sahibi bir insana teklif edilen bir menfaattir. Aslında Bakara suresinin 188. ayeti de buna işaret eder. Ama dediğim gibi hadislerde var. İkincisi, buna geleceğiz, bir daha söyleyeyim burada. Rüşvet kesinlikle haram olan, cezası dünyada rezillik, ahirette ateş olan ve Allah'ın lanetini celbeden çok kötü bir günahtır. Allah bizleri muhafaza eylesin. Üçüncüsü, rüşvet Allah ve Resulünün müminleri en çok sakındırdığı cürümlerden biri olan kul hakkının ihlalidir. Bu bir kul hakkıdır ve rüşvet kul hakkının ihlalidir. Dördüncüsü, rüşvet verilen görevin kötüye kullanılması, emanete ihanet edilmesi, fısk ve nifakın toplumda yayılmasının en önemli sebebidir. Beşincisi, rüşvet adalet terazisinin bozulması, haklının haksız, haksızın haklı duruma gelmesi ve insanların yozlaşmasının en etkili vesilesidir. Nübüvvet pınarından bunlar süzülür mü? Süzülür. Başka şeylerde süzülür mü? Süzülür, ama biz beş taneyle sınırlandırmış olalım. İkincisi neydi? Rüşvet kesinlikle haram olan, cezası dünyada rezillik, ahirette ateş olan ve Allah'ın lanetini celbeden çok kötü bir günahtır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiği bir hadiste ne buyurur biliyor musunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahkemede görüşülecek bir konu, bir dava için rüşvete verene de alana da kaç kez bizim yanımızda lanet etmiştir. Lanetlenmiş bir iştir bu. Abdullah İbni Amr'ın naklettiğine göre ise Efendimiz şöyle buyurmuş: Allah'ın laneti
rüşvet verenin ve rüşvet alanın üzerinedir. İbn-i

Bu gulüldür. Bakın bir kavram daha peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nazarımıza veriyor. Gulül nedir? Devlete ait mala el uzatmaktır. Milletin malına el uzatmaktır. Hakkı olmayan bir malı kendi hanesine, kendi hesabına almasıdır. Böyle bir şeyi yaparsa kıyamet günü o malla, o çaldığı malla gelecek ve bütün bir aleme rezil ve rüsva olacaktır. Adi İbni Amir'e diyor ki, daha aleyhissalatü vesselam Efendimiz sözünü bitirmemişti ki, isim yok, Ensar'dan siyahi bir sahabi ayağa kalktı, ağlaya ağlaya Resulullah'ın huzuruna geldi. Ya Resulallah dedi, ne olur beni görevlendirdiğin o görevden geri al, beni azlet, ben bu görevi böyle bir şey varken yerine getiremem dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o ensari sahabiyi karşısına oturtturdu. Dedi ki evet, dediğim sözü bir kez daha tekrar ediyorum. Bizden habersiz bir iğneyi ya da bir iğneden daha azını bile çalarsa, eğer hesabına geçirirse kıyamet günü onunla gelecek ve aleme rezil rüsva olacak. Ama bu görevi sana tevdi eden benim, git görevinin başında ol ve bu hassasiyetle yürü. Sahabe bu şeyi duyar da durur mu Allah aşkına? Bakın millet mevki makam için birbirini yiyor. Biz sahabe ufkunu kaybettiğimiz için halimiz böyle zaten. Ne diyor biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Kim insanlar arasında hakimlik yapmak üzere görevlendirilirse bıçaksız boğazlanmış gibidir. O kadar zor, o kadar ağır, o kadar sorumluluğu büyük bir şey. Bıçaklanmış, bıçaksız boğazlanmak neyse, koparılır yani adamın başı. Bu kadar büyük ve ağır bir görevin altındadır. Bu söylediğim hadis Tirmizi'nin Ahkam babının 15 numaralı hadisi, Ebu Davud'un Akdiye bölümünün babının 1 numaralı hadisi ve daha nice hadis kitaplarında okuyacağınız bir hadis. Mesele budur işte. Şimdi anlıyor musunuz benim aziz kardeşlerim? Hazreti Ömer'e oğlun Abdullah'ı ata dedikleri zaman hilafet makamına bir evden bir kurban yeter sözünün anlamını. Israrlar çoğalınca ne dedi Hazreti Ömer? Ya dedi, bu iş şerefse Adi oğulları olarak biz bu şerefi tattık. Ama bu iş sorumluluksa, ki sorumluluk, bir evden bir kurban yeter, gidin başımdan dedi. Gidin başımdan diyerek ailesini ikinci kez bu işe bulaştırmadı. Hatta seçtiği istişare heyetinde aşere-i mübeşşereden o gün için hayatta kalan 7 kişiden 6'sını seçti heyete. Bir kişiyi yine devre dışı bıraktı. O bir kişi kimdi? Amcasının oğlu ve damadı, eniştesi olan Said İbni Zeyd'di. Aynı hassasiyet, bir evden bir kurban yeter hassasiyeti. Böyle anladığımız zaman biz her zaman için teyakkuzda oluruz. Şeytan teyakkuzda her an. Şeytan uyumuyor ama biz bazen uyuyoruz. Meseleyi kaybediyoruz. Mevki makam başımızı alıp götürüyor bizim. Etrafımızda 3-5 tane adam, hay sen ne büyük adamsın, aslan adamsın, büyük adamsın dediği zaman ayağımız yerden kesiliyor bizim. Ve biz bu hakikatleri unuttuğumuz için şeytan da o gafletimizden istifade ederek ayağımızı kaydırıyor. Allah hepimizi muhafaza etsin. Bir örnek vereyim size. Sahabe bu hassasiyetle büyüyor ya, nasıl bir noktaya geliyor? Abdullah İbni Revaha, Allah kendisinden ebeden razı olsun, peygamberin aşığı ve şairi birisidir. Hayber'in fethinden sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu Hayber mahsullerini Yahudilerden tahsil etsin diye görevli olarak, zekat memuru gibi, yani o vergi tahsildarı diyelim, daha doğrusu vergi tahsildarı olarak görevlendiriyor. Kaç kez gidip geliyor, Yahudilerle de yaşadığı çok ilginç hatıraları var. O hatıralardan birini aktaracağım ben. Ne yapıyor? Allah Resulü nasıl demişse mahsulü kaldırtıyor, ikiye bölüyor, birini alıyor, bu Allah ve Resulü'nün hakkıdır diyor, bu da sizin hakkınızdır diyor. En ufak bir adaletsizliğe kapı açmadan. Ama Yahudiler bakıyorlar ki olmuyor. Onların ihanet

girmiş, damarlarına girmiş onların. Gelip Allah Resulüne bir gün şikayet ediyorlar Abdullah İbni Revaha'yı. Ne diyorlar? Diyorlar ki Abdullah bize haksızlık ediyor. Bölürken eşit böleceğine kendine ait olan payı fazla ediniyor. Dolayısıyla bize haksızlık yapılıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam adamını tanır tanımaz mı? Şöyle bir şey söylüyor Yahudilere. Tamam diyor, Abdullah haksızlık mı ediyor? İkiye böldüğü zaman ilkin siz alın, gerisi bizim olsun. İçlerinden biri diyor ki bu sözü duyunca, vallahi gökle yer bu adaletle ayakta duruyor. Adalet böyledir. Sen ikiye böldün değil mi? İtirazım var. Sen önce al, gerisi bana kalsın. Çünkü ben kendimden eminim. Ben abdestime güveniyorum. Onun için benim namazımdan bir şüphem yok. Ama sende sıkıntı var. Ondan dolayı sen başka yerlere sevk etmeye çalışıyorsun. Bakıyorlar ki Resulullah'tan bir şey çıkmayacak. Yine bir gün tahsilat öncesi koca bir çuvalın içerisine altın, gümüş, artık neyse değerli şeyler getiriyorlar, Abdullah'ın önüne bırakıyorlar. Nedir bu diyor? Hediye diyor. Zaten rüşvetin adı biliyorsunuz hediye. Bu hediye nasıl olduğuna birazdan geleceğiz. Ne hediyesi diyor? Biz neyiz? Ben sizin kardeşiniz değilim ki bana hediye veresiniz. Aramızda ticaret yok ki bu manada bir şey olsun. Hayırdır diyor, bu iş nereden geldi? Biz bunu veriyoruz, belki sen de bizi biraz görürsün diyor. Bir sinirleniyor Abdullah İbni Revaha. Bakın, tarihe geçen sözünü aynen size okuyayım. Ey Allah'ın düşmanları, bana haram mı yedirmek istiyorsunuz? Rüşvet mi teklif ediyorsunuz? Siz bana göre Allah'ın en çok buğz ettiği mahluklarsınız. Söze ne olur dikkat edin. Allah'a yemin ederim ki benim için insanların arasında en sevimli olan kişinin, yani Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin yanından geldim. Buna karşılık sizin topluluğunuzdan ise maymun ve domuzlardan daha fazla nefret ediyorum. Fakat ne size karşı olan nefretim ne de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgim beni hiçbir zaman adaletsizliğe sevk etmeyecektir. İşte bu. Adalet mi dediniz? Alın size nübüvvet pınarından beslenen, o pınardan kana kana su içen bir peygamber aşığının Yahudilere söylediği söz. Ben Allah'a karşı bu manada bir şeyler sorumluluk altında inlerken bunu bana nasıl söylersiniz diyor. Söze bilmem dikkat ettiniz mi? İnsanların içerisinden en sevgili olanın yanından geldim. O kim? Allah Resulü. Ve en fazla nefret ettiğim insanların yanına geldim. Onlar da sizsiniz. Ama ne sevgim ne nefretim bana adaletsizlik yaptırmayacak. Budur. Ve burada Abdullah İbni Revaha'nın ortaya koyduğu bu tavır rüşvet meselesinde sahabenin nasıl bir ufukla yetiştiğini anlayacağımız örneklerden sadece bir örnektir. Benim aziz kardeşlerim, şeytan bu alanda ayak kaydırırken nasıl kaydırıyor biliyor musunuz? İki tane şeytanın süslü lafı var. Rüşvet değil, hediye. Ben istemedim, onlar verdi. İstemiyorum, yan cebime koy diyorlar diye bir ara. İstemedim, onlar verdi. Bakın bunun zemini nübüvvet pınarında nasıl? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ez kabilesinden İbnül Lütbiye'yi bir yere zekat tahsildarı olarak gönderiyor. İbnül Lütbiye gidiyor, topluyor zekatları. O insanlar da biraz hediye veriyorlar İbnül Lütbiye'ye. O hediyeler elinde Allah Resulü'nün huzurunda. Ya Resulallah diyor, işte falanca kabilenin zekatı şurada, bunlar da benim diyor. Bunlar da bana hediye. Olayı nakleden sahabi diyor ki bir anda yüzünün rengi değişti Efendimizin. Biz anladık bir şeyler var. Ama bir şey demedi. Çabuk dedi toplayın insanları. Demek ki oturmamış zihinlere bir şeyler. Çabuk toplayın insanları dedi. Ve orada insanlara bir hitabede bulundu. Dedi ki eğer babasının ve anasının evinde otursaydı bu adama o hediyeler verilir miydi yoksa verilmez miydi, bir baksın. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki herhalde

Herhangi bir kişi zekat malından haksız bir şey alırsa kıyamet gününde aldığı o malı boynunda yüklenerek getirilir. Çaldığı bir deve ise inleyip bağırarak, eğer sığır ise böğürerek, koyun ise meleyerek getirilir. Adam çalmamış, söylediği gibidir. Hediye verilmiş. Ama zekat tahsildarı olarak gitmiş oraya. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu işi de hırsızlık gibi görüyor. Ve diyor ki babasının ya da anasının evinde otursaydı o hediye kendisine gelir miydi? Gelmezdi. O halde o mal zekata aittir. O mal Beytülmal'in halidir. Bu Buhari'de ve Müslim'de geçen bir hadis. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söyleyeceğini söyledikten sonra 3 defa ya Rabbi emirlerini tebliğ ettim. Ya Rabbi emirlerini tebliğ ettim mi? Ya Rabbi emirlerini tebliğ ettim mi diyerek olayın ne kadar mühim olduğunu da ortaya koyuyor. Bilmem bizim dünyamızda da o gün sahabenin dünyasında oluşturduğu kadar etki oluşturmuş mudur bu söz bilmiyorum. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz çok çok önemli bir şey söyledi. Bu hadiste söyleneni Ebu Hureyre'nin naklettiği başka bir hadiste daha geniş söylüyor. Mesela diyor ki bir gün kalktı Efendimiz belki bu olay belki başka bir olay bir şeyler söyledi söyledi sonra dedi ki sakın sizden birinizi kıyamet günü boynunda böğürmesi olan bir deve olduğu halde gelerek ya Resulallah beni kurtar derken kendimi de senin için bir şeye malik değilim. Ben sana tebliğ ettim diye cevap verirken bulmayayım. Boynunda bir deve var, geliyor. Ya Resulallah bana aracı ol, bana şefaatini tecelli ettir. Bu manada bana yardımcı ol dediği halde bulmayayım. O boynundaki deve varken ben ona hiçbir şey yapamam diyor. Sonra söylüyor Efendimiz uzunca bir hadistir. Ne olur okuyun bunu. Müslüm'ün Kitabul İmare 6. numaralı hadisi. Boynunda bir sığır, boynunda bir koyun aşağıya doğru gidiyor. Boynunda bir elbise, bir başkasının hakkı böyle böyle söyleyerek sallallahu aleyhi ve sellem. Bu manada bir hak boynundayken o gün benim yanıma gelmesin diyor o. Gelse bile ben ona bir şey yapamam diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu feryadı niçin? Bu meselenin ehemmiyetini, önemini nazarlara vermek için. Böyle olduğu için sahabe bu konuda çok ama çok hassastır. Gerçekten bu konuda öyle şeyler ortaya koyar ve yazar söylerler ki insan böyle kanı durur. Bu mudur nübüvvet pınarından süzülen diye hayret eder. Çünkü o pınarın başında oturan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle dehşet bir söz söylemiştir. Emirin, yöneticinin hediye alması haramdır. Hakimin rüşvet alması küfürdür. Nesai'nin Eşribe babının 43 numaralı hadisi bu. Emirin, yöneticinin hediye alması haramdır. Hakimin rüşvet alması ise küfürdür. Bu hadisi şerh eden alimlerimiz diyor ki eğer gayrimeşru bir işi meşruya çevirmek için bu manada bir hediyeleşme olmuşsa Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunun için söylemiştir. Artık o sözün maksadı farklı bir biçimde izah edilir o ayrı bir mesele ama Efendimiz böyle dehşet bir sözü bizim zihin dünyamıza adeta bırakıyor. Artık sen bilirsin nasıl anlarsan. Başka bir hadise bakın. Ümeraya yani yöneticilere verilen hediyeler hırsızlık, imama devlet başkanına verilen hediye ise gulüldür. Gulülün ne olduğunu söyledik. Kamunun malını çalmaktır. Hazreti Ömer dönemine gelinceye kadar bu hadisler ortada ciddi bir titizlik de var ama genel bir hüküm yok. Sahabe diyor ki evet aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunları söyledi ama eğer hediyeleşmede başka bir niyet gözetilmiyorsa alınmasında bir mahsur yok. Ama Hazreti Ömer bir olaya şahit olunca genel bir emirname yayınlayarak valilerin, hakimlerin hediye almasını yasaklıyor.

oluyor biliyor musunuz? Zengin birisi var o gün, belki Medine'de belki Medine dışında. Her sene bir tane deve kesiyor. Devenin en güzel budunu da Hazreti Ömer'e hediye olarak gönderiyor. Hazreti Ömer de hediyeyi alıyor. Ondan sonra onu tasadduk ediyor. Birkaç sene bu arka arkaya devam edince bir gün o deveyi hediye olarak gönderen adamın bir davası oluyor. Dava Hazreti Ömer'e intikal edince şöyle bir şey söylüyor o deveyi hediye olarak gönderen zat: ey müminlerin emiri, butun deveden ayrıldığı gibi aramızdaki davayı hallediver. Şimdi adam belki de masumane söyledi, bilemiyoruz. Butun deveden ayrıldığı gibi, hani sana bir but geliyor onu kastediyor. Butun deveden ayrıldığı gibi aramızdaki bu davayı hallediver. Ben nasıl halledeceğimi biliyorum diyor. Bir daha o adama bana sakın deve getirme diyor. Adam yalvar yakar, ben kastım o değil, şudur budur. Hayır, sen kıyası onun üzerinden yaptınsa bana bundan sonra deve gelmeyecek. Sonra diyor ki eğer diyor bu adam emir el müminin olarak bana bunu cesaret ettiyse valilere kim bilir kimler neyi cesaret ediyorlardır. Bütün valilere emirname gönderiyor. Bundan sonra hiçbir vali, hiçbir hakim hediye almayacak, asla kabul etmeyecek diyor. Genel bir kuraldır bu. Hazreti Ömer döneminde bu kural uygulanıyor. Sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Hazreti Ömer bu işte. Adalet onunla cihana böyle süzülmüş. Birini vali olarak mı atayacak? Hele getir bakayım diyor önce bir mal beyanını. Mal beyanını alıyor. Bu kadar mı hepsi? Bu kadar. Beytülmal'e o yazılan mal beyanını teslim ediyor. Bir yıl sonra bir mal beyanı daha istiyor. Eğer arada bir fark varsa ve o fark eğer meşru bir biçimde bazı şekillerde delillendirilmiyorsa Hazreti Ömer o valiyi azlediyor. Azletmekle de kalmıyor. O elde edilen fark malı da alıp Beytülmal'e devrediyor. Ya adam aklını peynir ekmekle mi yemiş Hazreti Ömer döneminde vali olsun? Böyledir. Hazreti Ömer cihana böyle bir şey koyuyor. Bir aklı evvel de bana bir mesaj yazmış geçen dersle alakalı. Ömer'i öyle anlattın, öyle anlattın ki sanki Ömer senin peygamberin. Bir şeyler daha var da söylemeyeyim. Ben de ona bir cevap yazdım. Vallahi dedim, Ömer benim peygamberim değil. Benim peygamberimin kim olduğu belli. Ama senin Ömer acın nereden kaynaklanıyor ben onu biliyorum dedim. Sen Ali sevgisini bahane ederek Ömer düşmanlığı yapıyorsun. Biz Ömer'i Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mektebinde yetişen bir talebe olarak severiz. Ali'yi de aynı şekilde severiz. Aralarını ayıranları da sevmeyiz. Biz bunların birbirleriyle de aralarını ayırmayız. Allah Resulü'nün o güzel mektebinin talebeleridir. Hepsi başımızın üstünde yerleri vardır. Onların bize verdikleri mesajları anlamaya çalışırız. Allah aşkına şurada Hazreti Ömer'in kameti varken, böyle bir örneklik varken ben ne diyeyim? Adaleti de onun üzerinden elbette ki anlatacağız cihana. Elbette ki bu konudaki hassasiyeti de Ömer'in dünyasından aleme süzdürmüş olacağız. Allah bizi Ömer'in de diğer sahabenin yolundan da ayırmasın. Amin. Hazreti Ali dedim, ondan da bir örnek vereyim. Onun devri de Ömer'in devri gibidir. Zor bir devirdir ama aynen Ömer'in devri gibidir radıyallahu anhuma. Dabia İbni Züheyr diye bir valisi var. Valiye bir gün hediye geliyor, öyle bir talimatname verdiği için basit de bir hediye. Tutuyor bir mektup yazıyor Kufe'deki Hazreti Ali'ye. Bana falanca yerden şöyle şöyle bir hediye geldi, ben bu hediyeyi ne yapayım? Hazreti Ali de o kadar işinin arasında bir mektup yazıyor ona. O hediyeyi anında Beytülmal'e bırak. Sen ananın evinde otursaydın sana o hediye gelmeyecekti. Resulullah'ın hassasiyeti bu. Eğer evinde otururken sana gelecek bir şeyse alabilirsin. Ama sen bir makamı işgal ettin. O makamdaysan, o makama ait olan bir hediye geldiyse alamazsın diyor Hazreti Ömer'de, Hazreti Ali'de. Ya İslam tarihinin ikinci Ömer'i, Ömer İbni Abdülaziz rahmetullahi aleyh.

aynı. Hediyeleşme devam ediyor. Ben almayacağım diyor, valilere de yasaklıyor. Gerekçe nedir biliyor musunuz? Biliyorsunuz Hazreti Ömer'den sonra Hazreti Ali dönemi, Hazreti Osman dönemi öncesi Hazreti Ali dönemi, sonra bir inkısaya uğruyor. Emeviler döneminde işler başka noktalara geliyor. Ömer İbn Abdülaziz böyle bir dönemde ortaya çıkıyor. Hediye diyor Hazreti Peygamber döneminde hediyeydi. Bugün ise hediyeler rüşvete dönüşmüştür. Artık bundan sonra her hediyeyi ben rüşvet olarak sayarım diyor. Ömer İbn Abdülaziz döneminde böyle ve Ömer İbn Abdülaziz'in tavrı böyle. Siz buradan alın alacağınızı. Hanefi fukahasından Hüsam-ı Şehit bu sözün üzerinde bir cümle söyler. O cümleyi de size okumak istiyorum. Hazreti Peygamber döneminde birisine hediye veren gayrimeşru herhangi bir beklenti içinde değildi. Amaç sadece sevgiyi ve muhabbeti pekiştirmek idi. Daha sonra ise bu durum değişti ve hediye veren karşı taraftan gayrimeşru bir menfaat elde etme amacıyla hediye vermeye başladı ki bu işte tam da rüşvet anlamına gelir. Hanefi fukahasından Hüsam-ı Şehid'in tespiti bu ki isabetli bir tespittir. Yine bizim ilim dünyamızın yıldızlarından biri ki Allah ondan ebeden razı olsun, öyle bir sadaka-i cariye bıraktı ki kıyamete kadar insanlar ondan istifade edecek ve ona dua edecek. El Mebsut'un yazarı İmam Serahsi, o da şöyle kısa ama vurucu bir şey söylüyor bize. Hediye bir kapıdan girince öteki kapıdan emanet, sorumluluk bilinci çıkar. Hediye bir kapıdan girince emanet, sorumluluk bilinci öteki kapıdan çıkar. Böyle bir hassasiyeti bu insanlara kazandıran da nedir? Asr-ı Saadet'teki o güzel iklimin o önemli mesajlarıdır. Zor bir imtihan. İnsanın parayla malla imtihanı gerçekten çok zor. Mevki ile makamla imtihanı gerçekten çok zor. Karşı cinsle imtihanı gerçekten çok zor. Allah kimseyi kaldıramayacağı yükle bu manada karşı karşıya getirmesin. Allah zaten getirmez de bizi o imtihana getirdiği zaman bize güç ve kuvvet versin. İnşallah ayakları kayanlardan olmayız. Öyle beylik laflar söylemeyin. Ben yapmam, ben etmem, ben şöyleyim, böyleyim. Nice ben Ömer gibi başlayacağım diyen adamların sonrasında ne olduğunu tarih de gördü, biz de gördük. Öyle hiç bu iş oturduğunuz yerden ahkam kesmeye benzemez. Hele şöyle sen bir imtihana tabi tutul, o zaman görelim seni. Onun için bu zorlu imtihanda aklımızda her an tutmamız gereken bazı mesajlar var. Ben rüşvetten nasıl korunabiliriz? Bu konuda ne yapmış İslam büyükleri? Özellikle halifeler, arkasından gelen Ömer İbn Abdülaziz gibi bu işi adaletle devam ettiren insanların hayatlarına biraz bu hafta baktım bu ders vesilesiyle. Onların üzerinden de bazı mesajlar çıkardım. Çok kısa, aklınızda rahat tutabilecek ve kendinizin dünyasını da bunlarla imar edeceğiniz mesajlar ki en başta ben bunu kendi nefsime söylüyorum. Kendi nefsime söylediğimi siz yol arkadaşlarıma, aziz kardeşlerime emanet etmek istiyorum. Birincisi şu: verilecek bir hesabın olduğunu unutma ki küçük hesapların kurban olmayasın. En başa alacağımız şey budur. Verilecek bir hesabın olduğunu unutma ki küçük hesapların kurbanı olmayasın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir sabah namazının, değil farzı, dikkat buyurun, başındaki ilk iki rekat sünneti dünya ve dünyanın bütün içindekilere denk tutarak bir şey söylüyor bize. Sabah namazının iki rekat sünneti bu kadar değerli. Allah aşkına böyleyse seni ne kesecek artık? Ama sen bu şuura erebilmen için yarın hesabı düşünmen lazım. Yarın hesap var, Allah açacak. Hiçbir şeyin gizli kalmadığı bir yerde bütün defterler faş olacak, ortaya çıkacak. Sen değil organların konuşacak, yaptığın haksızlıklar.

birer birer ortaya dökülecek. Yetmeyecek, bütün hak sahipleri gelip haklarını senden talep edecek. Düşün. Var mı buna cesaretin? Ateşe dayanabileceğin kadar günah işle diyor ya. Sen de bunu düşün, ben de bunu düşüneyim. Vallahi biz vereceğimiz hesabı eğer bir düşünsek var ya, biraz önce o sahabinin yaptığı gibi üzerimizden ağırlıkları atarız. Biz başka bir şeyin dünyasına gerçekten gireriz. Ama o seviyeyi elde edemediğimiz için halimiz böyle. İkinci mesaj. Sahip değil şahit olduğunu unutma ki menfi yerlere savrulup emanete ihanet edenlerden sayılmayasın. Sahip değil şahit olduğunu unutma ki menfi yerlere savrulup emanete ihanet edenlerden sayılmayasın. Rüşvet, hakkın olmayan bir malı almak emanete ihanettir. Dilden düşmeyen ama gereği yapılmayan bir söz var. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı. Vallahi öyle. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı. Ve belki de o kadar insanın hakkı. Ne kadar insanı yönetiyorsun? 80 milyon mu? 80 milyon insanın hakkı. Yarın ahirette 80 milyona hesap verecek bir hesap bu. Öyleyse eğer o emanete riayet etme adına başka bir ızdırabın olacak. Sen sahip değilsin. Allah sana orayı emaneti verdi. Babanın mülkü değil ki. Sen kendini oranın da hayatın da şahidi göreceksin. Ve her zaman için emanete ihanet etmeme adına bir ızdırapla inleyeceksin. Üçüncüsü, helal dairenin keyfe kafi olduğunu unutma ki saadeti başka kapılarda aramayasın. Helal daire geniştir, keyfe de kafidir. Vallahi de böyledir, billahi de böyledir. Ama şeytan allar pullar. Helal dairede Allah sana vermiştir bir hanım, cennet hurilerinden bir huridir. E bu hanım yaşlandı, sana bu kadar çocuk doğurdu. Biraz yaşlandıkça vücut bozuldu, farklı bir noktaya geldi. Senin de zafiyetin var o alanda. Allah seni geldi bir şeyle imtihan etti. Şeytan sana alladı pulladı, kaydırdı ayağını. Sen helal dairede alacağın o güzelliği başka kapılarda aramaya başladın. Bu sefer de başladın bahaneler üretmeye. Yok hanım şöyleydi, yok bilmem şu bey böyleydi. Hiçbir bahane bunu meşru bir zemine kaydırmaz. Hiçbir bahane. Burada helal daireyi her zaman düşünürsen eğer, evini cennet bahçelerinden bir bahçe kılarsın. Eğer helal daire ise ne güzel demişler. Vallahi samanlık seyran olur. Şatoda sarayda olmaktansa helal kazançla elde edilen bir samanlık sana seyrana dönüşebilir. Yeter ki sen helal daire keyfe kafidir hakikatini unutma. Bu da bizim bu meseleden alacağımız üçüncü mesaj. Dördüncüsüne gelin. Vardığın mevkiye aldanıp geldiğin yeri unutma ki şeytanın ve yandaşlarının telkinlerine kanmayasın. Tekrar ediyorum bunu. Vardığın mevkiye aldanıp geldiğin yeri unutma ki şeytanın ve yandaşlarının telkinlerine kanmayasın. Şu koltuk var ya, bu koltuk, yani buranın koltuğu değil ama normal koltuklar, bir de üniformalar. Bir şey var onlarda. Adam mesela böyle çok böyle üniforma benzeri resmi bir elbise giymişse bir bakıyorsun başka bir halde. Normal insani ilişkileri de o biçim. Şeker kaymak, ama girdi mi makama başka bir alem. Demek ki bir şeyler değişiyor. Gelinen yer unutuluyor. Varılan menzile bakılarak aslında geçmişin üzerine bir örtü örtüldüğü için o manada oranın hakkı verilmiyor. Dolayısıyla bunu elde edebilmek için ne olursa olsun, ya şöyle bir şeyi biz söylüyoruz ama kendi hayatımıza taşımadığımız için bu manada bir şeyleri oluşturamıyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o mübarek, o mutahhar hayatını defaatle anlattık değil mi burada? Anlattık ama burada kaldı. Hayatlarımıza gitmedi, hayatlarımızı değiştirmedi. Bir gün geldi,
Günler arka arkaya geçti.

Peygamber evinde tencere kaynamadı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kerime zevcesi dedi ki 3 ay geçerdi ki bizim yemeğimiz iki siyah olurdu. Suyla hurma olurdu, suyla arpa olurdu, başka bir şey bulamazdık. Ama aynı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Huneyn'de gözün alabildiğince büyük bir vadinin içini dolduran develerin, koyunların, keçilerin sahibi oldu. Vallahi o gün yüreği neydiyse o günde yüreği aynıydı. Zaten öyle olduğu için yanında iştahla bakıyor. Daha iman tam kalbine girmemiş ama sonra iyi bir mümin olacak Saffan İbni Ümeyye. Şöyle develere bakıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki çok mu hoşuna gitti? Ya Resulallah nasıl gitmez hoşuma diyor. Al diyor, al, hepsi senin olsun. Benimle alay mı ediyorsun ya Resulallah diyor. Hayır diyor, al diyor. 100 tane deve senin diyor. Adam 100 deveyi alıyor, önüne katıyor. Mekke'ye girerken ne diyor biliyor musunuz? Koşun kavmim, koşun ve Muhammed'in getirdiği bu dine girin. Vallahi Muhammed öyle bir veriyor ki ancak bir peygamber böyle verebilir. Değişmeyen bir kamet var. Çünkü yüreğinde o istikamet var. Sonra o da iyi bir mümin olacak, o da infak edecek, o da imanın tadını bambaşka bir biçimde tadacak. Sen geldiğin yeri unutmazsan, geldiğin noktaya bakıp da başka şeyleri nazara almazsan kayarsın, Allah korusun, şeytanın ve yandaşlarının telkinlerine bu manada kapılırsın. Beşincisi, yola çıktığın dostlarını unutma ki bu dünyanın en kıymetli hazinesi olan sadık dostlardan mahrum kalmayasın. Yola çıktıkların beraberce bedel ödediklerin, eğer sen yolda bulduklarına yola çıktıklarını değiştirirsen kendi felaketini hazırlarsın. Bir insanın kalitesini tespit etmek istiyor musunuz? Mesela diyelim ki bir insan nasıl bir insan? Bazı şüpheler var aklınızda, gelgitler yaşıyorsunuz. Dostlarına bakın. Vallahi bu temel bir kıstastır. Bir adam eğer 40 yaşındaysa yanında ömrünün yarısı kadar yıllık devam eden bir dostu yoksa o adamla siz de biraz mesafeli durun. Bir adam 40 yaşında 20 yıllık dostu yok. Ben ne yapayım o adamı? 20 yıldır biriyle dostluğunu devam ettirememiş bu adam. Gömlek değiştirir gibi dostlarını değiştirmiş. Yarın seni de değiştirecek bu adam. Dolayısıyla burada bir temel ilke öğreniyoruz. Sadık dost dünyanın en kıymetli hazinesidir. Sadık dost her zaman için sana seni pofpoflayacak laflar söyleyen adam değildir. Sadık dost senin ahiretin için yanan adamdır. Öyle olduğu için bazen kınanma pahasına, bazen küsme pahasına, bazen başka şeyleri kaybetme pahasına hakikati sana söyler. Ne kadar acı olursa olsun sana hakikati söyler. Sen belki kınarsın onu. O gider arkanda gözyaşı döker. Birkaç gün sonra senin onun gerçek dostu olduğunu anlar, bir daha gelir senin o güzel şefkatli kollarına kendini verir. Böyledir. Etrafında sana bunu söyleyen yok. Herkes emredersin komutanım, emredersin beyim, emredersin paşam. Nasıl tensip buyurursanız, siz söylediyseniz vardır bir hikmeti. Yanlış da olsa bir şeyler vardır bunun içinde diyen adam o adamın dostu değildir. Biz bu meseleleri niye konuşuyoruz? Sevdiğimiz insanlara emri bil maruf, nehi anil münker olsun diye konuşuyoruz. İktidarken bunları konuşmamız lazım. 5-6 senedir bu memlekette rüşvet konuşulmuyor. Niye konuşulmasın? Asıl bugünlerde bu mesele konuşulması lazım. Allah Resulü Mekke'deyken konuşmadı. Bir şey yoktu ki. Medine'ye gelince konuşuldu. Paranın, mülkün, imtihanın, makamın olduğu yerde bu meseleler konuşulur. Biz bu meseleleri konuşmalıyız. Dostlarımıza, kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, sevdiklerimize ahiretleri yok olsun diye değil, ahiretleri imar olsun. Dünyanın süsüne, lezzetine kapılıp da dünyanın içerisinde oyalanıp da ahiretleri yok olmasın diye bunları konuşmalıyız. Onun için bunu söylüyorum. Yola çıktığın dostlarını unutma ki bu dünyanın en kıymetli hazinesi olan
sadık dostlardan mahrum.

0: kalmayasın. Allah bizi de ondan mahrum etmesin. Aziz kardeşlerim, bu işler yapılırken en fazla insan şuradan yer şeytandan mermiyi. Dikkat buyurun. Şeytan hep daha üst bir yaşamı insanın nazarına verir. Hazreti Adem'le Hazreti Havva'yı, anamızla babamızı cennette böyle kandırdı. Ne dedi? Bir sürü ağaç, bir sürü meyve, bir sürü nimet, bir tanesi imtihan gereği yasak. Onu yedirttirdi. Bir şekilde alladı pulladı yedirttirdi. Bize de öyle geliyor. Bak diyor, falanca nasıl? Filanca nasıl bir evde oturuyor, sen daha neredesin? Filancanın arabası şöyle, sen daha neredesin? Bir şeyler diyor, daha diyerek bir şekilde ayak kaydırıyor. Yolumuzun rehberi olan sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor biliyor musunuz? Son söz onun sözü olsun. Sizden biri mal ve yaratılışça kendisinden üstün olana bakınca nazarını bir de kendisinden aşağıda olana çevirsin. Yukarıya bir bakıyorsa aşağıya da hemen baksın. Evet, kendinden daha iyi olanları vardır ama kendinden daha kötü olanları daha da çoktur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da onu söylüyor. Böyle yapmak Allah'ın üzerinizdeki nimetini küçük görmemeniz için gereklidir. Kendinden daha alt seviyedeki olanları düşündükçe yukarıyla değil aşağıyla ilgilenirsin. Aşağıyla irtibat da seni bir istikamet çizgisinde daim tutar. Rabbim bizlere yardım eylesin. Amin. İmtihanı bu manada ağır olan kardeşlerimize yardım etsin. Amin. İmtihanları bu manada ağır olanları melekleriyle teyit etsin, desteklesin. Amin. Rabbim hiçbirimizi hiç kimsenin hakkıyla huzuruna almasın. Amin. Kendi hakkı olursa onun rahmeti geniş, affedeceğini müjdeliyor. O manada da evet, ızdırabımız olmalı ama böyle bir müjde var, Allah Resulü veriyor. Ama başkasının hakkıyla bizi huzuruna almasın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen 16 Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. 16 Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram 16 Yaşam sitesi.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim, ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Keçiören'de yükselen 16 Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. 16 Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram 16 Yaşam sitesi.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve

0: isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.
2: Hayat hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu.
3: Sevgili dinleyiciler, Merkez Efendi adlı oyunumuzu sunuyoruz.
4: Hancı, hey hancı, çabuk odun at şu ateşe.
5: Odun mu? Ama içerisi fırın gibi.
4: Ne yapayım, ben de piştim ama zavallı yavrum yaprak gibi titriyor, görmüyor musun?
5: Tamam tamam, atıyorum işte.
6: Çıkmışıyorum baba. Dönüyorum. Üstümü ört baba.
4: Kat kat örtü var üstünde Hasan'ım. Bak, hancı dayı da sen ısınasın diye ocağı yine odun attı.
6: Üşüyorum.
5: Alnı alev gibi yanıyor masumun.
4: Allah'ım, bu nasıl hastalık? Ne yapmalı hancı dayı? Bana bir yol göster, sen daha tecrübeli olmalısın.
6: Üşüyorum baba. Beni anneme götür baba.
4: Ama Hasan'ım.
6: Anneme götür baba.
4: İstanbul'a gidiyoruz ya yavrum. Büyük hekimler var orada. İstanbul'da inşallah Türk gibi olacaksın.
6: Anne. Anne. Bak. Ağaçtayım. Senin için yemiş topladım. Anne.
5: Zavallı. Sayıklamaya başladı.
4: Ne yapsam acaba? Şaşırdım kaldım. Hancı bir şeyler yap.
6: Tamam anne. Suya girmem bir daha. Anne.
4: Hasan'ım. Sesi kesildi. Hancı. Hancı çocuk öldü mü ne?
5: Yok, hayır hayır, telaşlanma, uyuyor.
4: Çok korktum.
5: Gel şöyle otur da birer sıcak çorba içelim.
4: Şunu da örtsen mi acaba?
5: Fazla kalın olur. Gel şimdi.
4: Peki peki. Oh. Öyle yorulmuşum ki.
5: Hadi buyur.
4: Hiç iştahım yok ki. Oğlum yatağa düşeli beri ben de iştah namına hiçbir şey kalmadı.
5: Demek ta Yanya'dan Edirne'ye hekim aramaya geldin ha?
4: Öyle. Oğlumun sağlığa kavuşabilmesi için dünyanın öbür ucuna dahi gidebilirim.
5: Peki Edirne hekimleri ne dedi?
4: Sıtmaymış.
5: Peki bir ilaç verip bir yol göstermediler mi?
4: Çaresi yok. Varsa da biz bilmeyiz dediler. Bunlar nasıl hekim anlamıyorum. İstanbul'daki hekimler iyileştirirler oğlumu değil mi hancı dayı?
5: Yol da uzun ama inşallah, inşallah.
4: Zavallı yavrum. Mum gibi eriyor karşımda. Çaresizlik ne kadar kötü. Dayanamıyorum.
5: Sabretmelisin oğul. Derdi de devayı da veren Cenab-ı Hak'tır.
4: Sebep benim galiba. Hasan'ım benim yüzümden bu hastalığa yakalandı. Böyle inanıyorum.
5: Niye senin yüzünden hastalansın?
4: Benim yüzümden. Benim yüzümden.
5: Dur, şu ateşe birkaç odun daha atayım da. Hasan maşallah mışıl mışıl uyuyor. Evet, seni dinliyorum. Anlat bakalım.
4: Çocuk benim yüzümden şu sıtma illetine tutuldu. Çok haram lokma yedim. Çok be hancı dayı. Ben sebep oldum.
5: Allah bilir canım. Hemen hüküm verme.
4: Hayır hayır. Benim yüzümden. Eski bir haydutum ben. Dağ başında mekan tutan, yol kesen, kervan soyan bir şaki. Kim bilir kursağımda kaç tüyü bitmedik yetimin, kaç dolum hakkı var. Kendimden tiksiniyorum be hancı dayı.
5: Kendini bu kadar hırpalama. İşte kötü birine benzemiyorsun.
4: Onun sayesinde.
5: O kim?
4: Kim olduğunu ben de bilmiyorum.
5: Allah Allah. Amma da garip konuşuyorsun.
4: Doğru. Garip ama bir hayal mi yoksa sahiden öyle biri var mı? Ben de bilmiyorum.
5: Amma da meraklandırdın ha. Doğru dürüst anlatsana şunu canım.
4: Biz koca bir çeteydik. Şu Tuna'yı geçtin mi bütün dağlar bizimle. Yolda belde adam soyar köy basardık. Bir gün bir haber aldık ki Yavuz Sultan Selim Han'ın kızı Şah Sultan, kocası Sadr-ı Azam Lütfi Paşa ile Yanya'dan İstanbul'a gidecekler. Gün bizim günümüz. Yüklü bir vurgun vuracaktık. Bu hayalle müthiş bir baskın verdik. Birkaç muhafızı temizlemiş ve Şah Sultan'ın olduğu arabaya yaklaşmak üzereydik ki aniden bir atlı ile yüz yüze geldik. Adam çok heybetliydi. Bakışları insanın içine işliyordu. Yüzüne bakıp da ürpermemek mümkün değildi.
5: Yoksa o adamın elinde mi tövbe ettin?
4: Dur hele. Bir de baktım benden başka herkes gerisin geriye kaçmış. Bir ben kalmışım karşısında. Ben de kaçmak istedim ama yerimden kıpırdayamadım. Titriyordum da. Sonra birden o bakışları yumuşadı ve meçhul atlı ışıl ışıl gülümseyerek bana yaklaşmaya başladı. Yüreğimin küt küt vuruşunu duyuyordum. Az kalsın yere düşecektim.
5: Müthiş bir hikaye ya.
4: Hikaye diye dinleme. O ne tesirli sözdü. Hala kulaklarımda çınlıyor.
5: Ya ne dedi peki?
4: Söylenmesi gerekeni.
2: Sen de git. Ama arkadaşlarının yolundan değil. Bundan sonra dünyaya düşkün olanlara bak. Onlar ne yapıyorsa sen aksini işle. Bu sözü saadetinin anahtarı bil. Bu sözümü de beni de unutma.
4: Unutmak mümkün mü ki? Sözüne de bakışlarına da hayran oldum. Ama bilmiyorum ki böyle biri yaşıyor mu yoksa hayal mi gördüm? Aniden kaybolmuştu.
5: Sonra ne yaptın?
4: Arkadaşlar beni yine buldular. Fakat her soygunda karşıma o yüz çıktı. Ne zaman harama uzansam onu görüyor, sözünü hatırlıyordum. Tövbe ettim. Küçük bir köye yerleşip evlendim. Her şey yoluna girdi derken bu hastalık çıktı.
6: Anne.
4: Hasan'ım.
6: Anne.
4: Hasan'ım gene sayıklamaya başladı.
5: Ah, sıtma böyle tutar insanı. Kah ateşler içinde kavurur, kah buz gibi dondurur.

0: Ya Rabbi, şu an hastalıktan söğüt yaprağı gibi titreyen çocuklara ve onların başında çaresizlik içinde kıvranan bütün anne babalara şifalar ihsan eyle. Burada da yokmuş. Bir de şu tepeye bakalım mı hatun?
1: Bu gidişle İstanbul'a hiç varamayacağız.
0: Neden hatun?
1: Baksanıza efendi, Manisa'dan çıkalı kaç hafta oldu? Hala yollardayız. Ne zaman bir çınar ağacı görseniz durup uzun uzun inceliyorsunuz. Bu yüzden geciktik.
0: Bilirim hatun. Bir an evvel İstanbul'a varıp pederin Sümbül Sinan Efendi'ye kavuşmak istersin. Ben dahi hocam hazretlerini ziyadesiyle özlemişim ama...
1: Doğru. Siz istediniz bu yolculuğu. Artık hocam Sümbül Sinan Efendi'nin hasretine dayanamaz oldum dediniz. Apar topar yollara düştük. Şimdi ise çınar ağaçları ile meşgulsünüz.
0: Dile kolay. 7 senedir aynı rüyayı görüyorum. Bir çınar ağacı. Altında namaz kılıyorum. Secdeye vardığımda hep o ses... Ey Merkez Efendi! Beni bu hapisten kurtar. Yeryüzüne çıkmak için... Senin emrini bekliyorum. Ben Allahu Teala'nın sıtma hastalığına şifa olarak yarattığı bir suyum diyor.
1: Siz bana aldırmayın efendi. Eğer rüyada gördüğünüz çınarı bulursanız belki de sıtmalı hastalar şifa bulur. Benimki gevezelik işte.
0: Estağfurullah hatun. Sen haklısın.
1: Mübarek babamı o kadar merak ediyorum ki. Acaba sıhhatleri nasıl? Hala talebeleriyle meşgul olabiliyorlar mı? Bizi karşısında görünce kim bilir nasıl sevinecek?
0: Sümbül Sinan Hazretleri biricik kızı Rahime Hatun'u karşısında görür de sevinmez olur mu hiç?
1: Sizi benden çok sever ya. Siz hem damadı hem de talebesisiniz. Merkez Efendi'ye pek kıymet verir.
0: O bütün talebelerine, bütün insanlara kıymet verir. Hocam olmasaydı ben bugün nasıl bir yolda olurdum Hak Teala bilir.
1: Efendi giderken konuşuruz. Hadi yola çıkalım. Yolcu yolunda gerek. Güneş batmadan biraz yol alalım.
0: Doğru. Hadi. Bismillah.
1: İnşallah çınar ağacını bulursunuz da... Sıtmalı hastalar da şifa bulur.
0: İnşallah. İnşallah.
1: Etraf dağlarla çevrili. Görünürde bir tek ev bile yok.
0: Buluruz inşallah. Sana hocam Sümbül Sinan Hazretleri ile nasıl tanıştığımızı anlatmamıştım değil mi?
1: Yok, hayır. Nasıl karşılaştınız?
0: Yine bir rüyayla.
1: Rüya ile mi?
0: 30 yaşındaydım. Tefsir, hadis, fıkıh, tıp ilimlerini tahsil etmiş, İstanbul uleması arasında hatırı sayılır biri olmuştum. Tasavvufa da merakım vardı. Fakat kendime bir türlü hoca bulamamıştım. Son zamanlarda kulağıma Sümbül Sinan Efendi ismi çalınıyordu. Bir gün ziyaretine gitmeye niyetlendim. Fakat birileri dünyaya düşkündür deyince vazgeçtim. İşte tam o günün gecesi bir rüya gördüm.
1: Babam dünyaya düşkün ha?
0: Rüyamda Sümbül Sinan Hazretleri bize geliyordu. Ama biz onu eve almayacaktık. Validemle beraber kapının arkasına haylice eşya yığdık ve üstüne oturduk. Fakat mübarek kapıyı şöyle bir zorlayınca ardına kadar açıldı. Validemle birlikte yere düştük.
1: Allah Allah.
0: Hatamı anlamıştım. Ertesi gün onun vaaz ettiği camiye gittim. O kürsüdeydi. Kendimi hiç göstermeden kürsünün arkasında bir yere saklanarak dinlemeye başladım.
2: Ey cemaat! Taha suresinden yaptığım bazı ayeti kerimelerin tefsirini siz anladınız. Hatta Muslihiddin Musa Efendi de anladı.
1: Camide olduğunu anlamış.
0: Evet, anlamıştı. Sonra aynı

0: Gel bakalım Muslihettin Musa Efendi. Biz seni genç ve kuvvetli bir kimse sanırdık. Meğer sen de validen de pek yaşlanmışsınız. Akşam bizi içeri sokmamak için çok gayret sarf ettiniz ama neticede kapı açıldı. İkiniz de yere düştü.
1: Efendim siz
0: Allah-u Teala'nın zatı ve sıfatları hakkında marifet sahibi olmak zamanıdır. Anladın? Yüzüme bak bakayım.
1: Anladım hocam. İşte böyle hatun bizim maceramız.
2: Ve en gözde talebesi oldun. Riyazet ve mücahede imtihanlarını vererek icazet alınca da Kovacı Dede dergahına tayinini yaptı.
1: Ya en mühimi de biricik kızı Rahime Hatun'u bana verdi. Bir bakıma evladı oldum.
2: Demek en mühimi.
1: Evet.
2: Aman efendi.
1: Bugüne kadar verdiği her vazifeyi eksiksiz yapmaya çalıştım. Ama 7 sene evvel son vazifemi alırken ağlamaklı olmuştum. Çünkü ayrılıyorduk.
0: Merkez oğlum. Padişahımız Sultan Süleyman Hazretlerinin muhterem anneleri Hafsa Valide Sultan, Saruhan vilayetinde bir imaret ve yanına bir dergah inşa eylemiş. Hünkârımız bizden o dergahta vazife yapacak bir hoca ister. Bu vazifeye sen layıksın. Hakkını helal et. Gidip dönmemek, gelip görmemek de var.
1: Ondan ayrılmak öyle zor gelmişti ki.
2: Vuslat yakındır inşallah.
1: İnşallah hatun, inşallah. Hatun, şuraya baksana.
2: Nereye efendim?
1: Bak şurada bir çınar var.
3: Efendim, niçin çıktınız? Bir emriniz varsa bize seslensiydiniz.
0: Biraz hava almak istedim. Bizim oldum olası yatakla aramız iyi değildir Yakup.
3: Üzerinize bir şey getireyim mi efendim? Hava serin.
0: İstemez evladım, üşümüyorum. Dizlerimin bağı çözülmüş sanki. Şuraya çökeyim bakayım. Arkadaşlar nasıllar?
3: Hepsi hizmetteler efendim. Sağlığınıza duacılar.
0: İhtiyarlık, beraberinde gelen hastalık bizi arkadaşlardan mahrum etti. Şu bahçeye bile nadiren çıkabiliyorum.
3: İnşallah yakında şifa bulursunuz efendim.
0: Bu bahçede nice hatıralarımız var. Şu çınara bak Yakup Germiyanoğlu.
3: Evet, ihtişamla yükseliyor. Hocamız gibi.
0: Saruhan'dan bir haber yok mu?
3: Geçen ay bir ticaret kervanı gelmişti. Merkez Efendi selamlarını göndermişlerdi. Arz etmiştim efendim.
0: Merkez Efendi oğlumuz bizi mahcup etmedi. O sabretti, Allah-u Teala da muvaffakiyet verdi. Başarıları kendinden bilmiyorum.
3: Efendim, artık içeriye girseniz.
0: Yo. İyiyim Yakup, iyiyim, meraklanma.
3: Hocam, Merkez Efendi Manisa'da 41 çeşit baharattan bir macun yapmış. Adına mesir macunu derlermiş. 41 çeşit derde devaymış. Emretseniz de getirtsek.
0: Mübarek olsun. Ama ölüme çare yoktur. Hadi bana yardım et de ayağa kalkayım.
3: Hemen efendim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Dur biraz dur. Dur da şu bahçeye bir kere daha bakayım. Tepe, ihtiyar çınar. Hepsi ne kadar yeşil. Yeşile bakmak gözleri dinlendirir.
3: Evet hocam.
0: Hadi girelim artık içeri.
2: Ne zaman İstanbul'da oluruz?
1: Haftaya inşallah.
2: Eğer siz her çınar dibinde oyalanmazsanız.
1: Bak işte hatun. Akşam olmadan bir köy bulduk.
2: Ama kimsecikler yok galiba.
1: Evet. Ortalarda kimse görünmüyor.
2: Terk edilmiş gibi. Ay, içime bir korku düştü. Gidelim buradan.
1: Hemen telaşlanma hatun. Şu evlerden birinin kapısını çalalım bakalım.

0: Hadi dönelim efendi. Dönelim. Ne ıssız yer burası. Etrafta da fena bir koku var.
1: Kimse yok mu?
2: İçeride bir hasta var galiba. Bir inilti duydum.
0: Evet, bir inilti ama tuzak olabilir.
2: Hayır, içeride hasta var.
0: Ay, ben korkuyorum.
2: Sen şurada bekle. Az sonra gelirim. Şu köşede biri yatıyor. Adam yaralar içinde.
3: Kimsin sen? Ne ararsın?
2: Ne oldu? Nem var.
3: Ölüyoruz. Bulaşıcı hastalık. Bütün köylü yatakta. Terk edin burayı. Size de bulaşır. Kalmayın burada.
2: Hayır. Şifa bulmanız için elimizden geleni yapacağız.
0: Ne oldu efendi?
2: Köyde salgın bir hastalık var. İçeride yaralar içinde bir ihtiyar yatıyor. Çok da ölen varmış.
0: Ne yapacağız şimdi?
2: Yardım edeceğiz.
4: Efendiler, hocamız gelecekmiş.
2: İnşallah.
5: Allah. İnşallah. Allah.
6: Efendim, emriniz üzere bütün talebe yüksek huzurlarınızda.
7: Evlatlarım, hoş geldiniz. Sizleri son bir defa dünya gözüyle görmek, helalleşmek istedim. Evlatlarım, benden sonra dergaha taşradan gelecek olan ilk dostumuza biat edin. Onu Sümbül Sinan bilin. O gelene kadar size Yakup emirlik yapsın.
8: Emredersiniz.
7: Ben her birinize tek tek bütün haklarımı helal ettim. Siz de haklarınızı şu garip Sinan'a helal ediniz. Hadi evlatlarım. Ben sizi hizmetinizden, işiniz gücünüzden alakoymayayım. Herkes işine baksın.
8: Helal ettik.
7: Şu hadis-i şerif vasiyetimdir. Namaz dinin direğidir. Yakup. Evladım, neden ağlıyorsun? Yok. Ağlama. Hiç ağlama. Resulullah'a kavuşma vaktidir. Hadi. Ben şöyle uzanayım. Sen Yasin-i Şerif ok.
9: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين

0: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
1: Hocam.
2: Üşüyorum.
3: Sağ olasın Hancı Dayı. Hakkını helal et.
1: Helal olsun. Fakat havalar çok serin. Birkaç gün daha kalsaydınız.
3: Hasan iyice ağırlaştı. Hemen yola çıkmam lazım. İstanbul'da oğlumu iyileştirecek bir hekim bulurum mutlaka.
1: Ha, şu çıkının yanına al.
3: Ne bu?
1: Yiyecek. Bundan sonra uzun bir zaman başınızı sokacak bir han olmayacak. Al yanına.
3: Teşekkür ederim.
1: Allah şifalar versin.
3: Al. Al. Allah'a ısmarladık.
1: Selametle. Yolunuz açık olsun.
3: De.
4: Güle güle. Ümitsiz olmayın.
2: Çok üşüyorum baba.
3: Sabret Hasan. İstanbul'a az kaldı.
2: İstanbul sıcak mıdır baba?
3: Sıcak ya. Hem de sımsıcak.
2: İstanbul

0: sen Sabri. İstanbul'da iyileşeceksin. Orada neler göreceksin neler.
1: Neler?
0: Gemiler, kocaman camiler, minareler, çeşit çeşit şekerler. Sen yiğit çocuksun. Hemen bir hastalığa yenilme. Hadi. De.
2: Allah razı olsun hekim efendi. Sayenizde bütün hastalar ayağa kalktı.
0: Biz vazifemizi yaptık kardeşim. Şifa Allah'tan.
2: Haftalarca bizimle uğraştınız. Yaralarımızı sardınız. Bizimse size karşılığında vereceğimiz hiçbir şeyimiz yok.
0: Bunun için gam çekmeyin. Zaten verseniz de almazdım. Benim sizden tek istediğim dua etmenizdir. İyilik yaparken zerre kadar menfaat umanın o iyiliği tesir etmez.
2: Allah bin kere razı olsun. Allah her iki cihanda yüzünüzü ak etsin.
0: Amin. Amin. Yalnız size bir şey sormak isterim.
2: Buyurun.
0: Civarda kocaman tek bir çınar var mı?
2: Sadece bir çınar mı?
0: Evet.
2: Doğma büyüme buralıyım. Muhit'i tanırım ama sizin söylediğiniz gibi bir çınarı hiç hatırlamıyorum.
0: Pekala, pekala. Sağ ol.
2: Ne tarafa gidiyorsunuz?
0: Payitahta. İstanbul'a inşallah.
2: Allah yolunuzu açık etsin.
0: Geç kaldık ama değdi. İnşallah bana kızmadın.
3: Aksine memnunum. Bunca hastanın duasını aldık. Hastanın, yolcunun duası makbuldür.
0: Bunlar hem hastaydı hem garip. Allah senden razı olsun.
3: Ama neden etrafa bakıp duruyorsun hala?
0: Çınar meselesi.
4: Yakup efendi.
5: Buyurun kardeşim.
4: Hocamız dünyasını değiştireli neredeyse 3 ay olacak. Yerine taşradan dergaha gelecek ilk talebesi geçecekti. Ama o gün bugündür ne gelen var ne giden.
5: Hocamız ilk gelen dediler. 3 ayda geçse, 3 senede geçse ilk gelen hocamızın yerine geçecektir. Efendi hazretlerinin vasiyeti böyledir.
4: Ama Yakup efendi, ya o makama layık biri gelmezse?
5: Anlamadım.
4: Ne bileyim, ham birisi henüz pişmemiş.
5: Alimler ümmeti arasındaki peygamber gibidir. Eshabı bir peygamberin sözünü sağa sola çeker mi? Öyle bir şey düşünür mü?
4: Elbette, amenna. Benim sadece aklımdan böyle geçti de.
5: Demek sen hala aklının rehberliğinde yürüyorsun.
4: Yok yok, hayır. Özür dilerim. Gevezelik işte. Tevbe ettim. Şu çınara doğru gidiyorum. Eyvallah.
5: Bu çınar dergahımızın semaya yükselen ruhu gibi. Hocam da arkadaşlarla konuştuktan sonra bereketli nazarları ile çınarın olduğu yere bir müddet öylece bakmışlardı. Bunun muhakkak bir sırrı vardır. Ama ne?
1: Donuyorum.
0: Ama her tarafın ateş içinde Hasan.
1: Üşüyorum.
0: Nasıl da yağmur ya. Allah. Yola devam edemeyeceğiz.
1: Üşüyorum baba. Anne sarsın beni.
0: Ne annesi evlat. Hadi, hadi şu kayanın altına girelim.
1: Baba, annem nerede?
0: Evde yavrum. Yan yada bizi bekliyor.
1: Ben annemi istiyorum baba. O sarsın beni. Üşüyorum.
0: Hasan yavrum. Saracak yavrum. Biz hele bir İstanbul'a gidelim. Hekimler iyileştirsin seni. Sonra döneceğiz. Anne iyileştim bak diyecek. Koşup annenin kucağına atılacaksın.
1: Anne. Anne. Ağaca çıktım. Bak yemiş topladım. Suya girmedim anne.
0: Daldı yine. Allah'ım. Ne olur yardım et. Ben günahkarım biliyorum. Ama Hasan'ım masum da. Ne olur Allah'ım. Yardım et. Oğluma şifa ver Rabbim. Sevdiklerinin hatırı için.

0: Yine o ihtiyar. Gözüme hayal görünüyor. Bu yağmurda kim arasın dağ başında? Evet evet. Kimseler yok.
1: Üşüyorum. Anne. Gel. Üşüyorum anne.
0: Zavallı yavrum. Hasan. Ne yapsam acaba? Rahmetle nasıl yağıyor? Yola devam mümkün değil. Ya daha fena olursa? Sesi kesildi. Hasan. Hasan. Hasan. Hasan. Hasan evladım.
2: Elhamdülillah. İşte hatun. İşte mübarek şehir. Şu İstanbul'un güzelliğine bir bak.
3: Ya Sarayburnu, deniz, camiler. Tabiat bir güzel nakış gibi.
2: Hadi. Hadi bir an evvel hocama gidelim.
3: Bakıyorum da Çınarlı Rüya'yı unuttunuz.
2: Hayır. Rüyamdaki suyun sesini unutmadım. O ses, ey Merkez Efendi. 7 senedir yeryüzüne çıkmak için emrini bekliyorum. Beni bu zindandan kurtar. Ben Allahu Teala'nın sıtma hastalığına şifa olarak yarattığı bir suyum diye kafamda çınlayıp duruyor. Ama hocama kavuşma arzusu son haddinde. Hadi.
3: Sizin hocanız, benimse babam. Bir de bendeki heyecanı bilseniz.
2: Farkındayım. Selamun aleyküm evladım.
0: Aleyküm selam.
2: Burada talebesiniz herhalde.
0: Evet efendim. Yeni girdim.
2: Mübarek hocanız nasıllar?
0: Elhamdülillah hocam afiyettedir.
2: Haber verebilir misiniz? Manisa'dan bir seveniniz geldi diye.
0: Allah Allah. Taşra'dan gelen ilk kimse. Yoksa... Evet. Hemen Yakup Efendi'ye haber vermeliyim.
2: Garip. Sanki her şeye bir keder silmiş gibi. Aradan bunca sene geçti. Belki de bana öyle geliyor. Şimdi hocamız beni kabul ederler. O da ne? Talebe yanında biriyle buraya doğru geliyor. Bu bizim Yakup Germiyanoğlu. Yakup Efendi.
4: Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim. Buyurun.
2: Hocamız nerede?
4: Başımız sağ olsun. 3 ay evvel ebedi aleme göçtü.
2: İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah şefaatine nail eylesin. İyiler bir bir azalıyor. Bari hanımlara haber gönderin de Rahime Hatun'a yekten demesinler. Biz sonra alıştıra alıştıra söyleriz. Şuracıkta son defa konuşmuştuk. Ondan ayrılmanın acısını ilk defa burada tatmıştım.
5: Merkez oğlum. Padişahımız Sultan Süleyman Hazretlerinin muhterem anneleri Hafsa Valide Sultan, Saruhan vilayetinde bir imaret ve yanına bir dergah inşa eylemiş. Hünkârımız bizden o dergahta vazife yapacak bir hoca ister. Bu vazifeye sen layıksın. Hakkını helal et. Gidip dönmemek, gelip görmemek de var.
2: Ya, varmış hocam, varmış efendim. Meğer gelip görememek de varmış.
4: İyi misiniz efendim?
2: Evet. Hocamın kabrini ziyaret etmek istiyorum. Gösterir misin?
4: İşte hemen şurada.
2: Teşekkür ederim.
4: İşte geldi. Yeni hocamız Merkez Efendi'dir. Dergaha taşıdı.

0: Sinan'dan gelen ilk dost odur.
1: Evet. Sümbül Sinan rahmetullahi aleyh hazretlerinin vefatlarını duyunca ne kadar müteessir oldular.
0: Ben bu akşam bir de istihare namazı kılıp dua edeceğim. Kendisine yarın anlatırız. Şimdi yorgundurlar. İstirahatleri için her şey hazırlansın.
1: Derhal efendim. Şimdi kabrinin başında Kur'an-ı Kerim okuyorlar.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hasan'ım. Hasan'ım yaşıyor. Çok şükür. Yavrum.
1: Üşüyorum baba.
0: Bak, iyice sardım seni yavrum. Kucağındasın.
1: Çok üşüyorum baba. Annem sensin benim.
0: Ya Rabbi. Yağmur da dinmedi. Nasıl yapmalı? Bu da ne? O ihtiyar. Gülümsüyor. Bana bakıyor. Evet, bana. Bak Hasan, bizi çağırıyor. Gelin diyor. Uzaklaşıyor. Hadi Hasan'ım dayan. Takip edelim onu. Hadi seni şöyle sırtıma aldım mı? Tamam. Bismillah.
2: Gönüllerimizin sultanı, cennet mekan Sümbül Sinan Şeyhimizin değerli talebeleri. Bildiğiniz gibi hocamız vefatından az önceleri taşradan gelecek ilk dostumuz yerimize geçsin diye vasiyet etmişti. Dün gece şeyhimizin yerine kimin geçeceğini anlamak için istihare namazı kılıp dua ettim. Rüyamda büyük bir meydanda kalabalık bir meclisin kurulmuş olduğunu gördüm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hazır bulunmaktaydı. Peygamber Efendimizin karşılarında bir kürsi vardı. Kürsinin üzerinde de Merkez Efendi oturmakta ve Tin suresinin tefsirini yapmaktaydı. Tefsiri yaparken başındaki sarık bazen yeşil, bazen siyah renge dönüşüyordu. Yanımdakilere bunun manasını sorduğumda, yeşil renk dinin zahiri ilimlerinde, siyah renk de dinin batıni ilimlerinde kemal mertebesindeki olgunluğa işarettir cevabını verdiler. Merkez Efendi dün dergahımızı teşrif buyurdular. Hocamız Sümbül Sinan Kuddise Sirruh Hazretlerinin halifesi belli olmuştur. Şimdi hep birlikte Merkez Efendi'nin yanına gidip kendisine tabi olduğumuzu bildirelim. Böylece hocamızın vasiyetini de yerine getirmiş oluruz.
3: Hayırlı olsun.
4: Hayırlı olsun.
5: Hayırlı olsun.
1: Annem suya girme dedi baba. Yemiş topladım. Anne.
0: Bak işte Hasan. İşte İstanbul. Bak geldik işte. Demedim mi ben sana İstanbul sıcacıktır diye?
1: Üşüyorum baba.
0: Artık üşümeyeceksin yavrum. İstanbul'dayız. Dünyanın en iyi hekimleri burada Hasan'ım. Sana ilaç verecekler.
6: Ben yollarda o kadar oyalanmasaydım belki de yetişirdik. Hiç değilse son bir kere görürdük.
7: Nasip değilmiş efendim.
6: Dün gece yine aynı rüyayı gördüm Rahime. Beni kurtar. Yeryüzüne çıkmak için emrini bekliyorum diyordu.
7: Bir daha anlatır mısınız efendim?
6: Neyi?
7: Rüyada gördüğünüz çınarı.
6: Göğe doğru uzanan muhteşem bir çınar. Devlet gibi.
7: Buldum.
6: Ne? Nerede?
7: Benim çocukken dibinde oynadığım çınar.
6: Nerede?
7: Burada. Dergahın bahçesinde. Bakın. Bakın şu pencereden. İşte.
6: Ah, Allahu Ekber. Nasıl hatırlayamadım şimdiye kadar.
7: Demek ki vakti gelmemiş.
6: Hemen gidip dibinde namaza duracağım. Eğer başım secdedeyken yerden aynı sesi duyarsam sıtma suyunu bulduk demektir.

0: Yokmuş çaresi. Ellerinden bir şey gelmezmiş. Gelmezdi de neden hekimlik yaparsınız?
1: Düşüyorum baba.
0: Ne yapayım Hasan'ım? Ne edeyim Hasan'ım? Ben de bittim. Ümitlerim söndü, yıkıldım. Çocuk gidiyor.
1: Şurada dinlenelim azıcık.
0: Peki yavrum. İnşallah. Tamam. Ne illetmiş bu. Tövbe tövbe. Hayal mi hakikat mi? O zatı niye göremiyorum artık? Ne güzel tebessümü vardı. Kim bilir nerededir?
2: Buradayım kardeşim.
0: Siz... Hayır. Olamaz.
2: Geçmiş olsun.
0: Hayal görmüyorum değil mi? Lütfen. Lütfen elinizi verin. Eliniz tutmak istiyorum.
2: Şu dünyada her şey hayal değil mi?
0: Siz... Siz Şah Sultan baskınında karşımıza dikilen atlısınız. Sizi buldum. Siz hayal değilsiniz.
2: Kimin kimi bulduğunu Allah bilir.
1: Üşüyorum baba.
0: Vah yavrum. Seni unuttum birden. Çocuğum. Hasan çok hasta efendim.
2: Dur bakayım. Çeşit çeşit olmasa da cebimde bir şeker kalmış. Al bakalım Hasan.
0: Bir ilaç. Bir çare yok mu efendim?
2: Dergaha girelim.

0: Bu kırmızı bulanık mayi sıtma suyudur. İçen hastalar biiznillah şifa bulurlar. Al bakayım Hasan. Besmele çekerek iç. İnşallah şöyle bir yatıp dinlendikten sonra bir şeyi kalmaz. Merak etme. İyileşir büyür. Gün gelir çocuklarına da bize anlatır.
1: İnşallah. İnşallah.
2: Çocuklar, çocuklar, çocuklar bakın, susarsanız size babamın hocasını anlatacağım.
3: Hani sizi iyileştiren değil mi?
4: Anlat anlat, her dinleyişte inan ki kalbim ferahlıyor.
2: Aslen Denizli'nin Sarhan köyünden olan Merkez Efendi senelerce talebelerine ders verdi, onlara Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını bildirdi. Zaman zaman İstanbul'un çeşitli camilerinde halka vaaz ve nasihatlerde bulunurdu. Onun vaazlarında cami dolup taşar, oturacak yer kalmazdı. Merkez Efendi'nin ömrü hep ibadet etmekle, ehli sünnet itikadını yaymakla geçti. Bir vakit namazını dahi cemaatsiz kılmamıştır. 91 yaşındaydı. Naaşı Şeyhülislam Ebu Suud Efendi tarafından yıkandı ve cenaze namazı yine onun tarafından kıldırıldı. Zaten Ebu Suud Efendi Merkez Efendi'yi çok sever ve çok hürmet ederdi.
4: Ya çocuk sevgisi?
5: Eğer çevir şunu. Ben de hadi ya. Ya bu şeyler olur. Çevir çevir oynayalım ama. Onunla oynanmaz ki ya. Kutupçuluk yapmayın. Çevir çabuk kapı olmadı. Tamam şey topacıma bana da güvenler.
6: Ben de kur kalsın. Bana da uğraşın.
5: Şeker var mısın?
0: Hiç korkmayın. Ceplerim sizin şekerlerle dolu. Al bakalım bu sana.
5: Sağ olun.
0: Bu sana.
7: Sağ olun efendim.
0: Bu da sana. Al al al al. Al al canım. Aferin. Bu sakalı ak yüzü kara ihtiyara dua edin ki kıyamette yüzü ak olsun, olur mu?
5: Olur, ederiz.
0: Ama ben hemen dua etmenizi istiyorum.
5: Ne diyelim?
0: Ya Rabbi, bu ihtiyarın yüzünü kıyamette ak eyle.
5: Ya Rabbi, bu ihtiyarın... Ya Rabbi, bu ihtiyarın yüzünü ak eyle.
0: Ne zaman?
5: Kıyamette. Hadi, hadi koşun. Hadi, hadi. Hadi.

0: Amin. Ya Rabbi, bu günahsız yavruların duaları hürmetine yüzümü kıyamette ak eyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah.
1: Cenab-ı Hak bizleri de himmet ve şefaatlerine kavuşanlardan eylesin.
2: Amin.
3: Ben de Merkez Efendi gibi olacağım.
4: Radyo tiyatrosu.
5: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
0: Radyo Hedef.
7: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere çokça salat ederler. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.

bir yarımada ona daha yakın olmak için, denizler bile ona sokulmada, Yunus'un kardeşi, Adem'in hikmeti, İbrahim'in duası, İsa'nın müjdesini görmek için. Gözler, gözler güneşin doğduğu yerde, gözler güneşin doğacağı yerde.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
1: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi, Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her

0: Her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
1: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, bir İrfan Mektebi programında daha sizlerle beraberiz. Bizleri bir araya getiren Cenab-ı Hakk'a hamd ederek ve selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ile sizleri selamlayarak bu haftaki programımıza başlıyoruz. Değerli dinleyenler, 32. sözün 2. mevkufuna başlamıştık geçen hafta, hatırlayacaksınız. 3 maksattan oluşuyordu ve kainatta şirke yer olmadığını ispat ettikten sonra 1. mevkufta bu ikinci mevkufun 1. maksadında 3 sual ve bu 3 sualin cevabını anlatıyordu. 3 sual Allah-u Teala'nın varlığı ve birliğiyle alakalı delilleri izah ve ispat ediyordu. Bu çerçevede birkaç ayet-i kerimenin ışığında Cenab-ı Hakk'ın tüm kainattaki varlığına ve birliğine ve her bir mevcutta Esma-i Hüsna'sının o mevcuda özel olarak tecelli etmesine dair, yani Allah-u Teala'nın ehadiyetine dair deliller serdediliyordu. Geçen hafta kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz bu hafta. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. وَالْاَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَى نَفْسِهِ وَزِينَةَ عَرْشِهِ وَمِيدَادِ كَلِمَاتِهِ عَلَى رَسُولِنَا صَلَوَاتٍ بسم الله الرحمن الرحيم وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ اللّٰهُ السَّمَدْ اِلٰهُ الْآيَةِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Değerli dinleyenler, okumuş olduğumuz ayet-i kerimede Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyetini ve ehadiyetini, yani varlığını, birliğini, Esma-i Hüsna'sının her bir şeyde tecelli ederek Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini ve ehadiyetini gösterdiğini izah eden bu ayet-i kerimelerin meali, de ki o Allah ehaddir, yani birdir, Allah sameddir, her şey her cihetle ona muhtaç olduğu halde o hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Ve yine andolsun ki eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka Allah diyeceklerdir. Onun delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması ve lisanlarınızın ve renklerinizin muhtelif olmasıdır manasındaki İhlas suresinin 1 ve 2. ayeti, Zümer suresinin 38 ve Rum suresinin 22. ayetlerinin tefsiri sadedindedir değerli dinleyenler burada. Mevzunun başında geçen hafta kaldığımız yeri kısaca özetleyecek olursak, Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliği hususunda Cenab-ı Hakk'ın ayetlerinin dikkat çektiği gibi mevzu oraya istinad ettirilerek göklerin ve yerin yaratılışına dikkat çekiliyor. Bunların bir intizam içerisinde ve hikmetle çalıştırılması, bir gayeye matuf hareket etmesi, son derece haşmetleri içinde gayet ölçülü ve düzenli hareket etmeleri ve pek çok faydaya vesile olmalar, bir memur ilahi olarak, Allah'ın bir memur olarak vazife görmeleri anlatılıyor. Sonra bütün bu mevcudatın, mesela semavatın ve semavatın içindeki güneşlerin, yıldızların hem mecmu

itibariyle hem fert fert her birisinin Cenab-ı Hakk'a olan delaletleri, yani Allah'a delil olmaları izah ediliyor. Bütün o büyük kürelerin, gezegenlerin her birisinin mükemmel şekilde bir düzen içinde tutulması, bir emir dairesinde hareket ettirilmesi ve pek çok gayelere doğru hareket ettirilmesi, Cenab-ı Hakk'ın teshiriyle ve tedviriyle ve tedbiriyle olduğunu anlatıyordu. Bütün işte o semavata ve semavatın içindeki her bir şeye Allah-u Teala'nın varlığı ve birliği tecelli ettiği ve ona delil olduğu gibi, onlar yine arzın yüzünde yayılan, yani yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın neşrettiği, yeryüzünde icat ettiği ve yerin meyveleri ve adeta gayeleri hükmünde olan bütün sanatlar, taştan topraktan tut ağaçtan çiçeğe kadar, kuşlardan böceklerden dağlara denizlere kadar, hepsinin Allah'ın rububiyet kabzasında olduğu, Cenab-ı Hakk'ın terbiyesinde olduğu, Allah'ın rububiyetine boyun eğdiği izah ediliyordu. Ve yine zeminin yüzünde serilen ve serpilen ve yeryüzünü yaldızlayan, süsleyen, zinetlendiren, her zaman tekrar tekrar tazelenen ve yenilenen sanatların yine Allah'ın kudretinde, Cenab-ı Hakk'ın ilminde olduğu, bütün bunların da Allah'ın var ve bir olduğuna kat'i deliller olduğu ayet-i kerimeler sadedinde izah edilmişti. Ve yine tamamında Allah-u Teala'nın adaletine ve mizanına ve intizamına dikkat çekilmişti değerli dinleyenler. Burada kalmıştık. Buradan itibaren burayı kısaca özetlemiş oldum sizlere. Yine Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine, vahdaniyetine, ehadiyetine delilleri size zikretmiş ve mealini arz etmiş olduğum ayet-i kerimeler ışığında onların tefsiri sadedinde izah etmeye devam edecek değerli dinleyenler. Evet, madem bütün enva, bütün türler, insan türleri, hayvan türleri, bitki türleri, gezegen türleri, dağ türleri, deniz türleri, ne varsa aklınıza gelen bütün enva onun, yani Allah Celle Celaluhu'nun kabzayı kudretindedir. Hiçbirisi Cenab-ı Hakk'ın o kudret tasarrufunun haricine çıkamaz. Allah'ın gücüyle o yıldızlar dönmektedir, ışık vermektedir, ısı vermektedir. En büyükleri bizim bilebildiğimiz güneştir. Güneşler güneşinden bahsediliyor, daha büyük. Dünya 25 bin senelik bir mesafede gezerek mevsimleri, o mevsimler vasıtasıyla adeta bir vagon gibi, Allah-u Teala'nın nimet vagonları gibi erzakları bize taşıması, denizlerin, okyanusların hadlerinden çıkıp sınırlarını aşıp yeryüzünü ve içindekileri boğmaması, dağların onlara adeta birer ayet-i kerime de izah edildiği üzere kazık yapılmış olması, bir sur olması onlara, dünyanın dengesini sağlaması, dağların içindeki madenler ve onların özellikleri, faydaları, hayvanların belirli bir düzen ve ölçü içerisinde hareket etmesi, zamanın, gecenin, gündüzün, bitkilerin, meyvelerin her birisinin vakti vaktine, arkası arkasına gelmesi, belirli bir hikmet ve gaye içinde ve mutlaka Allah'ın kudretiyle icat edilerek onun tasarrufunda olması, gözümüzle gördüğümüz, aklımızla, kalbimizle anlayıp idrak ettiğimiz bir hakikattir. İşte madem bütün bu türler, bütün bu çeşitler Allah'ın kudret elindedir, Allah'ın gücü dairesindedir, o halde elbette o envanın, bütün bu çeşitlerin, türlerin muntazam ve mükemmel fertleri elbette bilbedahe onun kabzayı rububiyetinde ve icadındadır. Madem ki mesela bütün insanlar yahut da bütün hayvanlar, bütün ağaçlar Allah'ın kudret tasarrufundadır, elbette bunun her bir ferdi de, yani her bir insan tek başıyla da, her bir bitki tek başıyla da, her bir yıldız tek başıyla da yine fert fert Allah-u Teala'nın rububiyetinin emri altındadır. Ona boyun eğer, onunla rızıklanır, onunla terbiye olur, onunla korunur. Yine her birisi tek tek Cenab-ı Hakk'ın tedbir ve terbiyesi altındadır. Yani onların hepsini Allah-u Teala idare eder. Onların hayatlarıyla ilgili tedbirleri alır. Onların rızıklarını verir. Onları kendisine boyun eğdirir. Hangi maksat için yaratılmışlar ise,
o gayeye doğru

onları sevk eder, hareket ettirir. Madem her bir zihayat, bütün hayat sahipleri, tek tek ne kadar varsa Allah-u Teala'nın kabzayı tedbir ve terbiyesindedir. Elbette o hayat sahiplerinin vücudunu teşkil eden hüceyrat ve küreyvat ve aza ve asab bilbedaha onun kabzayı ilim ve kudretindedir. Madem ki her bir tür Allah'ın emri altındadır, Allah'ın kudreti dahilinde icat edilir, Allah'ın koyduğu hikmete göre hareket eder, Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinden dışarı çıkamaz. O halde diyor, onun içindeki her bir zihayat da böyledir. Ve her bir hayat sahibinin Allah-u Teala'nın kudretinde olduğu gibi, her bir hayat sahibinin vücudunu meydana getiren hücreler, vücudundaki al yuvarlar, ak yuvarlar, vücudundaki sinirler, azalar, organ diyorlar şimdi, azalar, damarlar, her ne varsa elbette açıklıkla anlaşılır ki, aklı başında olan herkes bunu tasdik eder ki, bütün bunlarda Allah-u Teala'nın kudretinin ve ilminin tasarrufu altındadır. Demek ki değerli dinleyenler, kainatta her şey tek başıyla ve kendisini oluşturan zerreden bütün bedene kadar ve bütün bedenin alakadar olduğu her bir mevcutla, her bir varlıkla birbiriyle alakadardır ve hepsi Allah-u Teala'nın ilmi, kudreti, rububiyeti altındadır. Hepsi Allah'ın vahdaniyetini ve ehadiyetini gösterir, ona şahitlik ederler. Çünkü zerre şemsle alakalıdır. İnsanın göz bebeği güneşin ışığıyla alakalıdır. Midesi kainattaki bütün rızıklarla alakalıdır. Bize nimet olarak verilen her bir taam, her bir yiyecek kainatın belki pek çok unsuruyla münasebettardır. Demek birine malik olmayan hiçbirine malik olamaz. Ki kainatta Allah'tan başka hiçbir şeyin, hiçbir mevcudun yaratma hususunda ve Esma-i Hüsna'nın tecellileri olan diğer hususlarda kainata parmak karıştıramayacağını, zerre miktar da olsa kainatta şirke yer olmadığını bundan önceki mevzularda, yani birinci mevkufta izah ve ispat etmiştik, orada anlatmıştık değerli dinleyenler. Demek ki zerreden organlara, hücrelere, hücrelerden belki organlara, azalara, oradan bütün alakadar olduğumuz türlere, oradan bütün kainata kadar her bir şey Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini gösteriyor. İşte onun için ayet-i kerimede genel bir ifadeyle, sen onlara sorsan gökleri ve yeri kim yarattı desen, sana derler ki mutlaka Allah yarattı derler. Ve yine oraya atıfta bulunarak başka ayet-i kerimede, işte Allah birdir, vardır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir ama siz ona her zaman için muhtaçsınız ve bütün kainat her zaman için muhtaçtır diyerek Cenab-ı Hakk'ın samediyetine dikkat çeker. Evet, madem ki her bir hücre, beden hücresi, her bir beden azası, her bir damar yine Allah'ın ilim ve kudretindedir. Madem her bir hücre ve kandaki her bir küreyvat, yani al yuvarlar, ak yuvarlar dediğimiz maddeler Allah'ın taht emrindedir, yani emri altındadır ve daire-i tasarrufundadır, Allah'ın idaresindedir ve onun kanunuyla hareket ederler. Herkes sadece kendi bedenini düşünmüş olsa, bedenindeki o küreler, al yuvarlar, ak yuvarlar yahut hücresi kimin emriyle, kimin ilmiyle, hangi kanunla hareket ediyor? Elbette Allah'ın koyduğu kanunlarla, Allah'ın ilmi dairesinde, kudreti dairesinde hareket ediyor. Elbette bütün bunların madde-i esasiyesi ve bütün onlardaki nakş-ı sanata ve nesci nakşa, mekikler ve yaylar hükmünde olan zerreler dahi bizzarire onun kabzayı tasarrufunda, kabzayı kudretinde, kabzayı ilmindedir. Ve onun emriyle, onun izniyle, onun kuvvetiyle muntazam harekat yapar. Demek ki değerli dinleyenler, madem her bir hücremizdeki ve kanımızdaki en küçük mevcutlara kadar, o kürelere kadar her birisi Allah'ın emri altındadırlar, Allah'ın tasarrufundadırlar, Cenab-ı Hakk'ın kanunuyla hareket ediyorlar, o halde elbette bütün bunların asıl maddeleri, bütün bunlardaki o nakışlı sanatlar ve onlarda dokunmuş o sanatları oluşturan adeta mekikler, yaylar hükmünde olan zerreler, onların mekikleri yaylar gibi ona benzetiyor. Bütün bunlar dahi mutlaka Cenab-ı Hakk'ın, ki akıl da bunu gerektirir, Allah'ın kudretinde ve Allah'ın ilmi dairesindedir. Cenab-ı Hakk'ın emriyle, izniyle, onun kuvvetiyle

intizamlı, düzenli bir şekilde mükemmel vazifeler görürler. Madem ki her bir zerrenin harekatı değerli dinleyenler ve vazife görmesi. Bir zerre var vücudumuzda, o atom dediğimiz hücreler, hücreyi oluşturan parçalar ve onun en küçük çekirdeği, atomun içindeki hatta parçalar bir hareket halindedirler ve bir vazife görüyorlar ve gördükleri bu vazife görenler, o parçalar kendilerinde akıl, ilim, şuur olmadığı halde ilimli, akıllı, şuurlu iş yapıyorlar. Vazife görüyorlar. Elbette onun kanunuyla ve Allah'ın izniyle ve emriyledir bu hareketler. Elbette teşehhüsat-ı vecihiye ve herkesin yüzünde herkesten onu temyiz edecek bir alamet olması, bir alameti farika, yani ayırt edici bir özelliği bulunması ve simalar gibi seslerinde, dillerde de ayrı ayrı farklar bulunması bilbedaha onun ilim ve hikmetiyledir. O zerrelere o hareketi gördüren, o düzeni, o intizamı veren Cenab-ı Hak, kendi emriyle, kanunuyla bunları yapan Cenab-ı Hak, bütün insanlara da ve insanların yüzlerine o yüze ait kendine has bir hüviyet kazandırmış, bir kimlik kazandırmış. Bütün bunların bulunması, yani her bir insan genel azalar itibariyle birdir. Yani işte iki kulağı olan, iki gözü olan, bir burnu olan, bir ağzı olan ve hakeza bir başı olan, iki kolu, iki bacağı olan bir mahluktur. Ama her bir yüzde Allah-u Teala'nın bu vahdaniyetini genel özellikler gösterdiği gibi her bir yüzde Cenab-ı Hakk'ın ehadiyetini, yani o yüze ait ayrı bir kimlik kazandırmayı, Allah'ın Esma-i İlahiyesinin orada ayrıca tecelli etmesini gösteren alametler var. İşte bunların bulunması, bununla birlikte simalar ayrı ayrı olduğu gibi seslerin de, her bir insanın sesi ayrıdır. Her bir hayvanın sesi ayrıdır. Her bir ağacın çıkardığı ses ayrıdır. İşte bütün canlılarda simalar ayrı ayrı olduğu gibi seslerin de ayrı ayrı olması, dillerin ayrı ayrı olması, farklı farklı bulunması açıklıkla gösterir ki bütün bunlar Allah'ın ilmiyle ve Allah'ın hikmetiyledir. İşte bundan dolayı ayet-i kerimede renklerin de lisanların da ayrı ayrı olmasının Allah'a delil olduğunu Rum suresi 22. ayette söylüyordu. Gökleri ve yerin yaratılmasını örnek gösterirken orada seslerin, lisanların da ayrı ayrı olmasının Allah'a delil olduğundan bahsediyordu. İşte değerli dinleyenler, şu silsileye, mebde ve müntehayı zikrederek, yani bu sıra gelen işe, devam ede gelen bütün bu icraata, kainattaki bütün bu icraata, en küçükten en büyüğe kadar, bütün bunlardaki başlangıç ve son, mebde ve münteha, bunları zikrederek, anlatarak işaret eden şu ayete bak. Şu söyleyeceğimiz ayet bütün bu silsileye en başlangıçtan en sona kadar ne var, neler oluyor, bütün bunları anlatarak Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine delil çekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَخْتِلَافُ اَلْسِنَتُكُمْ وَاَلْوَانُكُمْ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَم۪ينَ Rum suresi bu 22. ayet, az önce de söylemiştim değerli dinleyenler. Onun, yani Allah'ın delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması ve lisanlarınızın ve renklerinizin muhtelif, yani ayrı ayrı olmasıdır diyor. Şimdi deriz, buraya kadar izah yaptı ayet-i kerimelerin ışığında ve devam ediyor. Neye dair? Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine dair. En küçük atom parçasından güneşlere kadar Allah'ın varlığını yine onlarla, o delillerle ispat ederek. Çünkü kainat büyük bir Kur'an gibidir. Nasıl biz Kur'an'ı sesli olarak okuyoruz, dinliyoruz, Allah-u Teala'nın varlığını ve birliğini anlıyoruz. Bütün kainattaki yaratılmış her bir şeyde bu kainat Kur'an'ının ayetleri, delilleridir değerli dinleyenler. İşte burada da kainattaki bu delillerden, ayetlerden örnekler verdi. Zerrelerden güneşlere kadar, hatta seslere, renklere, simaların ayrı ayrı olmasına kadar her bir şeyi Allah-u Teala'nın varlığına ve birliğine delil gösterdi ve onu izah etti, ispat etti. O halde şimdi deriz, ey ehli şirkin vekili, bu ikinci mevkufun başında tabiat namına, dinsizlik namına bir vekil vardı. Ta birinci mevkuftan itibaren kainatta şirke yer arıyordu, bulamamıştı. Onun için ikinci mevkufun başında demişti ki kainatta ben şirke yer bulamadım ama yani Allah'ın, şeytanın ona

hasebiyle bütün kainat kuvvetli delillerle tevhid mesleğini, Allah-u Teala'nın var ve bir olduğunu ispat eder ve bir kadir-i mutlakı gösterir. Sonsuz güç sahibi, her şeye gücü yeten bir Allah'ı gösterir. Madem hılkat-ı semavat ve arz, yerlerin ve göklerin yaratılması, bir sani kadiri, her şeye gücü yeten ve sanatlı iş gören bir Allah'ı ve o sani kadirin, o kudretli sanatkarın nihayetsiz bir kudretini ve o nihayetsiz kudretin nihayetsiz bir mükemmellikte, yani kemalde olduğunu gösterir. O halde elbette şeriklerden istigna-i mutlak vardır. Mutlak kudretin olduğu yerde, mutlak mükemmelliğin olduğu yerde elbette şerike yer olmaz, ortağa, başka bir ilaha yer kalmaz. Her şey zaten mükemmel. Eğer başka şerikler bulunmuş olsa hiçbir şey zaten kararında kalmaz, düzenli gitmez, mükemmel olmazdı. Elbette şeriklerden istigna-i mutlak vardır. Mutlak surette diyeceksin ki böyle bir şey olmaz. Hiçbir şeye ihtiyaç duymama. İşte Allah kainatta hiçbir ortağa ihtiyaç duymaz asla. Onun gücü her şeye yeter. Yani hiçbir cihette şeriklere, ortaklara, başka ilahlara ihtiyaç yok. İhtiyaç olmadığı halde, hiçbir şerike ihtiyaç olmadığı halde neden bu zulümatlı meslekte gidiyorsunuz? Şimdi bu izahlardan sonra o ehli şirkin vekili şahsında bütün dinsizlere, maddecilere, materyalistlere, tabiat perestlere, küfürde gidenlere, dalalette olanlara soruyor. Madem ki kainatta hiçbir yerde şirke yer olmadığı halde siz hala ne diye tevhid mesleğini bırakıp bu karanlıklı meslekte gidiyorsunuz? Dünyanızı da ahiretinizi de karartacak bu dinsizlik yolunda gidiyorsunuz. Allah'a isyan ediyorsunuz. Neden küfür yolunu takip ediyorsunuz? Onları düşünmeye sevk ediyor aslında. Ayet-i kerimede hani hiç akletmez misiniz? Hiç düşünmez misiniz? Hiç mi ibret almazsınız gibi ibarelerden dolayı. Onun gibi onları düşünmeye, Cenab-ı Hakk'ı bulmaya aslında davet ediyor. Neden bu karanlıklı meslekte gidiyorsunuz? Ne zorunuz var ki oraya, o küfür bataklığına saplanıyorsunuz? Hem de şürekaya hiçbir ihtiyacı olmadı. Yani ortaklara, başka ilahlara hiçbir ihtiyacı olmadı. Ve kainat onlardan müstağni, mutlak, mutlak surette hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah'ın emri altında olduğu halde ve bunu da aklen görüp anladığınıza göre şeriki uluhiyet gibi, yani ilahlıkta Allah'a şirk koşmak gibi rububiyet ve icat şerikleri dahi mümtenidirler. Allah-u Teala'nın ilahlığında ortağı olmadığı gibi Rablığında da, yani her şeyi terbiye ve tedbir etmesinde, her şeye boyun eğdirmesinde, her şeyi yeniden icat etmesinde de ortaklara, şeriklere ihtiyacı yoktur. Onlardan da mümtenidir, uzaktır. Akıl kabul etmez. Şirkin, şeriklerin vücudu muhaldir. Çünkü semavat ve arzın, yani göklerin ve yerin saniyindeki kudret hem nihayet kemalde hem nihayetsiz olduğunu ispat ettik. Allah'ın kudretinin, hikmetinin, mükemmelliğinin sonsuz olduğunu ve her bir eserinde göründüğünü bunu ispat ettik. Eğer şerik bulunsa, haşa, Allah'tan başka ilahlar olmuş olsa, mütenahi diğer bir kudret, sonsuz başka bir güç, o nihayetsiz ve gayet kemaldeki kudreti mağlup edip, tövbe haşa, Allah bir şey icat etmiş, başka ortak var, o onu, onun icadını mağlup edip, onu değiştirip, onu yenip, bir kısım yer zapt etmek, şurayı da ben idare edeyim, şunları da ben yapayım gibi her bir ilah, her bir şerik, ortak, yani şerik ortak demektir biliyorsunuz, rububiyete, ilahlığa ortak. Bu kainatta bu düzen, bu intizam, bu mükemmellik, bu kemal görünebilir mi? Birinin yaptığını diğeri bozar. Birisinin gücünün yettiği bir yeri diğeri alıp orada da kendisi hüküm sürmek ister. İşte bu akıldan çok uzak bir şeydir. Aklı başında hiçbir kimse bunu kabul edemez. Çünkü kainatta bunların hiçbir eseri görünmüyor. Sadece bir tevhidin, tek bir kudretin, sonsuz mutlak bir gücün, ilmin, hikmetin, mükemmel bir kemalin izleri görünüyor. İşte eğer şerikler bulunmuş olsa, bakınız anlatım metodu olarak da değerli dinleyenler, Üstad Hazretleri izahı yaptıktan sonra ehli küfrün aklını ve vicdanını çalıştırmak için muhalin de onlara anlatıyor ki şöyle olursa böyle olamaz.
Yani Allah'ın var ve bir olduğu.

olduğunu anlattı. Şimdi ortak bulunması durumunda haşa ve kella neler olabilir? Dolayısıyla ortağın olamayacağını anlatmak için başka bir metotla onlara diyor ki eğer şerik bulunsa o zaman bu sonsuz başka bir güç bulunmuş olacak. Onun o nihayetsiz kemaldeki kudretini mağlup edip bir kısım yerlerde kendisi zapt etmek ve ona nihayet vermek, diğerinin o kudretine, o kemaline son vermek ve manen onu aciz bırakıp hadsiz olduğu halde onu sınırlamak. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Bir şey hem sınırsız hem sınırlı. Mümkün değildir. Onu sınırlamak ve hiçbir mecburiyet olmadan bir mütenahi şey, yani sonsuz bir şey, bir varlık, nihayetsiz bir şeye, nihayetsiz olduğu bir vakitte nihayet vermek. Sonsuz bir şey var. Hiçbir mecburiyet yokken başka sonsuz bir şey ona son verecek ve onu sınırlandıracak gibi akılsızca bir mantık yürütmüş oluyorsunuz diye ehli küfrün, ehli şirkin vekiline hitap ediyor burada. İşte onu nihayetsiz olduğu halde nihayet vermek, o hem sonsuz diyorsunuz, ilah olan öyle olur, hem de ona nihayet vermek ve mütenahi yapmak lazım gelir ki bu muhalatın, yani bu olmazlığın, bu aklın kabul edemeyeceği fikrin en gayrı makulü ve mümteniatın en katmerlisidir. Olamazların en katmerlisi. Olmayacak şeylerin, akılsızca şeylerin en akılsızcası gibi bir fikirdir. Demek ki değerli dinleyenler, kainatta her yerde tevhidin, vahdaniyetin, ehadiyetin delilleri vardır. Asla oralarda şirk hiçbir cihetle olamaz. Allah-u Teala'nın vahdaniyetini ve ehadiyetini ve kainattaki icraatını ve onunla kainattaki sanatlarla Allah'ın varlığını ve birliğini izah ve ispat etmeye devam ediyoruz. Hem şerikler müstağniyetun anha ve mümteniatun bizzat, yani hiç onlara ihtiyacı olmadığı gibi vücutları muhal oldukları halde onları dava etmek sırf tahakkümidir, yani aklen, mantıken, fikren o davayı ettirecek bir sebep olmadığı için manasız sözler hükmündedir. İlmi usulce tahakkümi tabir edilir. Yani manasız davayı mücerrettir. Anlamı olmayan soyut bir manadır. İlmi kelamın ve ilmi usulün düsturlarındandır ki şöyle denilir. La ibretun lil ihtimalil gayri naşi an delilin la yunafil imkanu İmkânü zâtiyyül yakînül ilmiyyü. Yani bir delilden, bir emareden, yani bir izden, işaretten çıkmayan, neşet etmeyen bir ihtimalin ehemmiyeti yok denilir. Kat'î ilme şek katmaz. Kesin bilinen bilgiye bir şüphe vermez o dava. Yani sizin iddia ettiğiniz tevhid davasına, Allah'ın varlığı birliği davasına, dinsizlerin, tabiatçıların böyle değildir demesi yahut da Allah'a şirk koşmaları, Allah'ın yerine tabiatı koymaları, sebepleri koymaları herhangi bir delilden, herhangi bir ilimden, herhangi bir ispattan mahrum olduğu için hiçbir ehemmiyeti yoktur. Sizin ilminize, davanıza bir zarar vermez. İlmi usul demek değerli dinleyenler, delillerden hüküm çıkarmayı öğreten ilimdir. Delillerden bir hükme gidersiniz. Başta size okuduğumuz yerde onlara ihtiyaç duymayarak müstağniyetün anha ve mümtenaatün bizzat, vücutları muhal olarak diye iki Arabi ibare geçmişti. Sonra altında okuduğumuz Arabi ibarelerde delilden doğmayan, delilden neşet etmeyen ihtimallere itibar edilmez. Yani siz kainatta, işte ayet-i kerimede de geçtiği üzere göklerle, yerle, onların içindeki her bir şeyle Allah'ın var ve bir olduğunu izah ve ispat ediyorsunuz. Ama başka birileri çıkıp sebeplerin, tabiatın yahut kendi kendine olduğunun bütün bunları dava ediyor. Bu davanın hiçbir ehemmiyeti, hiçbir dikkate alınır tarafı olamaz. Neden? Hiçbir delile dayanmıyor çünkü. Kuru kuruya bir iddia, mücerret bir davadır dedi ya, manası olmayan. Saçma sapan laf deriz ya. Onun gibi bir şeydir. Bir sonraki ibarede de şöyle deniyor. İmkanı zati yakini ilmiye münafi değildir. Sizin yakinen bildiğiniz bir bilgi var. Onun zatındaki imkan o bilginize muhalif değildir

diyor. Demek ki müşriklerin, şirk koşanların, Allah'ı inkar edenlerin davalarının hiçbir ehemmiyeti yoktur. Onların bahsettiği, iddia ettikleri şeylere ihtiyaç da yoktur. Yani yaratılmışların canlı olsun cansız olsun ilah mertebesine çıkarılmasına aklen imkan olmadığı gibi bir ihtiyaç da yoktur. Niye böyle bir şey olacak yani? Niye her bir taş, her bir zerre, her bir ısı, ışık ilah yerine konulsun? Tabiat dediğiniz bunlardan ibarettir. Halbuki kainatta yaratılan her bir şeydeki intizam, hikmet dediğimiz pek çok gayelere yönelik olması, onları idare edecek bir kudret, bütün derinliklerine nüfuz edip onları kuşatacak bir ilim, kainatta değil cansız şeylerde tabiat denilen, onun içindeki en canlı, en şuurlu olan insanda bile yoktur. İnsan bir kirazı üretebiliyor mu? Bir güneşi yapabiliyor mu? Vücudundan kaybolan ölen bir hücreyi yerinden yenisini yerine getirebiliyor mu? Hayatı çıktığı zaman o hayatı iade edip beden bütünlüğü bozulmamış insana onu tekrar canlı hale getirebiliyor mu? Demek ki mahlukatın hepsi, en şuurlusu olan insan dahi acizdir, hem de mutlak acizdir. Sonsuz kudret sahibi olan bir Allah vardır. Allah-u Teala'nın varlığının yanında, onun delilleri yanında, müşriklerin tabiattan bahsetmesi yahut sebepler kendi kendine oluyor demek gibi akıldan uzak, mücerret, boş, manasız sözlerinin, şirk koşmalarının hiçbir ehemmiyeti yoktur ve dikkate de alınmaz, almayınız diyor. Burada demek istediği o. Çünkü onların davaları hiçbir ispata, hiçbir delile, hiçbir alamete, hatta hiçbir imkana dayanmıyor. Boş, manasız sözlerden ibaret. İşte bunun gibi değerli dinleyenler, mevcudatın her tarafından, varlıkların her tarafından, kainatın her köşesinden sorduk. Birinci mevkufta gösterildiği gibi zerrattan yıldızlara, zerreden atomdan başladık. Hücreye, al yuvarlara, ak yuvarlara, insan bedenine, insan türüne, kainata, yıldızlara, güneşlere, aylara, hepsine o müşriklerin vekili Rablık dava etti, hepsinden tard edildi, bir yer bulamadı. İşte onu anlatıyor burada. Diyor ki mevcudatın her tarafından, kainatın her köşesinden ne varsa hepsinden sorduk. Birinci mevkufta gösterildiği gibi zerrelerden yıldızlara kadar, o ikinci mevkufta, şimdi izah ede geldiğimiz, geçen haftadan beri ikinci mevkufta anlatıldığı gibi, hılkat-ı semavat ve arzdan, yani yerin ve göklerin yaratılmasından ta simalardaki insan yüzlerindeki teşahhusata kadar yüzümüze ayrı bir özellik verilmiş. Bu falancadır, bu filancadır diyoruz. Bu da Allah'ın bir delilidir. İşte buraya kadar, yıldızlardan, göklerden, yerlerden, insan simasına kadar hangi şeyden soruldu ise onlar lisan-ı haliyle, kendi dilleriyle bize anlattılar ki Allah vardır ve birdir. İşte lisan halleriyle vahdaniyete şehadet ve sikke-i tevhidi gösterdi her birisi. Her birisi kendi yüzünde, mesela her bir insan kendi yüzünde Allah'ın varlık ve birlik mührünü gösterdi. Her bir zerre, her bir hücre, her bir gezegen, yeryüzünde yaratılan her bir şey, gökyüzündeki her bir mevcut Allah'ın tevhidini kendi hal diliyle bizlere anlattı, gösterdi. Sen de gördün. Öyleyse müşriklerin vekili ne diyor? Sen de bu delilleri gördün. Bizler de aklımızla, kalbimizle yeniden inşallah imanımızı marifet noktasına doğru derece itibariyle yükseltmiş olduk. Öyleyse kainatın mevcudatında yaratılmış her ne varsa bütün bunlarda, bütün varlıklarda bir emare, bir iz, bir belirti yok ki şirk ihtimali ona bina edilsin. Yani kainatta şirk iddia eden birisi ne bir zerrede, ne bir kürede, ne bir insanda, ne bir ağaçta, ne bir dağda, denizde, ne bir gökyüzünde, herhangi bir yıldızda, hiçbir şeyde şirke bir yer bulamadı. Onların hepsi de tevhid ve vahidiyet ve ehadiyeti ispat etti. O halde şirki, Allah'a ortak koşmayı neye dayandıracaksın? Hangi boşluğu bulup da işte şurada bir boşluk var, burada haşa Allah'ın kudreti, ilmi, hikmeti ve hakeza İsmâ-i Hüsnâ'sı yok, burada başka bir ilah bulunabilir diyeceğin bir yer var mı?

Elbette yok ve yok olduğunu gösterdi. İşte diyor ki, madem kainatta ve kainattaki her bir mevcutta küçüğünden büyüğüne, azından çoğuna kadar hiçbir iz yok ki sen şirki, ortaklığı, eş koşmayı, Allah'a eş koşmayı ona bina edesin. Demek davayı şirk, yani şirk davası, Allah'a şirk koşma davası, sırf tahakkümü ve manası söz ve davayı mücerret olduğundan, yani zorlamayla, zorla hükmederek, aklın kabul etmiyor ama zorla, küfürden dolayı, kalp katılığından, karalığından dolayı sen şirke ihtimal veriyorsun. Böyle bir şey olamayacağı ve olmadığı halde. Ve sırf iddia etmiş olmak için, delilsiz, kuru bir dava olarak, davayı mücerret olarak şirki iddia ediyorsun. Hem de manasız bir şekilde. Bunu böyle yapmak mahz-ı cehalet ve gayrı ve aynı belahettir. Yani tam bir cahillikten bu böyle olur ve aynı aptallıktır. Belahat, budalalık, aptallık demektir. Demek ki bir insan dünyanın en büyük alimi de olsa, mesela en büyük fizik alimlerinden olsa, Allah'ı inkar ediyorsa, kainatta şirke dair bir iddiada bulunuyorsa, bu boş bir iddiadır. Bu kuru bir iddiadır. Bu delilsiz, manasız bir sözdür. O insan dünyanın en alimi de olsa aslında cahildir. Hem de tam bir cahil ve tam bir aptaldır. Çünkü hiçbir akıl, bozulmamış hiçbir kalp, çürümemiş hiçbir vicdan kainatta şirke yer bulamaz. Allah'ı inkar edip Allah'ın yerine Allah'ın yarattığı şeyleri ilah diye gösteremez. Ancak tam bir cehalete saplanmış, aklı kalbi Allah'ın nurundan nasibini almamış, tam ahmaklık derecesine çıkmış insanlar. Bakınız, seviyesi ne olursa olsun, makamı ne olursa olsun, ilmi ne olursa olsun, dünya bir, hiçbir anlamı yoktur. O tam bir cahildir, tam bir ahmaktır. Dikkat ederseniz değerli dinleyenler, Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyetine ve ehadiyetine dair ve kainatta şirke yer olmadığına dair burada izah sadedinde, özellikle ikinci mevkufta, önce Allah'ın var ve bir olduğu ve buna dair deliller yerlerden, göklerden, zerrelerden, yıldızlardan anlatıldı, izah edildi. Sonra küfrün ve şirkin kainatta asla yer bulamayacağını, şirke yer olmadığını, Allah'tan başka ilah olmadığını ve buna dair iddiaları çürüttü. Bunun akli olmadığını, şirk koşmanın, izah etti. Hala buna, bu davaya, bu iddiaya, bu kuru boş söze ısrar edenleri de artık cehalet ve ahmaklıkla nitelemiş oldu. İşte ehli dalaletin vekili, o şirk koşan, dinsizlik edenlerin vekili, buna karşı diyeceği kalmıyor. Yalnız diyor ki, şirke emare kainattaki tertibi esbaptır. Bu sefer sebeplere taktı. Kendi kendine diyor ki, acaba bu sebeplerin bu şekilde tertip edilmesi, böyle düzenlenmesi, sebeplerin bu şekilde sıra sıra dizilmiş olması, sıralanması şirke yer olabilir mi diye kafasında bir sual. Her şeyin bir sebeple bağlı olduğudur. Bu sefer her bir şeyin bir sebebe bağlı olmasını, Allah'ın hikmeti gereği bu böyledir halbuki, bunu şirke bir yer bulabilir miyim diye oraya parmak atıyor bu sefer. Demek esbabın, yani sebeplerin hakiki tesirleri vardır. Bu sefer sebeplerin tesiri olduğunu zannederek böyle bir iddiada bulunuyor ki bu da asılsızdır. Şimdi onu izah edeceğiz. Demek sebeplerin hakiki tesirleri vardır. Tesirleri varsa şerik olabilirler. Eğer her bir şey bir sebeple oluyorsa ve sebebin bir tesiri varsa, o zaman sebepler Allah'a şerik olabilir gibi cahilce yeni bir hükme giriyor. Bu da işte kainat sebeplerden oluşmuştur diyenlerin fikirlerinin özüdür. Şimdi kainatta sebeplerin her şey olmadığı, hatta hiçbir tesirlerinin olmadığı, sebeplerin bir hikmet gereği bu şekilde eşyaların tertibiyle vazifelendirildiği ve hakiki tesirlerinin olmadığı, orada da şirke yer olmadığı izah edilecek değerli dinleyenler. El cevap, meşiyet ve hikmeti ilahiyenin, yani Allah'ın hikmeti ve Allah'ın iradesiyle, dilemesiyle

şeyin olmasına meşiyet deniyor. İşte meşiyet ve hikmet-i ilahiyenin muktezasıyla ve çok esmanın, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tezahür etmek istemesiyle. Ne diyoruz? Cenab-ı Hakk'ın bin bir ismi vardır. Bu çokluktan kinayedir. Ne kadar isim olduğunu kendisi bilir sadece. Allah Teala'nın bütün isimleri kainatta tecelli etmek istiyor. İşte bu sır itibariyle ve yine Allah-u Teala'nın hikmeti gereği ve dilemesi gereği, irade etmesi gereği müsebbebat esbaba rapt edilmiş. Ne demek bu? Sebeple, bir sebepten dolayı onun bağlantısıyla vücuda gelen şeyler, sonuçlar. Buna müsebbebat deniyor. İşte sebepler, sonucu meydana gelen şeyler Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın hikmeti gereği böyle olmuş. Yoksa her şey sebeplerle bağlı yaratılacak demek değildir. Ama Cenab-ı Hakk'ın isimleri tecelli etmek istiyor. Orada parlamak, görünmek istiyor. Ve Allah-u Teala her bir işe pek çok faydeler koymuş. Bir kısmını bilebiliyoruz, bir kısmını zamanla anlıyoruz ya da hiç bilemiyoruz. Ve her şeyi birbiriyle bağlantılı. İşte bütün bunlar Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın emriyle, Allah'ın hikmetiyle ve isimlerinin tecellisiyle oluyor. Bundan dolayı sonuçlar o sebeplere bağlanmış. Yoksa sebeplerin tesirinden dolayı vücuda geliyor değildir. Her bir şey bir sebeple bağlanmış kainatta. Tekrar ediyorum değerli dinleyenler, iyi anlaşılsın diye. Neden sebeple bağlanmış her bir şey? Allah-u Teala'nın isimlerinin tezahür etmesi, görünmesi için ve Allah'ın dilemesi öyle olduğu için, iradesi ve hikmeti gereği. Sebepler birbiriyle bağlanmış, sonuçlar da sebeplere bağlanmış. Fakat çok yerlerde ve müteaddit sözlerde kat'i ispat etmişiz ki, kesinlikle ispat edilmiş bir husus var ki, o da şudur: esbapta hakiki tesir icadı yok. Sebeplerde icat edecek bir güç yok. Yani hidrojenle oksijen bir araya geldi, su olacak diye bir kaide yok. Allah öyle dilediği için ve emrettiği için öyle oluyor. Hücreler bir araya geldi, insan olacak diye bir kaide yok. Hayvan da olur, Allah ne dilediyse olur, taş da olur. Atomlar bir araya gelir, donuk taş olabilir. Yahut ağaç olur, ağaçta çiçek olur, meyve olur. Onu meydana getiren sebeplerin hepsinin aslı esası birdir. Ama hiçbir sebepte hiçbir tesir yoktur. Sadece Esma-i Hüsna'nın, yani Rabbimizin isimlerinin görünmesi içindir sebepler. Ve Allah-u Teala'nın onlara koyduğu hikmetler icabıdır. Ama hakiki tesir var mı? Asla yok. Olsa her bir sebep bir ilah hükmüne geçer. Şimdi yalnız bu kadar deriz ki, esbab içinde, yani sebepler içinde, bilbedahe, açıkça, en eşrefi, en şerefli olanı ve ihtiyarı, yani dilemesi, isteği, iradesi en geniş ve tasarrufatı, yani idaresi en vasi insandır. Sebeplere bakıyoruz. İnsan da bir sebeptir. Ve sebeplerden vücuda getirmiştir Allah-u Teala onu. Ama insan öyle bir sebeptir ki, sebeplerden oluşmuş bir müsebbebattır, sonuçtur. Ama öyledir ki, bütün sebeplerin içinde en eşrefidir. Yani eşrefi mahlukattır. Yine iradesi, ihtiyarı, seçme kuvveti, tercih kabiliyeti en geniş olandır. Ve bütün kainat üzerinde insanın elinin ulaşabildiği yerlerde tasarrufu en geniş olandır. Ağaçlarla da, hayvanlarla da, bitkilerle de, yerle, gökle, suyun dibiyle, üstüyle, dağlarla, denizlerle insan irtibat halindedir ve onlarla tasarruf eder. İnsanın dahi, peki insan böyle, insanın dahi en zahir efali ihtiyarisi içinde, peki bu kadar şuuru külli, eşrefi mahlukat, ihtiyarı geniş, idaresi geniş insana bakıyoruz şimdi. İnsanın en açık ihtiyari fiili nedir değerli dinleyenler? İşte insanın en açık ihtiyari fiilleri içinde en parlak görüneni, en zahiri ekil ve kelam ve fikirdir. Peki insan iradesini, tasarrufunu, şuurunu en çok nerede kullanıyor? Tercih ederek, isteyerek, yemede, yeme içmede, söz söylemede, yani konuşmada ve düşünmede, yani fikretmede kullanıyor. Yani yemek, söylemek ve düşünmek bu üç şeydedir. Şimdi şu yemek, söylemek ve düşünmek ise gayet muntazam, acayip hikmetli birer silsiledir. Konuşmak da, yemek içmek de, düşünmek de çok hikmetleri olan bir silsiledir.
O silsilenin 100 cüzünden 100 parçası varsa bunun, mesela yemek silsilesinin 100 parçası varsa 100 cüzü, insanın desti ihtiyarına verilen, ki ihtiyarı en geniş olan sebepler içinde kainatta insan değil miydi? İnsandı. İnsanın en geniş tasarruf kullandığı yerlerden birisi yemekti. Yemek içinde ise 100 parça var. Bir parçası insana ait. İnsan işte desti ihtiyarıyla, o ihtiyarı irade eliyle yani kullanabildiği o 100 parçadan da 100 parçanın bir parçasının ancak bir cüzüdür. Mesela örnekle daha iyi anlaşılacak. Bu konuşmakta da böyledir, fikretmekte de böyledir. Mesela yemekten bedenin tagaddi hüceyratından tut. Ne gibi faydalar var yemekte? Bir kere bedenimizdeki hücreler gıdalanıyorlar. Buradan tut ta semeratın teşekkülüne kadar. Azalarımız oluşuyor, görmek, duymak, işitmek, kan dolaşımı, kalbin çalışması, midenin çalışması, pek çok semere teşekkül ediyor oradan. İşte bu semeratın teşekkülüne kadar olan silsile-i efal içinde ne kadar çok silsile var. İnsanın desti ihtiyarına verilen, insanın burada ihtiyarıyla müdahil olabildiği yer, yalnız ağızdaki dişlerin değirmenini tahrik edip onu çiğnemektir. Peki, biz yemek için rızka muhtaçız. Rızkı biz yaratabiliyor muyuz tövbe haşa? Bakınız, bir ihtiyarımız yok. Halbuki kainatta ihtiyarı en geniş olan sebepler içinde insandı. İnsanın da en çok ihtiyarını kullanabildiği yer 3 şeydi. Yemek, söylemek ve düşünmek hastasıydı. Yemek kısmını ele alıyoruz şimdi. Ne kadar insanın ihtiyarı var? Sebeplerin tesirinin olmadığını anlamak için. Sebeplerin bir hikmete binaen Allah'ın dilemesiyle o sonuçları oluşturduğu için. Daha doğrusu sebeplerin Allah'ın dilemesi olmasa hiçbir şeye sebep olamayacağını, sonuç olamayacağını anlatmak için insana örnek veriyor. Diyor ki insan kainatta ihtiyarı en geniş olandır. İhtiyarının içinde ihtiyarını yani iradesini kullanabildiği en geniş alan yemek, içmek ve düşünmek alanıdır. Ve söz söylemek alanıdır. Bunların içinde yemek alanını ele aldığımızda bunun 100 parçası varsa onun bir parçasında insanın dahli var. Orada da o bir parçanın da 100 parçasından, 100 kısmından ancak bir kısmında iradesini kullanabiliyor. Allah-u Teala ancak o kadarını vermiş. O da nedir? Siz yemeği yediğinizde dildeki lezzetten tut, o yemeğin yaratılmasına esas şeylerden alınız. Ağızdan geçtikten sonra boğazda, midede, mide suyunun salgılanmasında, mideden sonra hazmedilmesinde, onun kana dönüşmesinde, hücrelere gönderilmesinde, o kan vasıtasıyla beslenmesinde, onun sizde göz, kulak, el, ayak, kıl, diş, dudak olmasında hiçbir müdahaleniz yoktur. Yaptığı nedir insanın bu iradesini en geniş kullanabildiği alanda, yemek alanda? Sadece dişlerimizi Allah-u Teala adeta bir değirmen gibi ona da bir hareket etme kabiliyeti vermiş. İnsan ağızdaki dişlerini, diş değirmenini harekete geçirip onu çiğnemektir. Yaptığımız bu. Çiğnedikten sonra yapabildiğimiz bir şey var mı? İrademizi biz nerede kullanıyoruz? Şöyle diyebiliyor muyuz mesela? Boğazımızdan geçen bir gıdanın fosforu şuraya gitsin. İçindeki bakır, demir şu tarafa geçsin. Vitaminler, karbonhidratlar, proteinler şöyle ayrılsın diye bir tasarrufumuz var mı? Bunların ölçülerini belirleyebiliyor muyuz? Nereye nasıl gideceğine karar verebiliyor muyuz? Nerede müdahalemiz var? İşte insanın iradesine verilen sadece ağızlardaki o diş değirmenini tahrik edip çiğnemektir. Ve söylemek silsilesinde yemek de böyle. Söylemek hususunda bakalım sebeplerin bir tesiri var mı? Kainatın en şuuru külli, iradesi geniş mahluk olan insan söylemek hususunda nasıl? Yalnız meharici huruf kalıplarına havayı sokup çıkarmaktır. Yani nefes alıp verirken harflerin çıkışı, çıkış yeri olan o kalıplara havayı teneffüs ettirmektir. Siz nefes aldığınızda bundan önceki hususta izah edilmişti. Kandaki zehirler temizlendiği gibi, vücut beslendiği gibi, vücut ısısı meydana geldiği gibi, vücuttaki zehirli gaz olan karbonhidrat atılırken de Allah-u Teala'nın konuşma mucizesi gerçekleşmiş oluyor. Bize düşen dilimizin, bakınız, hareketlerini dahi biz belirleyemiyoruz. Ne tarafa dönecek, hangi harf çıkarken. Sadece nefes alıp vermektir konuşmak hususunda, söz söylemek hususunda. Halbuki ağızda, bizim ağzımızda, herhangi birisinin ağzında bir tek kelime bir çekirdek gibi iken,
bir çekirdek gibi, bir ağacın

çekirdeği bir bitkinin tohumu gibi iken o söz bir ağaç hükmüne girer. Mesela benim ağzımdan çıkan şu kelimeler bir çekirdek hükmünde iken buradan radyo başında bizi dinleyen ne kadar arkadaşımız, kardeşimiz varsa adeta o çekirdek bir ağaç hükmüne geçip meyveler verip her birinizin kulağına o meyveler teker teker ulaşıyor. Oradan zihninize, kalbinize geçiyor. Demek ki bir çekirdek hükmündeyken bir ağaç halini alıyor. Peki bunda benim müdahalem var mıdır? Nasıl olabilir? Şayet benim ağzımdan çıkan çekirdek hükmündeki bu kelimeler imkan olsa da bütün dünyadaki insanlara ulaştırılabilse adeta 7 milyar ağaç hükmüne geçiyor. Nedir burada insanın müdahalesi? Hiçbir müdahalesi yoktur. Dilini, dudaklarını kıpırdatma isteğidir ve nefes alıp vermektir. Hava içinde milyonlarla aynı kelime gibi meyveler verir bu ağzımdan çıkan çekirdek hükmündeki kelimeler. Milyonlarla dinleyenlerin kulaklarına girer. Bu misali sümbüle insandaki hayalin eli ancak yetişebilir. Bunu değil insan gücüyle kuvvetiyle yapabilsin, hayali ancak böyle bir şeye düşünebilir. Eğer yeryüzünde konuşmak diye bir şey olmasaydı, ses diye bir şey olmasaydı, insanoğlu değil ağzından çıkan bir sözün milyonlar kulağa girmesini sesi bile hayal edemezdi. İhtiyarın kısacık eli nasıl yetişir peki buraya? Madem ki değerli dinleyenler sebepler içinde en eşrefi, en şereflisi, en ziyade irade sahibi, ihtiyar sahibi olan insan böyle hakiki icattan eli bağlansa, aklı, şuuru en geniş olan, iradesi en külli olan insandır ama insanın icatta hiçbir şeyi yok. İnsan bu haldeyse diyor, eli böyle icattan bağlansa, sair cemadat dediğimiz cansız o donuk maddeler ve behimat ve anaasır ve tabiat, bitkiler, diğer unsurlar yahut da tabiat dediğimiz Allah'ın diğer sanatları nasıl hakiki mutasarrıf olur, nasıl hakiki tasarruf edici, idare edici, çekip çevirici olabilir bu varlıkları? Aklı yok, şuuru yok, ilmi yok, kudreti yok. Nasıl yapacak? Yalnız o esbab bir zarftır. Demek ki sebepler adeta bir mektubun zarfı gibidir, bir kılıf gibidir yani, bir zarftır. Ve masnuat-ı Rabbaniye'ye, Rabbimizin sanatlarına birer kılaftırlar. Allah-u Teala'nın her bir sanatı bir mektup gibidir. Sebepler nedir? O mektubun dışındaki zarf gibidir. Onun kılıfıdır. Ve hedeyâ-i Rahmaniye'ye birer talebe tablacıdırlar. Sebepler Allah'ın bize verdiği, Rahman'ın bize merhametinden lütfettiği hediyelere birer tablacı gibi, birer tezgah hükmündedirler. Sergi yeri. Elbette bir padişahın hediyesinin kabı veya hediyeye sarılan mendil veyahut hediye eline verilip getiren nefer o padişahın saltanatına şerik olamazlar. Bir padişah düşününüz ki size hediye gönderiyor. Gönderdiği hediyeyi bir mendile koymuş yahut bir kaba koymuş yahut güzel bir hediye paketi yaptırmış. Onu da bir neferin eline vermiş, size getirmiş. Siz bu neferi padişahın sultanlığında yani saltanatında şerik yapabilir misiniz? Şöyle diyebilir misiniz ki bu hediye kıymetlidir. Bu hediyeyi de bu nefer getirmiştir yahut bu hizmetçi getirmiştir. O halde bu nefer yahut bu hizmetçi padişahın saltanatında ortaktır. O da padişahtır diyebilir misiniz? İşte sebeplere icat vermek aynen bunun gibi bir akılsızlıktır. Kainat sultanı olan Rabbimiz rahmani hediyelerini bizlere sebepleri bir hizmetçi bir nefer gibi kılarak hediyelerine o sebepleri birer zarf yaparak gönderiyor. Onları bir tablacı hükmünde bizlere gönderiyor. Biz diyebilir miyiz ki sebepler şirke yer bulabilir? Haşa ve kella. O halde o hediyeleri getiren nefere o padişahın saltanatında şerik olabilir denilemez ve onları ona şerik tevehüm eden saçma bir hezeyan eder. Aynen öyle de esbab-ı zahiriye yani gördüğümüz zahirdeki bu sebepler ve vesaiti Suriye'nin yani bu suri sathi vasıtaların gördüğümüz sebeplerin eşyanın meydana gelmesinde, vücuda gelmesinde o görünürdeki sebepler, vasıtalar hepsi
rububiyeti ilahiyeden.

0: Allah-u Teala'nın Rablığından hiçbir cihette hisseleri asla olamaz. Hizmet-i ubudiyetten başka, kul olarak bir hizmetten başka, Allah'ın bir hizmetçisi olmak ve bu suretle Allah'a ubudiyet etmiş olmaktan başka nasipleri yoktur. Demek ki sebepler sadece Allah'a ibadet eden, hizmet eden birer kul hükmündedirler. Birer hizmetçi, birer nefer hükmündedirler. Asla Cenab-ı Hakk'ın tasarrufunda, idaresinde, Rablığında, uluhiyetinde hisseleri yoktur ve olamaz değerli dinleyenler. Sebepler dediğimiz alem ve o alemler içinde, sebepler alemi içinde akıl nimeti verilen, şuur sahibi kılınan, yani bilinçli olan bir takım vasıflarla mahlukatın eşrefi yapılan, yeryüzüne halife yapılan insan, icat cihetinde ihtiyarı geniş olmasına rağmen kendi yiyip içtiğine, söylediği söze yahut fikrine, düşüncesine dahi hakim değilken, onun bin cüzünden belki bir cüzünün binde birisine ancak iradesi varken, nerede kaldı ki kainatın cansız, şuursuz, ilimsiz sebeplerinin Cenab-ı Hakk'a şerik olması, sebeplerin tesirinin bulunması, kainattaki yaratmada, icatta Allah'a ortak olmalar. Bu aynen bir sultanın, padişahın size hediyesini getiren bir hizmetçiyi Allah yerine koymak gibi olur, haşa. O padişah yerine koymak gibi olur. Sebeplerin tesiri var derseniz, şayet her bir sebebi kainatta ilah kabul etmek durumunda kalırsınız ki hiçbir akıl sahibi bunu kabul etmez. İşte ondan dolayı Tabiat Risalesi'nde Üstad Hazretleri Cenab-ı Hakk'ın varlığını ispat ettikten sonra, birliğini anlattıktan sonra, kainatta hiçbir şekilde Allah'a ortak koşulamayacağını, Allah'ın varlığı hususunda şüpheye düşülemeyeceğini, قَالَتْ رُسُولُهُمْ اَفِ اللّٰهِ شَكُّنْ فَاتُرُ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضِ ayetinin tefsiri sadedinde asla Allah haricinde bir yaratıcı bulunamayacağını izah ediyor. Tabiatı, sebeplerin bir şeyi vücuda getirmesini, sebeplerle teşekkül edilemeyeceğini, yani yahut kendi kendine olamayacağını anlatıp diyor ki orada, şayet eşek muzaaf bir eşekliğe girse, yani kat kat daha hayvanlaşsa, sonra da insan olsa, siz ona deseniz ki kainatta haşa tabiat yahut sebepler yahut kendi kendine olma Allah'a ortaktır, bunlar da yapıyor yahut da bunlar yapıyor deseniz, bu fikri kabul etmem diye kaçacaktır diyor. Onun için hakikaten değerli dinleyenler, inkar, küfür ya da Allah'a şirk koşmak, Allah'ın yerine tabiatı, sebepleri ikame etmek yahut da buna benzer fikirler ortaya koymak tam bir cehalet, tam bir belahattır, aptallıktır, budalalıktır. İşte burada da onun gayet güzel bir misalini, izahını bizlere anlattı değerli dinleyenler. Böylece ikinci mevkufun, 32. sözün ikinci mevkufunun birinci maksadını sizlere izah etmiş olduk değerli dinleyenler. İkinci maksada geçeceğiz. Birinci maksatta ne vardı? 3 sual vardı. O 3 sualin cevabını anlatmıştık. Müşriklerin vekili şirke yer bulamamıştı ama demiştik işte Allah nasıl var ve bir olabilir? Bunu soruyordu. Sonsuz bir güç ve kudret sahibi ne demektir? Bunu anlayamamıştı. Allah'ın kudretiyle beraber başka kudretler de buraya karışabilir mi diye, işte sebepleri, tabiatı Allah'a yine gizlice şirk olarak ortak etmeye çalışmıştı. Şirk de zaten ortaklık demektir, biliyorsunuz. Bunun böyle olamayacağını, kainatta bir vacibül vücudun vücudunun zarucu olduğunu, yani mutlaka bir Allah'ın bulunması gerektiğini ve Allah'ın var olduğunu, Allah haricinde hiçbir şeyin yaratmaya kadir olamadığını, kainattaki en küçük bir şeye dahi müdahale edemeyeceğini, sebeplerin tesirde hiçbir rolünün olmadığını, ancak sebeplerin varlığının Allah'ın hediyelerine bir zarf olduğunu, bir tablacı hükmünde olduklarını, Cenab-ı Hakk'ın hikmeti ve dilemesi gereği Esma-i Hüsna'sının tezahürü için onların ubudiyetkerane vazife yaptıklarını, anlattı. Yerin, göğün yaratılmasından, onların içindekilerin yaratılmasından, renklerin, dillerin, seslerin, simaların ayrı ayrı olmasından, kainattaki düzenden, intizamdan, ölçüden bahsederek ve sebeplerin acizliğinden, hatta sebeplerin içinde en şuurlusu, ihtiyarı en geniş olan insanın dahi bütün bunlardan aciz olmasının göstermesiyle diğerlerinin, hayvanların, bitkilerin, cansızların asla, ki bunlar sebepler, tabiatlar bunlardır. İnsan bu sebepler içinde en şuurlusudur. Hiçbirinin asla tesirinin bulunmadığını izah etmiş olduk değerli dinleyenler. İnşallah bir sonraki programımızda nasip olursa ikinci maksatla devam edeceğiz. Cenab-ı Hak bizi şeytanın ve şeytanlaşmış insanların bu tip vesveselerinden ve nefsimizin bu tür dessaslıklarından, aldatmalarından muhafaza eylesin. Bizi hakiki tevhidden ayırmasın, bilerek veya bilmeyerek şirke düşürmesin, böyle sözler dilimizden dökülmesin, kalbimizden geçmesin, aklımıza gelmesin değerli dinleyenler. Parça parça okuyoruz. Hakikaten tevhide dair son derece önemli bir kısımdır değerli dinleyenler. 32. söz 1. mevkuftan itibaren tamamını sözler mecmuasından 32. sözden hepiniz evlerinizde inceleyebilirsiniz. Biz kısım kısım zamanımız el verdiğince size aktarmaya çalışıyoruz. Bu hafta da bu kadar inşallah. Süremiz burada tamam oldu. İnşallah bir sonraki programda ikinci maksad ile devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, hepinizi tevhidin nurunda kalmanız dileğiyle, imanla yaşayıp, imanla ölüp, imanla Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varmak ve Allah'ın razı olarak cennetine buyurun dediği kullar olmak ve olmamız dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
13: Radyo Hedef FM 91.8.
14: Hak sensin. Ya Hak. Hak senin takdirinle haktır. Sen hak olduğun için haklıların hakkı vardır.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Enes bin Nadir radıyallahu anh. Enes bin Nadir radıyallahu anh Medineliydi. Meşhur sahabi Enes bin Malik radıyallahu anh'ın amcasıydı. Medine'de İslam güneşinin doğduğu ilk yıllarda Müslüman olmuştu. Onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında ayrı bir yeri vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisini çok sever, zaman zaman ona iltifatta bulunurlardı. Bir defasında kız kardeşi bir kadının birkaç dişini kırmıştı. Enes bin Nadir radıyallahu anh'ın ricasına rağmen kısas yapmada direndiler. Mesele Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme intikal etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kısasla emrettiler. Hazreti Enes Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, "Ya Resulallah, sizi hakla gönderen Allah'a yemin ederim ve Allah'tan ümit ederim ki kız kardeşimin dişi kırılmaz," dedi. Gerçekten de davalılar kısasdan vazgeçerek diyete razı oldular. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın kullarından öyleleri vardır ki Allah'a yemin etse Allah yeminini doğru çıkarır," buyurmuşlardı. Hazreti Enes bin Nadir radıyallahu anh her nasılsa Bedir muharebesinde bulunamamıştı. Bunun için de kendisini suçlu sayıyordu. Allah'ına ve Resulüne karşı mahcuptu. Rabbine dua ederdi. "Ya Rabbi, önüme bir Bedir daha aç. Ta ki kusurumu affettireyim, borcumu ödeyeyim," diyordu. Bu duygular içerisinde

Sinde bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktı. Ya Resulallah, müşriklerle yaptığınız ilk muharebede hazır bulunamadım. Eğer Allah beni müşriklerle karşılaştıracak olursa onlara ne yapacağımı Allah bilir diyordu. Nihayet Enes bin Nadır radıyallahu anh'ın beklediği gün gelmişti. Allah ona Uhud kapılarını açmıştı. Sevincine diyecek yoktu. Düşmana karşı nasıl mücadele vereceğinin hesaplarını yapıyordu. Bu İslam düşmanlarına fırsat vermemeli, genç İslam fidanını kestirmemeli, icabında biz kesilmeliyiz ama bu fidan kesilmemeli. Hepimiz onun için varız diyordu. Gerçi bu sözleri onun dilinden kimse duymamıştı ama onun hali bunlardan daha yüce manaları ifade ediyordu. Savaş kızışmıştı. Enes bin Nadır radıyallahu an can siperane dövüşüyordu. Bedir'e katılamamanın acısını fazlasıyla ödeyecekti. Onu gören düşmanlar kaçacak delik arıyorlardı. O ve onun gibi gözü pek erler sayesinde kısa zamanda müşrikler darmadağın oldu. Bayram yapma zamana gelmişti. Çünkü 3000 kişilik iyi teçhiz edilmiş ve savaşa motive olmuş müşrik ordusuna karşılık 700 civarındaki Medineli Müslümanlar her türlü olumsuzluğa rağmen üstün konuma gelmişti. Yüreklerinde taşıdıkları sarsılmaz iman onlara büyük güç ve moral veriyor. Bu sayede imkansız denilenler mümkün hale geliyor ve sayıca zayıf mümin topluluğu sayıca fazla olan müşriklere galebe çalıyordu. Allah Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve dostları tarihin kaydettiği en ağır imtihanlardan birini veriyorlardı. Yurtları olan Mekke'den kovulan insanları, Medine'den de kovmaya gelen müstekbir Mekke müşrik kuvvetleri zor anlar yaşıyor ve Uhud meydanında kaçacak yol, canlarını ve mallarını kurtaracak çıkış arıyorlardı. Müminlerse Allahu Ekber nidalarıyla Uhud meydanını inletiyor, Mekke şirk toplumunun Medine'ye gelen süvarilerine meydanı dar ediyorlardı. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ısrarla yerlerinden ayrılmamalarını emrettiği okçuların ihmali gidişatı ters yüz etmeye yetecekti. Dolayısıyla bu sevinç fazla sürmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vadiye yerleştirdiği okçular onun emrini unutup nasıl olsa düşman mağlup oldu diye yerlerini bırakmışlar, ganimet toplamaya başlamışlardı. Okçuların yerlerini bıraktıklarını gören pusudaki düşmansa arkadan hücum etmiş, Müslümanlar neye uğradıklarını anlayamamış ve dağılmışlardı. Tam o sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme çok benzeyen Mus'ab bin Umeyr radıyallahu an müşrikler tarafından şehit edilmişti. Yanlışlıkla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öldürüldüğü haberi yayılmaya başlamıştı. Müslümanlar çok mahzundu. Hazreti Enes bin Nadır radıyallahu an elindeki kılıçla düşmana doğru koşuyordu. O esnada bir grup Müslümanın bir kenarda oturduklarını gördü. "Ne oturuyorsunuz?" diye sordu. Onlar da "Resulullah şehit olmuş." dediler. Hazreti Enes bin Nadır radıyallahu an, "Resulullah'tan sonra siz sağ kalıp da ne yapacaksınız? Muhammed öldürüldüyse onun Rabbi de öldürülmedi ya. Kalkınız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çarpışarak canını feda ettiği şey üzerinde siz de canınızı feda ediniz." dedi. Sonra da
dağılan Müslümanlar.

insanları göstererek, "Ya Rabbi, bunların yaptıklarından dolayı senden af dilerim" diye mahcubiyetini ifade etti. Müşrikleri de işaret ederek, "Bunların yaptıklarından da sana sığınırım, ey Rabbim" diyordu. O anda vazifenin adeta kendi omuzları üzerine düştüğünü hissediyordu. Bu yolda şehit oluncaya kadar vuruşmalı, geri dönmemeliydi. Bir daha bu fırsat ele geçmeyebilirdi. Bir ara düşmana doğru ilerlerken Sa'd bin Muaz radıyallahu anh'a rastladı. Ona, "Ey Sa'd, Nadr'ın Rabbine yemin ederim ki cennet işte burada. Uhud'dan daha yakın bir yerden kokusunu alıyorum" diyordu. Hazreti Enes bin Nadr radıyallahu anh'ın o heyecanla düşman üzerine saldırdığı görülmüştü. Savaş bitinceye kadar artık onu gören olmadı. Savaştan sonra da bulamadılar. Yalnız şehitler arasında kulağı, burnu kesilmiş, dudakları koparılmış, gözleri oyulmuş, vücudunda 80 kılıç, süngü ve ok yarası bulunan, yüzü gözü birbirine karışmış bir ceset vardı. Kime ait olduğunu hiç kimse bilemiyordu. Nihayet kız kardeşi ayak parmaklarından onun Enes bin Nadr radıyallahu anh olduğunu tanıyabilmişti. Enes bin Malik radıyallahu anh, müminler arasında öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Bu uğurda onlardan bir kısmı can verdi mealindeki ayetin, "Amcam Enes bin Nadr ve benzerleri hakkında nazil olduğu kanaatindeydik" diyordu. Sa'd bin Muaz radıyallahu anh, kan gölünde yüzmekte olan yüce şehide bakarken gözyaşlarını tutamamış, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dönerek, "Ya Resulallah, ben Enes bin Nadr'ın yaptığını yapamadım" demişti. Allah Enes bin Nadr radıyallahu anh gibi inandığı şekilde yaşama mücadelesi veren ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan mücadele edenlerden razı olsun. Amin.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibi

0: biz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, ondan Allah'tan korkar gibi korkuyorum. Bakara suresi 165. ayette mealen, İnsanlardan kimi Allah'tan başka eşler tutar. Allah'ı sever gibi onları severler. Allah'tan korkar gibi onlardan korkarlar. Müminler de en çok Allah'ı severler ve en çok ondan korkarlar. Zulmedenler, azabı gördükleri zaman bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çetin olduğunu anlayacaklarını keşke bilselerdi. Korku denen şey insanın içinden gelir. Korku bize Rabbimizin en güzel hediyesidir. Eğer korku olmasaydı, elektrik tellerini avuçlar, yolda yürüyen yolun ortasından giden araçlarla çarpışırdık. Sonra keşifler dururdu. Önemli olan korkularımızı yönlendirmektir. Kimden korkacağımızı, kim ve nelerden korkmayacağımızı belirlemektir. Sevgi ve korkuda yaratılmışları yaratana denk tutarsak, o zaman şirke girmiş oluruz. Sevdiklerimizi ve korktuklarımızı Allah-u Teala ile eş tutmak ve hatta bazen daha da fazlalaştırmak şirktir. Şirk, kulun işlediği en büyük suçtur. Bu suçtan daha büyük bir günah da yoktur. O halde sevdiklerimizi hangi ölçüde seviyoruz? Korktuklarımızdan hangi ölçüde çekiniyoruz? Bunu çok iyi tespit etmeye mecburuz. Neyi ne kadar seveceğiz? Kimden ve neden ne kadar korkacağız? Bunu bilmekle mükellefiz. Aksi halde müşrik damgasını yersek belki de ebediyen iflah olamayız. Hem ne kadar yaşayacağımızı da bilemiyoruz. Çok tedbirli hareket etmek zorundayız. Kul için şirk en büyük beladır. Maalesef zamanımızda şirk ve müşrik kelimeleri üzerinde pek durulmuyor. Oysa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, ümmetim için en çok korktuğum şey Allah'a şirk koşmalarıdır. Dikkat edin, ben size onlar aya, güneşe, puta tapacaklar demiyorum. Fakat Allah'tan başkasının arzularına göre yaşayacaklar diyorum. Tevhidin zıddı şirktir. Şirk demek Allah'a mahsus olan, Allah'a ait olan hak ve sıfatlardan birinde veya birkaçında başkalarını ortak etmek, başkalarına pay çıkarmak demektir. Şirk, kulu Rabbe karıştırmak, kulu kul olma makamından alıp Rab makamına çıkarmaktır. Bir kimse La ilahe illallah derse cennete girer hadisi şerifi bütün şumulüyle tevhidin önemini ifade etmektedir. Yani insan Allah'ın bütün hak ve sıfatlarına inanacak, ne kendisinin ne de başkasının bu haklara tecavüzüne, müdahalesine asla rıza göstermeyecektir. Müslümanların en büyük eksikliklerinden biri de küfrün bel kemiğini teşkil eden şirk konusunda bilgisiz olmalarıdır. Şirk denilince Müslümanın anladığı Allah'ı inkar etmektir. Bu yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'de 45 yerde müşriklerin Allah'ı kabul ettikleri zikredilmiştir. Demek oluyor ki ondan Allah'tan korkar gibi korkuyorum ifadesinde insanı imani noktada şirke götürebilecek bir korku seziliyor. Benzetmelerimizi daha dikkatli yapmaya çalışalım. Şöyle düşünelim. İman tepemize konan bir kuş. Kuşun uçmaması için gösterilmesi gereken dikkatten daha fazlasını imanı muhafazada göstermek müminliğimizin gereğidir. Cenab-ı Hak ümmeti şirk ve nifaktan korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, fala inanma, falsız da kalma. Fal, uğur, baht manasına gelen bir kelimedir. Gelecekte olacak şeyleri anlamak maksadıyla yapılan şeyler hakkında kullanılır bir tabirdir. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiçbir zaman fala itikad etmemiş ve inanılmasının da haramlığını beyan buyurmuştur. Falın azı da çoğu da haramdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kâhinliği kabul eden, fala bakan, fala inanan kimse cennete giremediği gibi uzaktan bile cenneti göremeyecektir diye haber vermiştir. Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'da

0: teşeğüm yoktur. En hayırlısı tefeüldür buyurduğunu işittim. Orada bulunanlardan biri, tefeül nedir ya Resulallah diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizden birinizin duyduğu güzel sözdür buyurdu. Beşer idrakinin akıbetini kestiremediği mühim işlerde, İslam dini istihareyle tefeülü talim etmiştir. Bilindiği gibi istihare, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifinde tarifini yaptığı şekilde namaz kılıp dua ettikten sonra yatıp kalbe doğan ilham veya görülen rüyaya göre amel etmektir. Tefeül ise görülen ve hissedilen şeyleri hayra yormaktır. Cenab-ı Hak falcılığı yasakladı. Bunun hikmeti şudur. Bu tür hurafelerle uğraşmak toplumun sağlığını bozar. Falcılığın yaygın olduğu toplumlarda insanlar basiretsiz ve firasetsiz hale gelirler. Üzülerek ifade edelim ki bugün toplumumuzu sevk ve idare eden zihniyet, ellerindeki basın yayın gibi imkanlarıyla insanlarımızı falcıların ve kahinlerin ellerinde oyuncak haline getirmişlerdir. İslamiyet bu tür anlayışları yasaklamıştır. Zamanımızda çeşitli kağıt, fincan ve diğer çeşitleriyle fal sevdası yaygın hale gelmiştir. Akıllı bir Müslümanın dince reddedilen bu gidişata katılması mümkün değildir. Hele tesbih taşı veya musaf-ı şerifle fal bakmak, İslam'ın ve Kur'an'ın reddettiği bir harekettir. Kur'an-ı Kerim'de, "Ey iman edenler, fal şeytanın pisliklerinden bir pisliktir." buyurulmuştur. Bu işleri yapmak sapıklık, dalalet, cehalet ve şirktir. Müminler tereddüte düştükleri bir konuda istihare yapar ve yapmak istedikleri işlerde hangisinin daha hayırlı olduğunu bilmediklerini ve hayırlı olanını Allah-u Teala'dan dilerler. Cahiliyet devrindeki insanlar günlük hayatlarına falla yön vermeye inanırlardı. Bugünün insanı ise kahve falına, medyumların seanslarından aldıkları mesajlara, cinlerden haber verdiklerini söyleyenlere inanıyor. Aralarında hüküm bakımından fark yok, sadece şekil ve kültür bakımından ayrılar. Bu yolla elde edilebilecek hiçbir şey yoktur. Zira inanç fal olursa kişi inançsız olur. Genelimizi nazar itibarı alarak şunu ifade etmek istiyorum. İslam'ın kabul etmediği iki ayrı dünyada yaşıyoruz. Bir, kafamızla İslam'dan yanayız. İki, yaşadığımız hayat tarzı İslam dışı şekillerle yüklü. Bir defa ülkemizin mevcut yapısı İslam'ı yaşamaya müsait değil. İşte Müslümanlık dışı bir inancı kesinlikle hazmedemeyenler ne yazık ki İslam dışı düzenlere uyuyorlar ve hiçleşiyorlar. Falcılığa olan bağımlılıkta bu hiçleşmenin işe yaramazlığın alametlerinden biridir. Üzülmemek elde değil. Bazıları fala inanma, falsız da kalma sözünü Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sözü olduğunu iddia ederek bu işin lüzumluluğu üzerinde dururlar. Böyleleri Peygamberimize en büyük iftirayı atmış olurlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Benim ağzımdan yalan uyduran cehennemdeki yerini hazırlamış olur." buyurmuştur. Özellikle kadınların bir araya geldikleri yerlerde ortaya atılan bu çeşit gayri İslami düşüncelerin insanın ne derece batağa sapladığını düşünmek lazım. Onun için özellikle hanımların bu konuda bir daha dikkatlerini çekmiş oluyoruz. Demek ki fala inanma, falsız da kalma sözü hiçbir dayanağı olmayan ve netice itibariyle buna inananları küfre götüren bir ifade tarzıdır. Hiçbir Müslümanın neticesi küfür olan böyle bir saplantıya düşeceğine ihtimal vermiyoruz. Bizi bu dereceye düşürmeyecek imanı kalplerimize ilhak etmesini Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ndan niyaz ediyoruz.
1: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

sürükleniyor. Adım adım çarpışmaya çağıran kanların seslerini işitiyorum. Kardeşim, biz ölürsek de sevdiklerimize kavuşacağız. Rabbimiz en güzel bahçeleri bizim için hazırlamıştır muhakkak ki. Muhakkak ki o cennetin kuşları etrafımızda kanat çırpacaktır. Ebedi diyar bizim için ne kadar da hoştu. Kardeşim, sana ne oluyor ki savaştan bıkmışsın ve omuzundan silahını atmışsın? Söyle bana, kim fedakarlık edecek, kim yaraları saracak ve yeniden bayrağımızı kim dalgalandıracak?

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Kureyş'in ileri gelenleri. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar sürekli bir artış gösteriyordu. Fakat yeni dine girenlerin hemen hemen hepsi ya köle, ya azatlı ya da Mekke dışındaki Kureyşlilerden oluşuyordu. İslam'a girenler vadi Kureyşlilerden olsa bile nüfuzlu bir aileden gelen fakat kendileri nüfuzlu olmayan ve İslam'a girişleriyle ailelerinin ve akrabalarının düşmanlığını üzerlerine çeken zayıf kişiler oluyordu. Abdurrahman, Hamza ve Erkam istisnaydı. Fakat onlar da lider konumunda olmaktan uzaktılar. Bu nedenle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbirinin, hatta amcası Ebu Talib'in bile kendisine uymaya yanaşmadığı Kureyş ileri gelenlerinden hiç olmazsa birkaçını kazanmak istiyordu. Eğer Ebu Cehil'in amcası Velid gibi güçlü bir şahsiyetin, Velid hem Mahzumilerin şefi hem de Kureyş'in gayri resmi şefiydi, desteğini kazanırsa davetini daha kolay bir şekilde yapabileceği inancındaydı. Velid aynı zamanda diğer Kureyş liderlerine göre daha anlayışlı ve tartışmaya açık bir kimseydi ve bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Velid'le yalnız konuşabileceği bir fırsat buldu. Fakat onlar sohbete dalmış bir haldeyken henüz İslam'a girmiş kör bir adam yanlarından geçti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sesini duyunca orada durup kendisine Kur'an'dan bir bölüm okumasını rica etti. Biraz sabırlı olması ve uygun bir zaman beklemesi söylendiğinde kör adam o kadar ısrar etti ki sonunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiddetlendi ve yüzünü çevirdi. Sohbeti yarıda kesilmişti fakat bu bölünme hiçbir kayıba sebep olmadı çünkü Velid zaten mesaja ümitsiz denebilecek derecede kapalıydı. O anda şu sözlerle başlayan yeni bir sure nazil oldu. Surat astı ve yüz çevirdi. Kendisine o kör geldi diye. Vahiy şöyle devam ediyordu. Fakat kendini müstağni gören ise, işte sen onda yankı uyandırmaya çalışıyorsun. Oysa onun temizlenip arınmasından sana ne? Ama koşarak sana gelen ise, ki içi titreyerek korkar bir durumdadır, sen ona aldırış etmeden oyalanıyorsun. Bundan kısa bir süre sonra Velid kendini beğenmişliğini şu sözlerle ortaya koyuyordu. Ben Kureyş'in en üstünü ve şefi olduğum halde bana gelmiyor da Muhammed'e vahiy geliyor. İkimiz de iki şehrin iki büyüğü olduğumuz halde o ne bana ne de Taif reisi Ebu Mesud'a gelmiyor da ona mı geliyor?

diyor. Ebu Cehil'in karşı çıkışı ise daha az cüretli fakat daha tutkulu idi. Biz ve Abdülmenaf oğulları aramızda şeref konusunda yarış ederiz. Onlar başkalarını doyururlar ve korurlar. Biz de aynısını yaparız. Onlar verirler, biz de onlarla aynı yarışta burun buruna giden atlar gibi eşit oluncaya dek veririz. Şimdi onlar, bizim adamlarımızdan biri peygamberdir. Ona gökten vahiy geliyor diyorlar. Biz ona hiçbir zaman inanmayacağız ve onun gerçeği söylediğini kabul etmeyeceğiz. Şemsli Utbe'nin tutumu daha az olumsuzdu. Fakat değerlendirmede onlarla aynı hataları yapıyordu. Çünkü onun ilk düşüncesi, eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten peygamberse ona uyulmalıdır değil. Onun peygamberliği Abdülmenaf oğullarına şeref getirecek olmuştur. Bir gün Ebu Cehil bu konudaki kızgınlığını belirterek Utbe'ye, "Ey Abdülmenaf oğulları, işte sizin peygamberiniz var." dediğinde Utbe şiddetle şu karşılığı verdi: "Biz bir krala veya bir peygambere sahip olduğumuz için siz gücenmek zorunda mısınız?" Buradaki kral kelimesi Kusay için kullanılıyor ve Mahzumilere Abdülmenaf'ın Kusay'ın oğlu olduğu, halbuki Mahzum'un sadece Kusay'ın yeğeni olduğu hatırlatılmak isteniyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu söylenenleri duyacak kadar yakındaydı. Hemen yanlarına geldi ve onlara, "Ey Utbe, sen ne Allah ne de onun Resulü için tartışıyorsun. Sana gelince ey Ebu Cehil, sana bir felaket gelecek ve sen çok ağlayıp az güleceksin." Kureyş'in çeşitli boyları arasında rekabet sürüyor ve en güçlü olanlar sürekli değişiyordu. O zamanlar en güçlü iki boy Abdüşşems ve Mahzum idi. Utbe ve kardeşi Şeybe, Şems boyunun bir bölümünden sorumluydular. Kuzenleri Umeyye kolunun lideri Harp ölmüş, yerine Utbe'nin kızı Hint'le evlenen Ebu Süfyan geçmişti. Onun hem politikada hem de ticarette başarılı olması bir bakıma adaleti korumasına, soğukkanlılığına ve bir avantaj kazanacağına inandığında sabırlı olmasına bağlanabilirdi. Onun bu soğukkanlılığı çok çabuk sinirlenen ve aceleci olan Hind'in sık sık kızmasına neden oluyordu. Fakat Ebu Süfyan kararını verdikten sonra onun fikirlerini çok az dinlerdi. Beklendiği gibi o Hazreti Peygamber'e karşı Ebu Cehil'den daha az düşmanlık besliyordu. Bununla birlikte Kureyş liderlerinin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı tutumları farklı olsa da hepsi de mesajı reddetme konusunda aynı fikirdeydiler. Hayatta belirli bir başarı kazanmış olarak hepsinde tüm Arabistan'da kabul edilen bir insanın hamiyeti ideali hakimdi. Zenginlik bu şerefin bir yönü değildi fakat bu amaca ulaşmak için zenginlik gerekliydi. Şerefli ve kerem sahibi bir adam bir koruyucu ve müttefik olmalıydı. Yani kendisinin de dayandığı bazı müttefikler var olmalıydı. Bunu da kendi evlilikleri, kızları ve oğullarının evlilikleriyle kurduğu bağlar sayesinde başarabilirdi. Fakat böyle bir konumu kazanmada en önemli etken zenginlikti. Çünkü şerefli bir adam iyi bir ev sahibi olmak zorundaydı. Bir takım iyi özelliklere sahip olmak söz konusu idealin gerçekleşmesi için gerekliydi. Özellikle cömertlik bu idealde büyük bir rol oynuyordu. Fakat bu iyi davranışların hiçbiri ahirette karşılık almak için yapılmıyordu. Tüm Arabistan'da çok cömert, cesaretli ve koruma, ittifak, garanti veya başka herhangi bir şey için verdiği sözde duran biri olarak tanınmak ve öldükten sonra da böyle anılmak, onlar için yaşama asıl anlamını veren büyük bir şeref ve ölümsüzlük idi. Velid gibi adamlar böyle bir şerefe sahip olduklarından emindiler. Bu da onların, bu hayatın, yani onların başarı ve şeref kazandıkları hayatın geçiciliğini vurgulayan bir mesaja kulaklarını kapatmalarına neden oluyordu. Onların şeref ve ölümsüzlükleri, Arabistan'ın aynı kalmasına, Arap ideallerinin geçmişten geleceğe sürekli aktarılmasına bağlıydı.
Hepsi de değişik derecelerde vahyin diline ve üstüne

0: üslubuna karşı duyarlıydılar. Fakat anlamına gelince aşağıdaki gibi babalarının hiçbir şey kazanmadığını ve onların tüm çabalarının boşa gittiğini vurgulayan ayetlere gönüllerini kapatmışlardı. Bu dünya hayatı yalnızca bir oyun ve eğlence türünden tutkulu bir oyalanmadır. Gerçekte ahiret yurdu ise asıl hayat odur. Bir bilselerdi.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
3: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
3: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
8: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
10: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 26. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
4: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.

0: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Mümin bazen bir dağ gibidir. Bir başka zamanda kader rüzgarlarının oradan oraya fırlattığı bir tüy gibidir. Felaketler geldiği an tıpkı bir dağ gibidir. Öyle ki onların karşısında yerinden bile kımıldamaz. Aziz ve celil olan Hakk'ın sohbeti esnasındaysa tıpkı bir tüy gibidir. Kaderinin rüzgarları onu oradan oraya fırlatır.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

olsa, Kudüs yüreğimde kanayan yara, zulüm ateşiyle yanan mazlumlar seni bekliyor bak nice zamandır. Nereye bu gidiş ey şehit? Nedir bu hüzün, bu keder? Bak yine seni hasretle bekliyor avuşun açmış o yüce peygamber. Bak yine seni hasretle bekliyor avuşun açmış o yüce peygamber. O yüce peygamber.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş, yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş, yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ney? Allah'ım diyecek. Eğer sen

0: şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Müslümanlar olarak bizlerin en öncelikli hedefi, ızdırabı, derdi Allah'ın kitabı olan Kur'an'la münasebetimizi güçlendirmek olmalıdır. Müslümanın dünyasında Kur'an-ı Kerim'in çok farklı bir yeri olmalı. Biz her alanda sözü israf ettiğimiz gibi Kur'an'la münasebet konusunda da sözleri ne yazık ki israf ediyoruz. Belki de bu alanda fazlaca bazı şeyleri konuştuğumuzdan dolayı asıl hayatımızda olması gereken iz, etki, tesir istenilen düzeyde oluşmuyor. İlk günlerden itibaren, ilk gün dediğim zaman ümmeti Muhammed'in ilkleri, sabikun-u evvelini elbette ki sahabe neslidir. Oradan bahsettiğimi sizler de anlıyorsunuz. İlahi kelama muhatap olan o bahtiyarlar Kur'an'ı anlamanın ızdırabı altında inlemişlerdir. Onlardan aziz İslam'ı devralan insanlık tarihinin en hayırlı ikinci nesli olan tabi'in nesli de o ızdırabı diğer nesillere taşımışlardır ve bugüne kadar bu ızdırap ulaşmıştır. Evet, dönem dönem bu inkıtağa uğramıştır, bunu da kabul etmek gerekir. Ama hiçbir zaman Müslümanların Allah'ın kitabıyla bağları kopmamıştır. Allah'ın kitabıyla bağları zayıflamıştır ama Allah'ın kitabıyla bağları kopmamıştır. Bunu ısrarla söylüyorum. Siz niye ısrarla söylediğimi alır altını bazı şeylerle doldurursunuz inşallah. Bu ızdırabın İslam ilim tarihindeki yansımasını biz Kur'an'a yapılan hizmetlerden görüyoruz. Tabi'in nesli dediğimiz o güzel kuşak, ikinci altın nesil olan, ikinci anahtar kuşak olan o güzel kuşak ellerinden geldiğince Kur'an'a hizmet etmeye çalışmış ve bir sonraki nesle, onları takip edenlere yani etba-i tabiine sancağı başka bir biçimde teslim etmişlerdir. Bugün biz Kur'an ilimleri ya da tefsir ilimleri dediğimiz zaman sayıları binlerle değil, on binlerle de değil, yüz binlerle de değil, bu bir mübalağa değil, bundan kesinlikle emin olun, milyonlarla ifade edilebilecek bir kütüphaneye, bir müktesebata, birikime elhamdülillah bizi sahip ve varis kılmışlardır. Tefsir ilmi ya da Kur'an ilimleri dediğimiz o eşsiz ilimlerin alt başlıklarında ilimler oluşmuştur. Mesela esbab-ı nüzül bir alt ilimdir. Nasih, mensuh bir alt ilimdir. Mühkem, müteşabihat bir alt ilimdir. Ve kasasul Kur'an, icazul Kur'an, meselül Kur'an, çoğaltın çoğaltın onlarca şey sayacaksınız. Bir alt ilim dalı daha var. Buna biz münasebetül Kur'an ya da tenasubul Kur'an deriz. Bu ilim dalı da gerçekten Kur'an'ın anlaşılması noktasında önemli şeyler bize söyler ve Kur'an'dan daha fazla istifade etmemiz açısından tenasup adına, uyum adına bizim gözden kaçırdığımız hakikatleri bizim nazarımıza verir. Tenasubul Kur'an dediğiniz o ilim dalı üç alanla ilgilenir. Bunlardan birisi ayetin kendi içindeki kelimelerle olan münasebeti. Bir ayet düşünün mesela, bugün Bakara suresinde biraz yoğunlaşacağız. Diyelim ki oruç ayeti olsun, oruçla da biraz uğraşacağız şimdi. başıyla sonu arasında. Sonda eğer kullanılıyorsa kullanılan esma ile ayetteki verilen mesaj arasındaki bağı kurar. Orada eğer kelimeler seçilmişse, ki Allah'tır seçen, kelamullah'tan bahsediyoruz. Öyle bizim konuştuğumuz gibi haşa kendiliğinden dizilmez. Oradaki o kelimenin özel bir nedeni ve gerekçesi vardır. Onun içindir de büyük müfessirimiz İbni Atiye, çekindir Kur'an'dan bir kelimeyi, toplayın ondan sonra bütün dil alimlerini, çektiğiniz o kelimenin yerine başka bir ikinci kelime getiremezsiniz. En güzelini Allah koymuştur oraya. Ve orada varsa eğer o kelime, bin bir tane mesajla, hikmetle oradadır. Demek ki tenasubul Kur'an dediğimiz bu eşsiz ilim ayet içindeki münasebetle ilgilenir. İkinci ilgilendiği alan ayetlerin birbirleriyle olan münasebetleridir. Diyelim 286 ayetlik bir Bakara suresinden bahsediyorsanız, siyak ve sibak deriz ya, geçen ve gelen, öncesi ve sonrasıyla bağlarını kurar. Neden burada bu ayet var? O ilimle uğraşır. Niye burada bu ayet geldi? Öncesinde şu konu vardı, birdenbire bu konuya niye geçti? Arkasından gelen bu konu nedir? Bununla aralarındaki irtibatı kurar. Bir üçüncü alan daha vardır ki o alan süreler arası irtibattır. Yani Fatiha'dan sonra Bakara'nın gelmesinin hikmeti nedir? Niye Bakara suresini Ali İmran takip etti? Biz o tertibin de tevfiki olduğuna inananlardanız. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bu işin Cebrail tarafından öğretildiğine inananlardanız. Öyle olduğu için Fatiha'dan Nas'a kadar o güzel 114 tane şehir, memleket, devlet, kainat, ne diyecekseniz her bir süre bir kainattır. Birbirleriyle tenasübü var, uyumu var ve süreler arası uyumda Kur'an bununla da ilgilenir. Bu tabii başka bir bahis, bizim asıl konumuz bu da değil, ama ben sözü bir yere getireceğim için bu bilgiye ihtiyacımız var. Şöyle bir hatırlayalım. Fatihatül Kitap'tan girdik içeriye, Kur'an'ın o eşsiz şehirlerini gezmeye. Fatihatül Kitap diye Fatiha suresine denmesi de bu işin kapısı olduğu için, onunla beraber açıldığı için. Bakın hemen ilk ayetlerde Cenab-ı Hak kendinden bahsedecek. Arkasından bir dua ile kulluk adına bir kameti ortaya koyacak. Sonrasından gelen ayetlerle nimetlerin en büyüğünün hidayet olduğuna vurgu yaparak hidayet nimetini nasıl isteneceğini bize öğretecek ve iki tane doğru yoldan sapan zümreden olmama adına da bir yakarış ortaya koyacak. Allah'ım bizi gazaba uğrayanlarında, dalalete sapanlarında yolundan kılma, bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet diyerek iş başlayacak. Hemen arkasından Bakara suresi gelecek. İlk beş ayet müminleri anlatacak. Nimet verilenler. En başta neyi aldı Fatiha? Nimet verilenlere, verilenleri. O zaman Kur'an tenasup açısından, uyum açısından en başta neyi anlatacak? Nimet verilenleri. 6. 7. ayetlerde inkar edenler anlatılacak. Aslında anlatılanlar Allah'ı tanımayanlar değil. Kur'an'ın böyle bir muhatap kitlesi yok. Allah'ı tanımayanı Allah da tanımıyor. Orada kafir diye isimlendirdiği Allah'a inanan ama doğru yoldan sapanlardır. Ehli kitaptır, müşriktir, şudur budur, her neyse. İki ayetle de onları anlatacak. Arkasından gelen 13 ayet münafıkları anlatacak. İnsanlık tarihinin en fazla görünen aktörleri, öyle olduğu için o aktörün kimliğine ait bilgileri Kur'an daha fazla verecek. Ve ondan sonra başlayacak Bakara suresi, bizi alacak götürecek, nereden nereye ulaştıracak, nereden nereye ulaştıracak, bizim konumuz olan en son gelip bizi Bakara suresinin 183. ayetinin kapısına yaslayacak. 183. ayetten itibaren Kur'an'ın konusu oruçtur. Orucun anlatıldığı bütün ayetlerde anahtar kavram takvadır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Takva üzerinde orucu anlatır. Ya eyyühellezine amenu, kutibe aleykumus siyamu, Kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettegun. Ey iman edenler, sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Nasıl onlara yazıldı farz olarak, size de farz olarak yazıldı. Niye ya Rabbi? Leallekum tettekun. Umulur ki sakınırsınız. Umulur ki bu manada takvaya erersiniz. Bu konuda bazı şeyleri hayatınızda o oruçla sağlarsınız. Ayet devam ediyor 184'ten. Konu yine oruçtur. 185 yine oruçtur. Orucun fıkhına değinir bu iki ayet. Hastalıkta oruç nasıl olacak? Yolculukta oruç tutamayanların orucu nasıl olacak? Fidye meselesi nasıl olacak? Ve yine oruçla alakalı diğer hususlar nazara verilir. Sonra Ramazan'ı Ramazan yapan asıl ruhun ne olduğuna dikkat çekilir. Ramazan'ı 11 aya sultan eden en önemli etkenin Kur'an-ı Kerim'in o ayda nazil olduğu hakikati nazarlarımıza verilir. 186. ayete gelince takvanın en önemli azığı olan, bakın tenasübe dikkat edin ne olur, en önemli azığı olan duaya dikkat çekilir. Ve duaya dikkat çekilirken Allah'ın kullarına çok yakın olduğu hakikatinin de altı çizilir. Ne isterlerse, eğer istemeyi bilirlerse, usulüne uygun bir biçimde isterlerse, bu manada duaların kabul edileceğine dair çok önemli bir müjde verilir. 187. ayet, konu yine önceki konuya devrolur, oruçla devam eder. Bu sefer oruç gecelerinde kadınlarla münasebet nasıl olacak? İmsak vakti, iftar vakti nasıl olacak? Ramazan ayının önemli bir ibadeti olan itikaf nasıl olacak? Bunlar anlatılır. 187. ayetin son cümlesi tilke hududullah fela tekrabuha diye devam eder. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. Arkasındaki cümle işte böylece Allah ayetlerini insanlara açıklar, umulur ki korunurlar der. Geldik 188. ayete. Konu nedir? Rüşvet ayetidir. Rüşvet diye bizim bildiğimiz o önemli mesele Kur'an'da bu ayetle karşılık bulur. Gelin arkasındaki ayete, 189. ayete. Konu nedir? Ayın durumudur. Allah'ın kainata koyduğu ahenk, ölçü, hilallere, aylara takdir edilen o ölçüyle birlikte verilir ve mesele yine bir yönüyle takvayla kapanır. Şimdi benim aziz kardeşlerim, asıl bizim derdimiz 189. ayettir bugünkü konumuz itibariyle, ama bu bilgilere ihtiyacımız vardı meseleyi anlayabilmemiz için. Sormamız lazım Kur'an'a. Öncesinde oruç, sonrasında ayın halleri. 189'un arkasından gelen ayet savaş, kıtal ayetleri. Böyle bir sürecin içerisinde 189. ayetin sanki alakadar değilmiş gibi duran bir konu, rüşvet meselesiyle ne işi var?

adeta oraya o ayet sanki sonradan iliştirilmiş gibi gözükür. Yani biz en azından beşer nazarıyla öyle bakarız ama öyle değil. Eğer münasebetül Kur'an'ı biliyorsak, eğer tenasüp meselesini Kur'an'da ne kadar önemli olduğunu biliyorsak, orada o rüşvet ayetinin öncesiyle oruçla arkasından gelen hilalin, ayın yani hareketleriyle, daha doğrusu kainata Allah'ın koyduğu ölçüyle alakası var. Rüşvetin yukarıda oruçla, aşağıda ayın hareketleriyle ölçüyle alakası var. Peki nedir alakası? O alakaya bir kulak verelim. Çok şeyler söylenir. Bu nazarla bir okuyun ilahi kelamı. Bakın size neler neler söyleyecek. Ben fazla uzamasın diye üçer mesaj vereceğim size. Mesajlardan biri şu: oruç bedenin ve ruhun takvaya erişmesi, rüşvete hayır diyebilmek de bu takvanın hayata bir yansımasıdır. Niye orucun arkasından rüşvet geldi? Alıyor muyuz cevabı? Alıyoruz. Oruç bedenin ve ruhun takvaya erişmesi, rüşvete hayır diyebilmek de bu takvanın hayata bir yansımasıdır. Unutmayın benim aziz kardeşlerim, eğer burada bu ayet geldiyse bizim zihnimize bir hakikati çakmak istiyor Kur'an'ımız. Oruç iç disiplindir. Rüşvete hayır diyebilmek dış disiplinin bir parçasıdır. Burada bu ayetin orucun arkasından gelmesinin hikmeti de budur. İkinci mesaj: oruç imsakla başlayıp iftar vaktiyle biten bir ibadet. Rüşvete hayır diyebilmek ise orucu hayata yaymak, yani hayatı Ramazanlaştırabilmektir. Biz bu ikinci mesajı da alır mıyız buradan? Alırız. Bunu tekrar edeyim: oruç imsakla başlayıp iftar vaktiyle biten bir ibadet. Rüşvete hayır diyebilmek ise orucu hayata yaymak, yani hayatı Ramazanlaştırabilmektir. Allah hepimize onu nasip eylesin. Güzel mükellef bir sofra başında otursak bir Ramazan, o sofradan yiyebilmek için bize ne lazım? Ne lazım? Ezan-ı Muhammedi lazım. Ezan gelmezse sofra ne kadar güzel olursa olsun hiçbir değeri yok. Önce ezanı duyacağız ki oradaki o nimetlerden istifade edebilelim. İşte burada böyle bir mesaj var. Dünya bin bir nimetle donanmış. Ezan olmazsa el süremezsin diyor aslında. Nasıl ki sen orucunu ezanla açıyorsun, diğer nimetlerden de istifade edilebilmesi için o nimetlerin sana helal olması lazım. Sana helal olmazsa ne yazar? Demiştim bir defa bir cümle olarak dersin birinde, bir daha söyleyeyim. Ben güzele güzel olmam, güzel benim olmadıkça diyorlar. O öyle değil. Doğrusu ben güzele güzel demem, Allah güzel demedikçe olacak. Allah'ın güzel saydığı, helal saydığı, tayyip saydığı bizim için güzeldir, helaldir. Yoksa bin bir nimet hatta sayılmayacak kadar çok olsa ne yazar? Burada verilen ikinci mesaj da budur. Üçüncüsü: oruç Allah'ın sınırlarına riayet ederek yerine getirilebilecek bir mükellefiyet. Rüşvete hayır diyebilmek ise yine o sınırlara riayet etmenin bir neticesidir. Yine tekrar edeyim yazanlar için: oruç Allah'ın sınırlarına riayet ederek yerine getirilebilecek bir mükellefiyet. Rüşvete hayır diyebilmek ise yine o sınırlara riayet etmenin bir neticesidir. Üç mesaj verdim. Siz bunları çoğaltın. Alınabilir mi başka mesajlar? İnanın ki alınabilir. Allah kainatta her şeye bir ölçü koymuştur. Mala ve emeğe koyulan ölçü de haksız yere yenilmemesidir. Yukarıyla aşağıyla irtibatlandırdığımız zaman bu mesajı da alıyoruz. Allah kainatta her şeye bir ölçü koymuştur. Mala ve emeğe koyulan ölçü de haksız yere yenilmemesidir. İkincisi: İyiliğin, güzelliğin, hakkaniyetin ölçüsünü insanlar değil, Allah koyar. Öyleyse kullara düşen bu ölçülere riayet etmeleridir. Üçüncüsü:

0: mutlak manada felah. Felah kelimesini Türkçeleştirelim mi, Türkçeleştirmeyelim mi? Ezanı Muhammedi'yi bir dönem bu topraklarda Türkçeleştirenler o kelimeyi Türkçeleştirmemişler. Hepsini Türkçeleştirmişler. Allah bile Tanrı olmuş ama o kelime olduğu gibi durmuş. Niye? Çünkü haydi felaha demek, haydi kurtuluşa demektir. Haydi kurtuluşa demeyi insanlar anlamasın diye haydi felah, haydi felah olarak kalmıştır. Biz de felah olarak bırakalım. Mutlak manada felah, yani kurtuluş, onu öyle bilin. Allah'ın koyduğu ölçülere riayet ederek yaşamaktır. Ölçülü yaşamak takva, takvalı yaşamak felaha ermektir. Son cümleyi sadece tekrar edeyim. Ölçülü yaşamak takva, takvalı yaşamak ise felaha ermektir. Nasıl bir Kur'an'ımız varmış, görüyorsunuz değil mi? Allah nasıl bir nimetle bizlere hitap etmiş. Böyle bir nimetin kıymetini bilmemek en büyük nankörlük, en büyük akılsızlık. Allah bizi bundan muhafaza etsin. Amin. Allah bizi Kur'an'a hem talebe hem de Kur'an'a kurban etsin. Kur'an'a kurban olmak Kur'an'a yakın olmaktır. Kur'an'a yakın olmak da sonunda Kur'an yolunda ölmektir. Allah bunu da bizlere nasip eylesin. Şimdi benim aziz kardeşlerim, bu bilgileri aldık. Bunlar önemli şeylerdi. Geldik Bakara suresi 188. ayete. Bu ayet Kur'an-ı Kerim'de rüşvet ayeti diye bilinen bir ayet. Ne diyor Rabbimiz bu ayette? Mallarınızı aranızda haksızlık sebebiyle batıl yollara tevessül ederek yemeyin. Kendiniz bilip dururken, yani bu işin farkındayken, insanların mallarından bir kısmını haram yollardan yemeniz için o malları hakimlere, idarecilere vermeyin. Bakara 188. Ayet kısa, gayet net, anlaşılabilir bir ayet. Onun içinde rüşvet meselesinde bu ayet Kur'an'ın delili olarak gösterilir. Başka ayetlerde var. Onlara da şimdi değineceğiz.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com. Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Okumak istiyorum.

0: her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2+2=4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
1: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
2: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.
4: Ya muktedir.
5: Muktedirsin sen. Muktedirsin ki kudretine sınır olmaz. Hiçbir iş sana zor gelmez. Hiçbir şey sana engel olmaz.
3: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
6: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
7: Ayette geçen bir kelime çok önemli. Nedir o kelime biliyor musunuz? Tutlu. Tutlu delv. Delv ney? Kova. Tutlu kovanın su kuyusuna sarkıtılması. Maldan alınmasını Kur'an böyle izah ediyor bize. Bu ne demek? Burada bir mecaz var. Hakikate yönelik olarak da bizi ulaştırdığı bir mesajı var. Eğer siz hakkınız olmayan bir malı alırsanız bu şuna benzer. Bir kuyuya bir kova sarkıtıyorsunuz, oradan çekip su alıyorsunuz. Aldığınız o su haksız yere alındığı için rüşvet diye isimlendiriliyor. Daha doğrusu mana öylece oturmuş oluyor. Zihnimizde bir çağrıştıralım. Şimdi Kur'an'ın kullandığı bu kelime önemli bir kelime. Bu kelimenin bize verdiği mesajı da alalım ki rüşvet meselesi tam net bir biçimde zihnimize oturmuş olsun. Bir su kuyusu tasvir edin. Siz de yanı başındasınız. Bir tane ip var. İpin ucunda bir kova var. O kovayı sarkıtıyorsunuz kuyunun içine. Kuyudan suyu çekiyorsunuz. Çektiğiniz o su sizin kısmetiniz oluyor. O kısmetin haram olması için bazı şeyler önemli. Eğer oraya haram bulaşması adına bir şey konuşacaksak demek ki orada bir problem var. Ne gibi? Mesela kovanız sizin ama ip sizin değil. Sizin olmayan bir ipi aldınız, kovaya bağladınız, kuyuya sarkıttınız, oradan bir kova su aldınız. Ne oldu? Kısmetinize haram bulaştı. Size ait

ait olmayan bir ipi kullandınız sahibinden izinsiz bir biçimde. Kova sizin, ip de sizin, kuyu sizin değil. Sizin olmayan bir kuyuya bir kova salkıttınız, oradan su çektiniz. Ne yaptınız? Kısmetinize haram bulaştırdınız. Kova sizin, ip sizin, kuyu sizin değil ama kuyunun sahibinden izin aldınız. Dediniz ki ben bir kova su alacağım. Kuyunun sahibi de size izin verdi. Sarkıttınız kovanızı, aldınız. Ama bir kovalık siz izin almıştınız. Fırsat, bu fırsat dediniz, iki kova aldınız. Ne yaptınız? Kısmetinize haram bulaştırdınız. Kovanın sahibi sizsiniz. İp de sizin, kuyu da sizin ama kuyuda müştereken başkalarının da hakkı var. Bunlar ne demek biliyorsunuz değil mi? Ben anladığınızı umarak böyle söylüyorum. Yani Kur'an'ın dediği gibi biraz böyle siz düşünesiniz diye meseleyi sadece bırakıyorum size. Kıyası siz yapın. Kovanın sahibi sizsiniz ama müşterek ortaklar da var o kovada. Sen diyorsun ki benim, oyalanıyorsun. 3 dakikaya su çekecekken 1 saate çekiyorsun, başkalarının hakkına giriyorsun. Ne yapıyorsun? Kısmetine haram bulaştırıyorsun. Çoğaltın bu ihtimalleri. Dersimizin başlığı neydi? Kısmetine haram bulaştırma. Biz bu çerçeveden rüşvet meselesini ele alacağız inşallah. Şimdi benim aziz kardeşlerim, şurada kaç insanız bakın. Yukarıda da hanımlar var. Kardeş olanlar da var. Benim kardeşim de var mesela burada. Belki sizin de kardeşleriniz vardır. Aynı anneden, aynı babadan olsak bile hiçbirimiz birbirimizin aynısı değiliz. Allah hepimizi orijinal olarak yaratmıştır. Hepimiz, kardeş olanlar bile birebir aynı değildir. Bir babadan, bir anneden 10 tane çocuk olur, onu da 10 ayrı dünyadır. Kabiliyetleri ayrıdır. Mizaçları ayrıdır. Karakterleri ayrıdır. Fiziksel anlamda ayrılıklar, onları biliyorsunuz. Onlar ayrı. Ama mizaç itibariyle, karakter itibariyle, kabiliyet itibariyle ayrıdır. Birinin bir alanda olan kabiliyeti başka birinde yoktur. Öyle olduğu için de Allah kısmetimizi elde etme adına dünyaya bizi böyle sevki ilahiyle sevk etmiştir. Hepimiz bize takdir edilen rızkın arkasındayız. Helal lokma noktasında en azından Müslümanlar olarak bizim öyle bir ızdırabımız var. O manada bir ızdırapla inliyoruz. Allah bizi birer kuyu sahibi kılmış yani. Ellerimizde birer ip de var, birer kova da var. Ama usulüne uygun bir biçimde o kova, kuyudan su çekersek eğer kısmetimize haram bulaştırmayız. Yok bu manada başka şeyler yaparsak şeytan zaten pusuda duruyor. Şeytan helalin düşmanıdır. Harama bayılır şeytan, haramla işi yok. Sen harama girdin mi tamam, şeytanın yolundasın zaten. Ama helal adına bir ızdırabın varsa, seni o helalden saptırma adına elinden gelen her şeyi yapar, süsler püsler, allar pullar, seni o harama sokmak için 40 tane farklı senaryoyla bir yöne doğru sevk etmek ister. Ama ne yapacaksın? Serlevhayı unutma. Kısmetine haram bulaştırmayacaksın. Allah bulaştırtmasın inşallah. Bir amir düşünün. Mesela böyle parayla falan çok uğraşan bir alim. Zülfiyara dokunur mu bilmiyorum ama somut örnek vereyim ki anlaşılsın. Mesela bir belediye başkanı. Şimdi millete hizmet etme adına toplumun önünde şeytan normal sıradan bir insanla ne kadar uğraşırsa onunla 10 kat daha fazla uğraşır. Nimetlerin değer ve kıymeti arttıkça, kapasitesi arttıkça bu taraftan külfet de artacak. Dolayısıyla imtihan da ona göre şiddetli olacak. Şeytan akıllıdır. Akıllı olduğu için zaten şeytan oldu. Şeytan akıllıdır. Kur'an'dan da öğreniyoruz. Önden gelecek, arkadan gelecek, sağdan gelecek, soldan gelecek. Ayağı kaydırmak için senaryoları devreye koyacak. Sağdan geliyor mesela. Ne diyor? Diyor ki sen İslam düşmanlarına karşı güçlü olmalısın. Zayıf bir idareci olur mu?
Senin gücün olmalı, paran olmalı. Sözünü geçirebilmen için bu güce ihtiyaç var. Onun

için bu manada bazı şeyleri yapabilirsin. Aslında bak sen Osmanlı'ya, Osmanlı'da da devlet ricali çok daha farklı bir biçimde kendilerini yansıtırlardı. Dolayısıyla sen de o manada kendini yansıtabilirsin. Bir şeyler söyler söyler söyler, kovayı yanlış kuyuya daldırmak için o adamın ayağını kaydırma noktasında allayarak pullayarak bazı şeyleri onun nazarına koyar. Eğer o insan, Allah bütün idarecilerimizin ayaklarını sabit tutsun ve kaydırmasın, o insanda kaymazsa bu sefer soldan gelir. Nedir biliyor musunuz? 2 dönemdir millet için çalıştın. 10 senedir yedin bitirdin kendini. Gecen belli değil, gündüzün belli değil. Şeytan diyor bunları. Şeytanın oyunlarıdır bunlar. 10 sene sen ticarette çalışsaydın dünya kadar para kazanırdın. Hiç değilse kaybettiğini telafi ettir. Soldan yaklaşınca bakın ambalaj değişti, başka bir şeyleri söylüyor, oradan kaydırmaya çalışır. Yok, o insan Hazreti Yusuf gibi. Bu manada hiçbir şey onu istikamet çizgisinden sarsmıyor. O manada şeytan yine istediğini elde edemedi. Şimdi önden geliyor şeytan. Allı pullu, bakımlı, alımlı, çalımlı bir hanım, bir sekreter, bir şu bir bu. Kaydırır bir defa ayağını, bir ömür o yaptığı yanlışı telafi edip orada tevbe ve istiğfarla Allah'ın kapısını zorlayacağına şeytan, çünkü adama bir defa yaptırır, ondan sonra bu sefer onu mazereti kılarak başka şeyler yaptırır. Onu bu manada düzelteceği yerde bir yanlışı bin yanlışla devam ettirir. Allah korusun, şeytanın dediğini yapar. Diyelim ki onu da yapmadı. Arkadan gelir şeytan bu sefer. Sinsi bir biçimde gelir. Bazen sadık bir dost gibi gelir. Bazen başka bir kimlikle gelir. Arkadan yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır. En aciz bulduğu, zaafta bulunduğu bir yerde hançerini çıkarır. Onun manevi hançeridir şeytanın. Onu, insanı orada yaralar. Böyledir. Bu manada her an bu imtihanlarla karşı karşıyadır o insan. Ama bu tehlike sadece siyasiler ve bürokratlar için değil benim aziz kardeşlerim. Adalet meselesinde söyledim, bu meselede de bir daha söyleyeyim. Sadece hakimler ve savcılar için de değil. Mesela hakimler, savcılar ya da başka işte kadıyla uğraşanlar, kadayla yani hukukla uğraşanlar için de değil. Ben mesela kendim için söyleyeyim. Hocalar için yok mu? Talebeler için yok mu? Vallahi var. Bu alan böyle bir alan. Siz buradan üzerinize alın. Dolayısıyla her an biz bu imtihanla karşı karşıyayız. Hiç kimse demesin ki bu iş benimle alakadar değil. Bu iş hepimizle alakadardır. Hepimizle alakadar olan bir meseleyi konuşuyoruz zaten. O zaman bir tanıyalım rüşveti. Rüşvet ne demek? Bir bilelim. Bilelim ki tedbirimizi ona göre alalım. Arapça bir kelime rüşvet. Sözlükte başka anlamları var ama direkt istilahi manasına yakın olan manaları şu: haksız bir menfaat sağlamak için verilen ödül, ücret veya ödenen bedel. Reşf kökünden geliyor. Onun için reşvet ya da rişvet de deniyor. Fıkıhtaki anlamı da şu: yetkiyi, görevi veya nüfuzu kötüye kullanarak sağlanan gayrimeşru menfaati ifade eder. Fıkıhta geniş bir alanı var bu alanın. Biz zaten oralara girmeyeceğiz. İlgili olanlar kendi hukuklarını, fıkıhlarını öğrenmeleri için mecburen ona müracaat etmeleri gerekir. Rüşvet karşılıklı çıkar teminine ve iltimasına dayanır. Yani iki kişi arasında olur. Bir tarafta menfaat uman, bir tarafta da menfaate gark edilen, menfaati onun cephesine verilen. Ama üçüncü bir sınıf daha vardır. Bakın dikkat edin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bu üç sınıfa da lanet ediyor. Rüşvet verene raşi, alana mürteşi, bu rüşvete aracılık yapana, o aracılık yapan kuyudan su çekmek için iptir aslında. O aracılık yapana da raiş denir.
Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu üçünü de tehlikede olarak görür ve lanet adına bir şey söyler. Kur'an-ı Kerim'de 188. ayet Bakara'nın bununla alakadar. Rüşvet kelimesini kullanmasa bile mana itibariyle bunu söyler. Nisa suresi 29. ayet rüşvete ait bir göndermede bulunur. Maide suresi 42. ayet suh diye bir kavram kullanır. Orada da yine rüşvete ait bir göndermede bulunur. Hadislere baktığınız zaman onlarca hadis göreceksiniz. Bu alan Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın önem verdiği, sahabenin dünyasına aktararak bir yönüyle onların üzerinden bizi uyardığı bir alandır. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın geçen derse bir gönderme yapalım. Hatta bir önceki derse adalet meselesini anlamaya çalıştığımız zaman tevhid, adalet ve meşveretle İslam toplumunu tesis ettiğini söylemiştik. Adalet varsa eğer dedik ki bunları da hadislerden çıkarmıştık. Rahmet, kuvvet, hakkaniyet, ehliyet ve liyakat vardır dedik. Son üç kavram rüşvetle alakalıdır. Eğer adalet varsa rahmet, kuvvet, hakkaniyet, ehliyet ve liyakat vardır. Eğer rüşvet varsa bir toplumda orada hakkaniyet yoktur. Orada ehliyete hürmet yoktur. Orada liyakata hassasiyet yoktur, olamaz da. Rüşvetin olduğu yerde bu üç kavram yaralanır. Niçin? Çünkü rüşvetin olduğu yerde adam kayırma vardır, torpil vardır, hırsızlık vardır, yolsuzluk vardır. Bir yönüyle harama ait işler yapılmaktadır. Öyleyse eğer orada adalet olmadığı gibi ehliyet, liyakat ve hakkaniyet de olmaz. İşte biz adaleti gerçek manada tesis etmek istiyorsak o beş tane temel esas üzerine adaleti bina etmemiz gerekir ki gerçek manada adalet olmuş olsun. Şimdi benim aziz kardeşlerim, uzun uzun hadislerin hepsini ben size aktaramayacağım. Rüşvet nedir, zararları ne demektir? Nübüvvet pınarından mesajlar alalım. O mesajlar bize önemli. Sadece ben vereceğim 5 mesajdan ikincisine ait bazı hadisler aktaracağım size. Ama bu 5 taneye ait de bizim hadis kitaplarımızda siz böyle biraz rüşvet nazarıyla o hadisleri okuduğunuz zaman göreceksiniz. Nedir rüşvet, zararları nelerdir? Birincisi, rüşvet maddi veya manevi olarak haksız bir kazanç sağlamak amacıyla yetki ve makam sahibi bir insana teklif edilen bir menfaattir. Aslında Bakara suresinin 188. ayeti de buna işaret eder. Ama dediğim gibi hadislerde var. İkincisi, buna geleceğiz, bir daha söyleyeyim burada. Rüşvet kesinlikle haram olan, cezası dünyada rezillik, ahirette ateş olan ve Allah'ın lanetini celbeden çok kötü bir günahtır. Allah bizleri muhafaza eylesin. Üçüncüsü, rüşvet Allah ve Resulünün müminleri en çok sakındırdığı cürümlerden biri olan kul hakkının ihlalidir. Bu bir kul hakkıdır ve rüşvet kul hakkının ihlalidir. Dördüncüsü, rüşvet verilen görevin kötüye kullanılması, emanete ihanet edilmesi, fısk ve nifakın toplumda yayılmasının en önemli sebebidir. Beşincisi, rüşvet adalet terazisinin bozulması, haklının haksız, haksızın haklı duruma gelmesi ve insanların yozlaşmasının en etkili vesilesidir. Nübüvvet pınarından bunlar süzülür mü? Süzülür. Başka şeylerde süzülür mü? Süzülür, ama biz 5 tane ile sınırlandırmış olalım. İkincisi neydi? Rüşvet kesinlikle haram olan, cezası dünyada rezillik, ahirette ateş olan ve Allah'ın lanetini celbeden çok kötü bir günahtır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiği bir hadiste ne buyurur biliyor musunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahkemede görüşülecek bir konu, bir dava için rüşvete verene de alana da kaç kez bizim yanımızda lanet etmiştir. Lanetlenmiş bir iştir bu.
Abdullah İbni Amr'ın naklettiğine göre ise Efendimiz şöyle buyurmuş: Allah'ın laneti rüşvet verenin ve rüşvet alanın üzerinedir. İbni Mace hadisidir bu. Allah aşkına gelin şu tabloya bir misafir olalım. Dehşet bir tablo aktarıyor bize Adi İbni Amire el-Kindi. Bir gün topladı diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizi. Biz anladık ki bize hitap edecek. Çıktı minberine, söze başladı. Ey insanlar, sizden kimi bir iş için tayin edersem, eğer o bizden bir iğneyi veya iğneden daha değersiz bir şeyi gizleyecek olursa bu gulüldür. Bakın bir kavram daha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nazarımıza veriyor. Gulül nedir? Devlete ait mala el uzatmaktır. Milletin malına el uzatmaktır. Hakkı olmayan bir malı kendi hanesine, kendi hesabına almasıdır. Böyle bir şeyi yaparsa kıyamet günü o malla, o çaldığı malla gelecek ve bütün bir aleme rezil ve rüsva olacaktır. Adi İbni Amir'e diyor ki, daha aleyhissalatü vesselam Efendimiz sözünü bitirmemişti ki, isim yok, Ensar'dan siyahi bir sahabi ayağa kalktı, ağlaya ağlaya Resulullah'ın huzuruna geldi. Ya Resulallah dedi, ne olur beni görevlendirdiğin o görevden geri al, beni azlet, ben bu görevi böyle bir şey varken yerine getiremem dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o ensari sahabiyi karşısına oturtturdu. Dedi ki evet, dediğim sözü bir kez daha tekrar ediyorum. Bizden habersiz bir iğneyi ya da bir iğneden daha azını bile çalarsa, eğer hesabına geçirirse kıyamet günü onunla gelecek ve aleme rezil rüsva olacak. Ama bu görevi sana tevdi eden benim. Git görevinin başında ol ve bu hassasiyetle yürü. Sahabe bu şeyi duyar da durur mu Allah aşkına? Bakın, millet mevki makam için birbirini yiyor. Biz sahabe ufkunu kaybettiğimiz için halimiz böyle zaten. Ne diyor biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Kim insanlar arasında hakimlik yapmak üzere görevlendirilirse bıçaksız boğazlanmış gibidir. O kadar zor, o kadar ağır, o kadar sorumluluğu büyük bir şey. Bıçaklanmış, bıçaksız boğazlanmak neyse, koparılır yani adamın başı. Bu kadar büyük ve ağır bir görevin altındadır. Bu söylediğim hadis Tirmizi'nin Ahkam babının 15 numaralı hadisi, Ebu Davud'un Akdiye bölümünün babının 1 numaralı hadisi ve daha nice hadis kitaplarında okuyacağınız bir hadis. Mesele budur işte. Şimdi anlıyor musunuz benim aziz kardeşlerim? Hazreti Ömer'e oğlun Abdullah'ı ata dedikleri zaman hilafet makamına bir evden bir kurban yeter sözünün anlamını. Israrlar çoğalınca ne dedi Hazreti Ömer? Ya dedi, bu iş şerefse Adi oğulları olarak biz bu şerefi tattık. Ama bu iş sorumluluksa, ki sorumluluk, bir evden bir kurban yeter, gidin başımdan dedi. Gidin başımdan diyerek ailesini ikinci kez bu işe bulaştırmadı. Hatta seçtiği istişare heyetinde aşere-i mübeşşereden, o gün için hayatta kalan 7 kişiden 6'sını seçti heyete. Bir kişiyi yine devre dışı bıraktı. O bir kişi kimdi? Amcasının oğlu ve damadı, eniştesi olan Said İbni Zeyd'di. Aynı hassasiyet, bir evden bir kurban yeter hassasiyeti. Böyle anladığımız zaman biz her zaman için teyakkuzda oluruz. Şeytan teyakkuzda her an. Şeytan uyumuyor ama biz bazen uyuyoruz. Meseleyi kaybediyoruz. Mevki makam başımızı alıp götürüyor bizim. Etrafımızda 3-5 tane adam, hay sen ne büyük adamsın, aslan adamsın, büyük adamsın dediği zaman ayağımız yerden kesiliyor bizim. Ve biz bu hakikatleri unuttuğumuz için şeytan da o gafletimizden istifade ederek ayağımızı kaydırıyor. Allah hepimizi muhafaza etsin. Bir örnek vereyim size. Sahabe bu hassasiyetle büyüyor ya, nasıl bir noktaya geliyor? Abdullah İbni Revaha, Allah kendisinden ebeden razı olsun, peygamberin aşığı ve şairi birisidir.
Hayber'in fethinden sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu Hayber mahsullerini Yahudilerden tahsil

birini alıyor, bu Allah ve Resulünün hakkıdır diyor, bu da sizin hakkınızdır diyor. En ufak bir adaletsizliğe kapı açmadan. Ama Yahudiler bakıyorlar ki olmuyor. Onların ihanet girmiş, damarlarına girmiş onların. Gelip Allah Resulüne bir gün şikayet ediyorlar Abdullah İbni Revaha'yı. Ne diyorlar? Diyorlar ki Abdullah bize haksızlık ediyor. Bölürken eşit böleceğine kendine ait olan payı fazla ediniyor. Dolayısıyla bize haksızlık yapılıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam adamını tanır tanımaz mı? Şöyle bir şey söylüyor Yahudilere. Tamam diyor, Abdullah haksızlık mı ediyor? İkiye böldüğü zaman ilkin siz alın, gerisi bizim olsun. İçlerinden biri diyor ki bu sözü duyunca, vallahi gökle yer bu adaletle ayakta duruyor. Adalet böyledir. Sen ikiye böldün değil mi? İtirazım var. Sen önce al, gerisi bana kalsın. Çünkü ben kendimden eminim. Ben abdestime güveniyorum. Onun için benim namazımdan bir şüphem yok. Ama sende sıkıntı var. Ondan dolayı sen başka yerlere sevk etmeye çalışıyorsun. Bakıyorlar ki Resulullah'tan bir şey çıkmayacak. Yine bir gün tahsilat öncesi koca bir çuvalın içerisine altın, gümüş, artık neyse değerli şeyler getiriyorlar, Abdullah'ın önüne bırakıyorlar. Nedir bu diyor? Hediye diyor. Zaten rüşvetin adı biliyorsunuz hediye. Bu hediye nasıl olduğuna birazdan geleceğiz. Ne hediyesi diyor? Biz neyiz? Ben sizin kardeşiniz değilim ki bana hediye veresiniz. Aramızda ticaret yok ki bu manada bir şey olsun. Hayırdır diyor, bu iş nereden geldi? Biz bunu veriyoruz, belki sen de bizi biraz görürsün diyor. Bir sinirleniyor Abdullah İbni Revaha. Bakın tarihe geçen sözünü aynen size okuyayım. Ey Allah'ın düşmanları, bana haram mı yedirmek istiyorsunuz? Rüşvet mi teklif ediyorsunuz? Siz bana göre Allah'ın en çok buğz ettiği mahluklarsınız. Söze ne olur dikkat edin. Allah'a yemin ederim ki benim için insanların arasında en sevimli olan kişinin, yani Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin yanından geldim. Buna karşılık sizin topluluğunuzdan ise maymun ve domuzlardan daha fazla nefret ediyorum. Fakat ne size karşı olan nefretim, ne de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgim beni hiçbir zaman adaletsizliğe sevk etmeyecektir. İşte bu. Adalet mi dediniz? Alın size nübüvvet pınarından beslenen, o pınardan kana kana su içen bir peygamber aşığının Yahudilere söylediği söz. Ben Allah'a karşı bu manada bir şeyler sorumluluk altında inlerken bunu bana nasıl söylersiniz diyor. Söze bilmem dikkat ettiniz mi? İnsanların içerisinden en sevgili olanın yanından geldim. O kim? Allah Resulü. Ve en fazla nefret ettiğim insanların yanına geldim. Onlar da sizsiniz. Ama ne sevgim ne nefretim bana adaletsizlik yaptırmayacak. Budur. Ve burada Abdullah İbni Revaha'nın ortaya koyduğu bu tavır rüşvet meselesinde sahabenin nasıl bir ufukla yetiştiğini anlayacağımız örneklerden sadece bir örnektir. Benim aziz kardeşlerim, şeytan bu alanda ayak kaydırırken nasıl kaydırıyor biliyor musunuz? İki tane şeytanın süslü lafı var. Rüşvet değil, hediye. Ben istemedim, onlar verdi. İstemiyorum, yan cebime koy diyorlar diye bir ara. İstemedim, onlar verdi. Bakın bunun zemini nübüvvet pınarında nasıl? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ez kabilesinden İbnül Lütbiye'yi bir yere zekat tahsildarı olarak gönderiyor. İbnül Lütbiye gidiyor, topluyor zekatları. O insanlar da biraz hediye veriyorlar İbnül Lütbiye'ye. O hediyeler elinde Allah Resulü'nün huzurunda. Ya Resulallah diyor, işte falanca kabilenin zekatı şurada, bunlar da benim diyor. Bunlar da bana hediye. Olayı nakleden sahabi diyor ki bir anda yüzünün rengi değişti Efendimizin. Biz anladık bir şeyler var. Ama bir şey demedi. Çabuk dedi toplayın insanları. Demek ki oturmamış zihinlere bir şeyler. Çabuk toplayın insanları dedi. Ve orada insanlara bir hitabede bulundu. Dedi ki

eğer babasının ve anasının evinde otursaydı bu adama o hediyeler verilir miydi yoksa verilmez miydi? Bir baksın. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki herhangi bir kişi zekat malından haksız bir şey alırsa kıyamet gününde aldığı o malı boynunda yüklenerek getirilir. Çaldığı bir deve ise inleyip bağırarak, eğer sığır ise böğürerek, koyun ise meleyerek getirilir. Adam çalmamış, söylediği gibidir, hediye verilmiş. Ama zekat tahsildarı olarak gitmiş oraya. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu işi de hırsızlık gibi görüyor. Ve diyor ki babasının ya da anasının evinde otursaydı o hediye kendisine gelir miydi? Gelmezdi. O halde o mal zekata aittir. O mal Beytülmal'in halidir. Bu Buhari'de ve Müslim'de geçen bir hadis. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söyleyeceğini söyledikten sonra 3 defa ya Rabbi emirlerini tebliğ ettim. Ya Rabbi emirlerini tebliğ ettim mi? Ya Rabbi emirlerini tebliğ ettim mi diyerek olayın ne kadar mühim olduğunu da ortaya koyuyor. Bilmem bizim dünyamızda da o gün sahabenin dünyasında oluşturduğu kadar etki oluşturmuş mudur bu söz bilmiyorum. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz çok çok önemli bir şey söyledi. Bu hadiste söyleneni Ebu Hureyre'nin naklettiği başka bir hadiste daha geniş söylüyor. Mesela diyor ki bir gün kalktı Efendimiz, belki bu olay belki başka bir olay, bir şeyler söyledi sonra dedi ki sakın sizden birinizi kıyamet günü boynunda böğürmesi olan bir deve olduğu halde gelerek ya Resulallah beni kurtar derken kendimi de senin için bir şeye malik değilim, ben sana tebliğ ettim diye cevap verirken bulmayayım. Boynunda bir deve var, geliyor ya Resulallah bana aracı ol, bana şefaatini tecelli ettir, bu manada bana yardımcı ol dediği halde bulmayayım. O boynundaki deve varken ben ona hiçbir şey yapamam diyor. Sonra söylüyor Efendimiz, uzunca bir hadistir, ne olur okuyun bunu, Müslüm'ün Kitab-ül İmare 6. numaralı hadisi. Boynunda bir sığır, boynunda bir koyun aşağıya doğru gidiyor. Boynunda bir elbise, bir başkasının hakkı, böyle böyle söyleyerek sallallahu aleyhi ve sellem bu manada bir hak boynundayken o gün benim yanıma gelmesin diyor o. Gelse bile ben ona bir şey yapamam diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu feryadı niçin? Bu meselenin ehemmiyetini, önemini nazarlara vermek için. Böyle olduğu için sahabe bu konuda çok ama çok hassastır. Gerçekten bu konuda öyle şeyler ortaya koyar ve yazar söylerler ki insan böyle kanı durur. Bu mudur nübüvvet pınarından süzülen diye hayret eder. Çünkü o pınarın başında oturan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle dehşet bir söz söylemiştir. Emirin, yöneticinin hediye alması haramdır. Hakimin rüşvet alması küfürdür. Nesai'nin Eşribe babının 43 numaralı hadisi bu. Emirin, yöneticinin hediye alması haramdır. Hakimin rüşvet alması ise küfürdür. Bu hadisi şerh eden alimlerimiz diyor ki eğer gayrimeşru bir işi meşruya çevirmek için bu manada bir hediyeleşme olmuşsa Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunun için söylemiştir. Artık o sözün maksadı farklı bir biçimde izah edilir, o ayrı bir mesele, ama Efendimiz böyle dehşet bir sözü bizim zihin dünyamıza adeta bırakıyor. Artık sen bilirsin, nasıl anlarsan. Başka bir hadise bakın. Ümeraya yani yöneticilere verilen hediyeler hırsızlık, imama devlet başkanına verilen hediye ise hulüldür. Hulülün ne olduğunu söyledik. Kamunun malını çalmaktır. Hazreti Ömer dönemine gelinceye kadar bu hadisler ortada, ciddi bir titizlik de var ama genel bir hüküm yok. Sahabe diyor ki evet aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunları söyledi ama eğer hediyeleşmede başka bir niyet
gözetilmiyorsa alınmasında bir mahsur yok. Ama Hazreti Ömer bir olaya şahit olunca genel bir emirname yayınlayarak valilerin, hakimlerin hediye almasını yasaklıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Zengin birisi var o gün, belki Medine'de belki Medine dışında. Her sene bir tane deve kesiyor. Devenin en güzel budunu da Hazreti Ömer'e hediye olarak gönderiyor. Hazreti Ömer de hediyeyi alıyor. Ondan sonra onu tasadduk ediyor. Birkaç sene bu arka arkaya devam edince bir gün o deveyi hediye olarak gönderen adamın bir davası oluyor. Dava Hazreti Ömer'e intikal edince şöyle bir şey söylüyor o deveyi hediye olarak gönderen zat: ey müminlerin emiri, butun deveden ayrıldığı gibi aramızdaki davayı hallediver. Şimdi adam belki de masumane söyledi, bilemiyoruz. Butun deveden ayrıldığı gibi, hani sana bir but geliyor onu kastediyor. Butun deveden ayrıldığı gibi aramızdaki bu davayı hallediver. Ben nasıl halledeceğimi biliyorum diyor. Bir daha o adama bana sakın deve getirme diyor. Adam yalvar yakar, ben kastım o değil, şudur budur. Hayır, sen kıyası onun üzerinden yaptınsa bana bundan sonra deve gelmeyecek. Sonra diyor ki eğer diyor bu adam emir el müminin olarak bana bunu cesaret ettiyse valilere kim bilir kimler neyi cesaret ediyorlardır. Bütün valilere emirname gönderiyor. Bundan sonra hiçbir vali, hiçbir hakim hediye almayacak, asla kabul etmeyecek diyor. Genel bir kuraldır bu. Hazreti Ömer döneminde bu kural uygulanıyor. Sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Hazreti Ömer bu işte. Adalet onunla cihana böyle süzülmüş. Birini vali olarak mı atayacak? Hele getir bakayım diyor önce bir mal beyanını. Mal beyanını alıyor. Bu kadar mı hepsi? Bu kadar. Beytülmal'e o yazılan mal beyanını teslim ediyor. Bir yıl sonra bir mal beyanı daha istiyor. Eğer arada bir fark varsa ve o fark eğer meşru bir biçimde bazı şekillerde delillendirilmiyorsa Hazreti Ömer o valiyi azlediyor. Azletmekle de kalmıyor. O elde edilen fark malı da alıp Beytülmal'e devrediyor. Ya adam aklını peynir ekmekle mi yemiş Hazreti Ömer döneminde vali olsun? Böyledir. Hazreti Ömer cihana böyle bir şey koyuyor. Bir aklı evvel de bana bir mesaj yazmış geçen dersle alakalı. Ömer'i öyle anlattın, öyle anlattın ki sanki Ömer senin peygamberin. Bir şeyler daha var da söylemeyeyim. Ben de ona bir cevap yazdım. Vallahi dedim, Ömer benim peygamberim değil. Benim peygamberimin kim olduğu belli. Ama senin Ömer acın nereden kaynaklanıyor ben onu biliyorum dedim. Sen Ali sevgisini bahane ederek Ömer düşmanlığı yapıyorsun. Biz Ömer'i Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mektebinde yetişen bir talebe olarak severiz. Ali'yi de aynı şekilde severiz. Aralarını ayıranları da sevmeyiz. Biz bunların birbirleriyle de aralarını ayırmayız. Allah Resulü'nün o güzel mektebinin talebeleridir. Hepsi başımızın üstünde yerleri vardır. Onların bize verdikleri mesajları anlamaya çalışırız. Allah aşkına şurada Hazreti Ömer'in kameti varken, böyle bir örneklik varken ben ne diyeyim? Adaleti de onun üzerinden elbette ki anlatacağız cihana. Elbette ki bu konudaki hassasiyeti de Ömer'in dünyasından aleme süzdürmüş olacağız. Allah bizi Ömer'in de diğer sahabenin yolundan da ayırmasın. Amin. Hazreti Ali dedim, ondan da bir örnek vereyim. Onun devri de Ömer'in devri gibidir. Zor bir devirdir ama aynen Ömer'in devri gibidir radıyallahu anhuma. Dabia İbni Züheyr diye bir valisi var. Valiye bir gün hediye geliyor, öyle bir talimatname verdiği için basit de bir hediye. Tutuyor bir mektup yazıyor Kufe'deki Hazreti Ali'ye. Bana falanca yerden şöyle şöyle bir hediye geldi, ben bu hediyeyi ne yapayım? Hazreti Ali de o kadar işinin arasında bir mektup yazıyor ona. O hediyeyi anında Beytülmal'e bırak. Sen ananın evinde otursaydın sana o hediye gelmeyecekti. Resulullah'ın hassasiyeti bu. Eğer evinde otururken sana gelecek bir şeyse alabilirsin. Ama sen

bir makamı işgal ettin, o makamdaysan, o makama ait olan bir hediye geldiyse alamazsın diyor Hazreti Ömer'de, Hazreti Ali'de. Ya İslam tarihinin ikinci Ömer'i, Ömer İbni Abdülaziz rahmetullahi aleyh. Aynı hediyeleşme devam ediyor. Ben almayacağım diyor, valilere de yasaklıyor. Gerekçe nedir biliyor musunuz? Biliyorsunuz Hazreti Ömer'den sonra Hazreti Ali dönemi, Hazreti Osman dönemi öncesi Hazreti Ali dönemi, sonra bir inkısaya uğruyor. Emeviler döneminde işler başka noktalara geliyor. Ömer İbn Abdülaziz böyle bir dönemde ortaya çıkıyor. Hediye diyor Hazreti Peygamber döneminde hediyeydi. Bugün ise hediyeler rüşvete dönüşmüştür. Artık bundan sonra her hediyeyi ben rüşvet olarak sayarım diyor. Ömer İbn Abdülaziz döneminde böyle ve Ömer İbn Abdülaziz'in tavrı böyle. Siz buradan alın alacağınızı. Hanefi fukahasından Hüsam-ı Şehit bu sözün üzerinde bir cümle söyler. O cümleyi de size okumak istiyorum. Hazreti Peygamber döneminde birisine hediye veren gayrimeşru herhangi bir beklenti içinde değildi. Amaç sadece sevgiyi ve muhabbeti pekiştirmek idi. Daha sonra ise bu durum değişti ve hediye veren karşı taraftan gayrimeşru bir menfaat elde etme amacıyla hediye vermeye başladı ki bu işte tam da rüşvet anlamına gelir. Hanefi fukahasından Hüsam-ı Şehid'in tespiti bu ki isabetli bir tespittir. Yine bizim ilim dünyamızın yıldızlarından biri ki Allah ondan ebeden razı olsun, öyle bir sadaka-i cariye bıraktı ki kıyamete kadar insanlar ondan istifade edecek ve ona dua edecek. El Mebsut'un yazarı İmam Serahsi, o da şöyle kısa ama vurucu bir şey söylüyor bize. Hediye bir kapıdan girince öteki kapıdan emanet, sorumluluk bilinci çıkar. Hediye bir kapıdan girince emanet, sorumluluk bilinci öteki kapıdan çıkar. Böyle bir hassasiyeti bu insanlara kazandıran da nedir? Asr-ı Saadet'teki o güzel iklimin o önemli mesajlarıdır. Zor bir imtihan. İnsanın parayla malla imtihanı gerçekten çok zor. Mevki ile makamla imtihanı gerçekten çok zor. Karşı cinsle imtihanı gerçekten çok zor. Allah kimseyi kaldıramayacağı yükle bu manada karşı karşıya getirmesin. Allah zaten getirmez de bizi o imtihana getirdiği zaman bize güç ve kuvvet versin. İnşallah ayakları kayanlardan olmayız. Öyle beylik laflar söylemeyin. Ben yapmam, ben etmem, ben şöyleyim, böyleyim. Nice ben Ömer gibi başlayacağım diyen adamların sonrasında ne olduğunu tarih de gördü, biz de gördük. Öyle hiç bu iş oturduğunuz yerden ahkam kesmeye benzemez. Hele şöyle sen bir imtihana tabi tutul, o zaman görelim seni. Onun için bu zorlu imtihanda aklımızda her an tutmamız gereken bazı mesajlar var. Ben rüşvetten nasıl korunabiliriz? Bu konuda ne yapmış İslam büyükleri? Özellikle halifeler, arkasından gelen Ömer İbn Abdülaziz gibi bu işi adaletle devam ettiren insanların hayatlarına biraz bu hafta baktım bu ders vesilesiyle. Onların üzerinden de bazı mesajlar çıkardım. Çok kısa, aklınızda rahat tutabilecek ve kendinizin dünyasını da bunlarla imar edeceğiniz mesajlar ki en başta ben bunu kendi nefsime söylüyorum. Kendi nefsime söylediğimi siz yol arkadaşlarıma, aziz kardeşlerime emanet etmek istiyorum. Birincisi şu: verilecek bir hesabın olduğunu unutma ki küçük hesapların kurban olmayasın. En başa alacağımız şey budur. Verilecek bir hesabın olduğunu unutma ki küçük hesapların kurbanı olmayasın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir sabah namazının, değil farzı, dikkat buyurun, başındaki ilk iki rekat sünneti dünya ve dünyanın bütün içindekilere denk tutarak bir şey söylüyor bize. Sabah namazının iki rekat sünneti bu kadar değerli. Allah aşkına, böyleyse seni ne kesecek artık?
Ama sen bu şuura erebilmen için yarın hesabı düşünmen lazım. Yarın hesap var, Allah açacak. Hiçbir şeyin gizli kalmadığı bir yerde bütün defterler faş olacak, ortaya çıkacak. Sen değil, organların konuşacak. Yaptığın haksızlıklar birer birer ortaya dökülecek. Yetmeyecek, bütün hak sahipleri gelip haklarını senden talep edecek. Düşün. Var mı buna cesaretin? Ateşe dayanabileceğin kadar günah işle diyor ya. Sen de bunu düşün, ben de bunu düşüneyim. Vallahi biz vereceğimiz hesabı eğer bir düşünsek var ya, biraz önce o sahabinin yaptığı gibi üzerimizden ağırlıkları atarız. Biz başka bir şeyin dünyasına gerçekten gireriz. Ama o seviyeyi elde edemediğimiz için halimiz böyle. İkinci mesaj: sahip değil şahit olduğunu unutma ki menfi yerlere savrulup emanete ihanet edenlerden sayılmayasın. Sahip değil şahit olduğunu unutma ki menfi yerlere savrulup emanete ihanet edenlerden sayılmayasın. Rüşvet, hakkın olmayan bir malı almak emanete ihanettir. Dilden düşmeyen ama gereği yapılmayan bir söz var. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı. Vallahi öyle. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı. Ve belki de o kadar insanın hakkı. Ne kadar insanı yönetiyorsun? 80 milyon mu? 80 milyon insanın hakkı. Yarın ahirette 80 milyona hesap verecek bir hesap bu. Öyleyse eğer o emanete riayet etme adına başka bir ızdırabın olacak. Sen sahip değilsin. Allah sana orayı emaneti verdi. Babanın mülkü değil ki. Sen kendini oranın da hayatın da şahidi göreceksin. Ve her zaman için emanete ihanet etmeme adına bir ızdırapla inleyeceksin. Üçüncüsü: helal dairenin keyfe kafi olduğunu unutma ki saadeti başka kapılarda aramayasın. Helal daire geniştir, keyfe de kafidir. Vallahi de böyledir, billahi de böyledir. Ama şeytan allar pullar. Helal dairede Allah sana vermiştir bir hanım, cennet hurilerinden bir huridir. Bu hanım yaşlandı, sana bu kadar çocuk doğurdu. Biraz yaşlandıkça vücut bozuldu, farklı bir noktaya geldi. Senin de zafiyetin var o alanda. Allah seni geldi bir şeyle imtihan etti. Şeytan sana alladı pulladı, kaydırdı ayağını. Sen helal dairede alacağın o güzelliği başka kapılarda aramaya başladın. Bu sefer de başladın bahaneler üretmeye. Yok hanım şöyleydi, yok bilmem şu bey böyleydi. Hiçbir bahane bunu meşru bir zemine kaydırmaz. Hiçbir bahane. Burada helal daireyi her zaman düşünürsen eğer, evini cennet bahçelerinden bir bahçe kılarsın. Eğer helal daire ise, ne güzel demişler, vallahi samanlık seyran olur. Şatoda sarayda olmaktansa helal kazançla elde edilen bir samanlık sana seyrana dönüşebilir. Yeter ki sen helal daire keyfe kafidir hakikatini unutma. Bu da bizim bu meseleden alacağımız üçüncü mesaj. Dördüncüsüne gelin. Vardığın mevkiye aldanıp geldiğin yeri unutma ki şeytanın ve yandaşlarının telkinlerine kanmayasın. Tekrar ediyorum bunu. Vardığın mevkiye aldanıp geldiğin yeri unutma ki şeytanın ve yandaşlarının telkinlerine kanmayasın. Şu koltuk var ya, bu koltuk, yani buranın koltuğu değil ama normal koltuklar, bir de üniformalar. Bir şey var onlarda. Adam mesela böyle çok böyle üniforma benzeri resmi bir elbise giymişse bir bakıyorsun başka bir halde. Normal insani ilişkileri de o biçim. Şeker kaymak, ama girdi mi makama başka bir alem. Demek ki bir şeyler değişiyor. Gelinen yer unutuluyor. Varılan menzile bakılarak aslında geçmişin üzerine bir örtü örtüldüğü için o manada oranın hakkı verilmiyor. Dolayısıyla bunu elde edebilmek için ne olursa olsun,
Ya şöyle bir şeyi biz söylüyoruz ama kendi hayatımıza taşımadığımız için bu manada bir şeyleri oluşturamıyoruz.

Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o mübarek, o mutahhar hayatını defaatle anlattık değil mi burada? Anlattık ama burada kaldı. Hayatlarımıza gitmedi, hayatlarımızı değiştirmedi. Bir gün geldi, günler arka arkaya geçti peygamber evinde, tencere kaynamadı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kerime zevcesi dedi ki 3 ay geçerdi ki bizim yemeğimiz iki siyah olurdu. Suyla hurma olurdu, suyla arpa olurdu. Başka bir şey bulamazdık. Ama aynı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Huneyn'de gözün alabildiğince büyük bir vadinin içini dolduran develerin, koyunların, keçilerin sahibi oldu. Vallahi o gün yüreği neydiyse o günde yüreği aynıydı. Zaten öyle olduğu için yanında iştahla bakıyor. Daha iman tam kalbine girmemiş ama sonra iyi bir mümin olacak Saffan İbni Ümeyye. Şöyle develere bakıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki çok mu hoşuna gitti? Ya Resulallah nasıl gitmez hoşuma diyor. Al diyor, al, hepsi senin olsun. Benimle alay mı ediyorsun ya Resulallah diyor. Hayır diyor, al diyor. 100 tane deve senin diyor. Adam 100 deveyi alıyor, önüne katıyor. Mekke'ye girerken ne diyor biliyor musunuz? Koşun kavmim, koşun ve Muhammed'in getirdiği bu dine girin. Vallahi Muhammed öyle bir veriyor ki ancak bir peygamber böyle verebilir. Değişmeyen bir kamet var. Çünkü yüreğinde o istikamet var. Sonra o da iyi bir mümin olacak, o da infak edecek, o da imanın tadını bambaşka bir biçimde tadacak. Sen geldiğin yeri unutmazsan, geldiğin noktaya bakıp da başka şeyleri nazara almazsan kayarsın, Allah korusun, şeytanın ve yandaşlarının telkinlerine bu manada kapılırsın. Beşincisi, yola çıktığın dostlarını unutma ki bu dünyanın en kıymetli hazinesi olan sadık dostlardan mahrum kalmayasın. Yola çıktıkların beraberce bedel ödediklerin, eğer sen yolda bulduklarına yola çıktıklarını değiştirirsen kendi felaketini hazırlarsın. Bir insanın kalitesini tespit etmek istiyor musunuz? Mesela diyelim ki bir insan nasıl bir insan? Bazı şüpheler var aklınızda, gelgitler yaşıyorsunuz. Dostlarına bakın. Vallahi bu temel bir kıstastır. Bir adam eğer 40 yaşındaysa yanında ömrünün yarısı kadar yıllık devam eden bir dostu yoksa o adamla siz de biraz mesafeli durun. Bir adam 40 yaşında 20 yıllık dostu yok. Ben ne yapayım o adamı? 20 yıldır biriyle dostluğunu devam ettirememiş bu adam. Gömlek değiştirir gibi dostlarını değiştirmiş. Yarın seni de değiştirecek bu adam. Dolayısıyla burada bir temel ilke öğreniyoruz. Sadık dost dünyanın en kıymetli hazinesidir. Sadık dost her zaman için sana seni pofpoflayacak laflar söyleyen adam değildir. Sadık dost senin ahiretin için yanan adamdır. Öyle olduğu için bazen kınanma pahasına, bazen küsme pahasına, bazen başka şeyleri kaybetme pahasına hakikati sana söyler. Ne kadar acı olursa olsun sana hakikati söyler. Sen belki kınarsın onu. O gider arkanda gözyaşı döker. Birkaç gün sonra senin onun gerçek dostu olduğunu anlar, bir daha gelir senin o güzel şefkatli kollarına kendini verir. Böyledir. Etrafında sana bunu söyleyen yok. Herkes emredersin komutanım, emredersin beyim, emredersin paşam. Nasıl tensip buyurursanız, siz söylediyseniz vardır bir hikmeti. Yanlış da olsa bir şeyler vardır bunun içinde diyen adam o adamın dostu değildir. Biz bu meseleleri niye konuşuyoruz? Sevdiğimiz insanlara emri bil maruf, nehi anil münker olsun diye konuşuyoruz. İktidarken bunları konuşmamız lazım. 5-6 senedir bu memlekette rüşvet konuşulmuyor. Niye konuşulmasın? Asıl bugünlerde bu mesele konuşulması lazım. Allah Resulü Mekke'deyken konuşmadı. Bir şey yoktu ki. Medine'ye gelince konuşuldu. Paranın, mülkün, imtihanın, makamın olduğu yerde bu meseleler konuşulur. Biz bu meseleleri konuşmalıyız. Dostlarımıza, kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, sevdiklerimize ahiretleri yok olsun diye değil, ahiretleri imar olsun. Dünyanın süsüne, lezzetine kapılıp da dünya

0: dünyanın içerisinde oyalanıp da ahiretleri yok olmasın diye bunları konuşmalıyız. Onun için bunu söylüyorum. Yola çıktığın dostlarını unutma ki bu dünyanın en kıymetli hazinesi olan sadık dostlardan mahrum kalmayasın. Allah bizi de ondan mahrum etmesin. Aziz kardeşlerim, bu işler yapılırken en fazla insan şuradan yer şeytandan mermiyi. Dikkat buyurun. Şeytan hep daha üst bir yaşamı insanın nazarına verir. Hazreti Adem'le Hazreti Havva'yı, anamızla babamızı cennette böyle kandırdı. Ne dedi? Bir sürü ağaç, bir sürü meyve, bir sürü nimet, bir tanesi imtihan gereği yasak. Onu yedirttirdi. Bir şekilde alladı pulladı yedirttirdi. Bize de öyle geliyor. Bak diyor, falanca nasıl? Filanca nasıl bir evde oturuyor, sen daha neredesin? Filancanın arabası şöyle, sen daha neredesin? Bir şeyler diyor, daha diyerek bir şekilde ayak kaydırıyor. Yolumuzun rehberi olan sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor biliyor musunuz? Son söz onun sözü olsun. Sizden biri mal ve yaratılışça kendisinden üstün olana bakınca nazarını bir de kendisinden aşağıda olana çevirsin. Yukarıya bir bakıyorsa aşağıya da hemen baksın. Evet, kendinden daha iyi olanları vardır ama kendinden daha kötü olanları daha da çoktur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da onu söylüyor. Böyle yapmak Allah'ın üzerinizdeki nimetini küçük görmemeniz için gereklidir. Kendinden daha alt seviyedeki olanları düşündükçe yukarıyla değil aşağıyla ilgilenirsin. Aşağıyla irtibat da seni bir istikamet çizgisinde daim tutar. Rabbim bizlere yardım eylesin. Amin. İmtihanı bu manada ağır olan kardeşlerimize yardım etsin. Amin. İmtihanları bu manada ağır olanları melekleriyle teyit etsin, desteklesin. Amin. Rabbim hiçbirimizi, hiç kimsenin hakkıyla huzuruna almasın. Amin. Kendi hakkı olursa onun rahmeti geniş, affedeceğini müjdeliyor. O manada da evet, ızdırabımız olmalı ama böyle bir müjde var, Allah Resulü veriyor. Ama başkasının hakkıyla bizi huzuruna almasın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
8: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
11: Zorunlu yayın.
12: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
11: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.
14: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
13: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bu cesareti gösterebildiklerine göre güvendikleri birileri var.
2: Kurayza oğulları ve Gatafan'dan destek bekliyorlardır. Bugüne kadar hep birbirlerini koruyup kolladılar.
3: Nasıl olur?
4: Dün nazil olan ayetlerde münafıkların da onlara destek olduğu söyleniyordu.
3: Beklediğimizden erken geldiler.
5: Evet, neyse ki hazırlığımızı tamamlamıştık.
3: Kendi başımıza bu kuşatmadan kurtulmamız imkansız.
5: Yarın günü ağarmadan Abdullah bin Übey'in birlikleriyle Kurayza Yahudileri burada olacak. Merak etme.
3: Umarım öyle olur. Evet, beklediğimiz haber geldi. O şöyle demiş: topraklarınızı terk edin. Silahlarınız ve zırhlarınız hariç develerinizin taşıyabileceği kadar ne istiyorsanız götürün.
5: Haber verin. Herkes yarım bıraktığı göç hazırlığını tamamlasın.
0: 77. Bölüm.
6: Ramazan ayıydı. Zekat yeni farz olmuştu. Mescid-i Nebevi'de bir sohbet halkası kurulmuş, ashab-ı kiram yeni nazil olan ayetlerin hükmü üzerine konuşuyorlardı.
7: Zekat konusunda ard arda ayetler nazil oluyor.
8: Evet, aslında bizim yabancı olduğumuz bir şey değil. Peygamberimiz bizi sürekli sadaka vermeye teşvik eder.
9: Doğru söylüyorsun. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için elimizden geldiği kadar birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sadece hangi mallardan ne kadar ve nasıl verileceğine dair bir ayet nazil olmamıştı. Peygamberimizin de bu konuda ayrıntılı bir uygulaması yoktu.
1: Şimdiye kadar inen ayetlerde sadaka gönüllülük esasına dayanıyordu. Çoğumuz

0: geçim sıkıntısı çekince belli bir miktar takdir edilmemişti. Ebu Bekir ve Osman gibi neredeyse mallarının tamamını hayra sarf edenler olduğu gibi alın teriyle kazandığı bir avuç hurmadan sadaka verenler vardı. Allah onlardan razı olsun.
1: Amin. Resulullah bize kardeşlerimizi kendi nefsimize tercih etmeyi öğretti. Ebu Bekir beni can çekişirken satın aldı. Hayatından ümit kesilmiş Habeşli bir kölenin etmeyeceği bir fiyata hem de. Sonra beni azat etti. Hem hayatımı hem de özgürlüğümü ona borçluyum.
0: Ebu Bekir seni özgürlüğüne kavuşturmakla bize en büyük iyiliği yaptı. Resulullah'ın müezzinisin sen. Peygamberimizin dediği gibi sesinle bizi ferahlatıyorsun.
2: Ferahlat bizi Bilal.
3: Hadi Bilal, seni dinliyoruz.
0: Abdullah, Kur'an ilmi konusunda hepimizden ileridesin. Zekatla ilgili ayetleri okusan da gönlümüz açılsa.
4: Okuyayım tabii. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Abdullah bin Mesud'un okuduğu ayetlerde Rabbimiz şöyle buyuruyordu. Sadakalar, zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere, zekat toplayan memurlara, gönülleri İslam'a ısındırılacak olanlara, hürriyetlerini satın almaya çalışan kölelere, borçlulara, Allah yolunda olana, yolda kalana mahsustur. Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir.
4: Bu ayette geçen düşkünler ifadesinin ne olduğunu biliyor musunuz?
6: Nedir?
7: Senin bu konuda bir şeyler öğrendiğin belli.
2: Hadi bize de anlat, biz de öğrenelim.
4: Resulullah şöyle dedi. Kendisine zekat verilecek olan düşkün, ihtiyacını bir iki hurma veya bir iki lokmanın giderebileceği kişi değildir. Asıl düşkün, maddi imkanı olmadığı halde onurundan dolayı istemekten kaçınan kişidir. Dilerseniz bu konuda şu ayeti okuyun. Sadakalar kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı dilenmedikleri için bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca bir şey istemezler. Siz hayır olarak ne verirseniz şüphesiz Allah onu bilir.
8: Demek öyle. Zekat memurları bu insanları da bulmakla görevli o zaman.
0: Ben de peygamberimizin zekat toplamakla görevlendirdiği memurlara şöyle söylediğini duydum. Üç şey vardır ki onları yapan kimse imanın tadını almış olur. Allah'tan başka ilah olmadığına inanarak bir olan Allah'a kulluk etmek, malının zekatını gönül rızasıyla içine sinerek ve her sene düzenli olarak vermek, zekat olarak yaşlı, uyuz, hasta, çelimsiz ve sütü az olan hayvanı vermeyip mallarınızın orta hallisinden vermek. Çünkü Allah sizden malınızın en iyisini istemedi. Fakat en kötüsünü verin diye de emretmedi.
8: Allah'ın veya Resulünün emrettiği herhangi bir konuda bizim gönülsüz olmamız mümkün mü?
4: Yüce Rabbimizin bize lütfettiği imkanları onun istediği şekilde sarf etmekten daha güzel ne olabilir?
9: Peki sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki ihtiyaç fazlasını ayetiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? İhtiyacımızın fazlasını nasıl belirleriz?
4: Allah eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın demiyor mu Ebu Zer?
8: Peygamberimiz aynı zamanda şöyle diyor. Salih insanlar için temiz mal ne kadar da güzeldir.
9: Doğru söylüyorsun Ebu Eyyub.
8: Zekat malı temizleyen bir vasıtadır. Malın hepsinin verileceği anlamına gelse, Peygamberimiz mallarınızı zekat vererek korumaya alınız der miydi?
4: Ebu Eyyub haklı. Resulullah zekatı verilmediği zaman malımızın temizlenmeyeceğini, içerisinde fakirin hakkı olan bir malın akıbetinin hayırlı olmayacağını söyler.
10: Şimdiye kadar konuştuklarınıza kulak verdim. Hepiniz haklısınız. Müsaade ederseniz geçen gün yaşadığımız bir hadiseyi anlatayım.
4: Tabii Cabir. Buyur, seni dinliyoruz.
10: Birkaç arkadaşımla beraber peygamberimizle oturuyorduk. Bu sırada Ebu Hüseyin es-Sülemi elinde maden yatağında bulduğu güvercin yumurtası büyüklüğünde bir altın parçasıyla gelerek onu da sadaka olarak vermek istediğini söyledi.
4: Ebu Hüseyin'in kendisinin her türlü yardıma ihtiyacı var.
10: Evet, zaten bundan başka malı olmadığını da söyledi. Kazı yaparken bu altını bulmuş. Şimdiye kadar hiç sadaka verme imkanı olmadığı için bunu infak etmek istemiş. Ama Peygamber Efendimiz onun bu isteğini reddetti.
4: Ben de öyle tahmin etmiştim.
10: Ebu Hüseyin isteğinde ısrarlıydı. Resulullah'a önce sağından, sonra solundan yaklaşarak ricasını tekrarladı. Ancak Hazreti Peygamber yine kabul etmedi. Bu sefer arka tarafından gelerek altın parçasını Peygamberimize vermek istedi. Resulullah onu aldı ve bu sahabiye geri attı. Ardından da şöyle buyurdu: "Biriniz sahip olduğu her şeyi getirip bu benim sadakamdır diyor, sonra da oturup insanlara avuç açıyor. Sadakanın en hayırlısı ihtiyaç fazlası maldan verilendir."
9: Sağ ol Cabir. Almamız gereken dersi aldık. Peki size son sorum. Altın ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte onlara elem verici bir azabı müjdele ayetine göre mal biriktirmemiz uygun mudur?
6: Bak işte bu konuda bir şey diyemeyeceğim. İhtiyaç fazlası olan her şeyi vermeli miyiz? Yoksa çoluk çocuğumuzun rızkı için kenara koyduğumuz malların vebali var mıdır?
11: Ben de bilmiyorum. Ne yapmalı?
0: Bu işin altından kalkamayız. En iyisi Peygamberimize soralım. Ben konunun aslını öğrenip sizi rahatlatırım.
6: Çok iyi olur.
2: Hadi sor da biz de öğrenelim.
0: Gidip sorayım. Size haber getiririm.
4: Ha, Ömer geliyor.
6: Acaba Resulullah ne dedi?
9: Konuştunuz mu Ömer?
0: Evet, konuştuk. Peygamberimizi evinde ziyaret ettim. Ve ona, ey Allah'ın peygamberi, ashabın bu ayetin ağırlığı altında eziliyor dedim.
9: O ne dedi?
0: Hamdolsun endişelerimizi giderdi. Allah, zekatı ancak mallarınızın kalan kısmını temizlemek için farz kıldı. Mirası da sizden sonrakilere kalması için farz kıldı deyince sevincimden tekbir getirmişim.
6: Çok şükür, hamdolsun. Oh, çok şükür.
11: Hamdolsun.
6: Allah bizim için kolaylık diler, zorluk dilemez.
0: Hayrola Enes'cik, ne oldu böyle?
4: Ne oldu, söylesene.
12: Müjde, müjde. Hasan'ın kardeşi doğdu. Peygamberimize haber vermeye gidiyorum.
13: Ali'yi tebrik edelim. İkinci kez baba oldu.
6: Maşallah, ne güzel bir haber.
13: Allah hayırlı uzun ömür versin.
11: Seni oyalamayalım. Koş müjdeni ver.
12: Tamam. Sonra yine yanınıza gelirim.
11: Güle güle git. Güle güle güle güle.
5: Peygamberimiz müjdeyi alınca sevgili kızının evine gitti. Bebeği görmek istedi. Mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Ona Hüseyin ismini koydu. Kızı Hazreti Fatıma'ya bebeğin saçının ağırlığınca gümüşü sadaka olarak vermesini söyledi. Kendi de Hazreti Hüseyin için bir koç kurban etti. Sevinçli zamanlarında yaptığı gibi şükür namazı kıldı. Resulullah torunları Hasan ve Hüseyin için sık sık "Allah'ım ben bunları seviyorum, sen de sev" diye dua ederdi. Peygamberimizin müezzini Bilal-i Habeşi'nin ezan okumaktan başka bir görevi daha vardı. Sabahları namaz vaktinin girdiğini Peygamberimize haber vermek. O gün de Bilal-i Habeşi Resulullah'ı görecek olmanın verdiği neşeyle Mescid-i Nebevi'ye gitmiş, Peygamberimizin evinin mescide açılan kapısını usulca çalarak onu namaza davet etmişti.
14: Ya Resulallah, namaz vakti. Resulullah'ın yüzü her zamanki gibi aydınlık. Ama bugün ayrı bir ışık var gözlerinde. Elhamdülillah. Onu görünce ne derdim kalıyor ne tasam. Ya Rabbi, bizi ondan ayırma.
5: Peygamberimizin gözlerindeki sevincin bir sebebi vardı. Bir rüya görmüştü ve bu rüyada Bilal-i Habeşi için bir müjde vardı. Ey Bilal dedi, bana Müslüman olduğun dönemde işlediğin ve çok faydasını umduğun bir amelini söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak sesini işittim.
14: Benim mi? Nasıl olabilir de cennette peygamberimizin önünde olurum? Olsa olsa kıldığım namazlar olabilir.
6: Ya Resulallah,
1: Sizin benim aldığım gibi abdest alan, sonra da aklından kötü bir şey geçirmeden iki rekat namaz kılan kimsenin geçmiş günahları affolunur sözünüzü duyduğumdan beri, gece olsun, gündüz olsun, her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılıyorum. İşte en fazla ümit bağladığım amel budur.
5: Hazreti Bilal'in tahmini doğruydu. İhlasla kıldığı bu namazlar onu bu mertebeye yükseltmişti.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com
5: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayat-ü Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayat-ü Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
7: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Mübdi olmasan sen tomurcuklar açmaz, yüzler gün yüzüne çıkmaz, dost dosta tanıdık olmaz, varlık varlığa varamaz.
7: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
1: Hazreti Peygamber'in tevazu. Hazreti Peygamber, Cebrail ve diğer bir meleğin kıssası. Cebrail, Resulullah'ın yanında oturuyordu. O sırada gökten bir melek indi. Cebrail, bu yaratıldığı günden şu ana kadar yeryüzüne inmeyen bir melektir, dedi. O melek indikten sonra Hazreti Peygamber'e hitap ederek, ey Muhammed, Rabbim beni sana göndermiştir. Sen kral bir peygamber mi olmak istiyorsun, yoksa kul bir peygamber mi, diye sordu. Cebrail, Hazreti Peygamber'e hitaben, ey Muhammed, Rabbin için tevazu göster, dedi. Hazreti Peygamber bunun üzerine, ben kral bir peygamber olmak istemiyorum, kul bir peygamber olmak istiyorum, dedi. Ebu Ümame el-Bahili'nin, Hazreti Peygamber'in sireti hakkındaki rivayeti. Ebu Ümame'ye, peygamberden dinlediğim bir hadisi bize söylet, dedim. Ebu Ümame, Resulullah'ın sözü Kur'an'dı. Çok zikrediyor, hutbesini kısa kesiyor, namazını uzatıyordu. Gurur diye bir şey yoktu. Bir fakirle veya bir düşkünle ihtiyacını giderinceye kadar meşgul olmaktan çekinmez, yüksünmezdi. Enes'in bu husustaki rivayeti. Hazreti Peygamber çokça zikreder ve ağzından fuzuli söz çıkmazdı. Merkebe biner, kaba elbiseler giyer ve kölelerin davetlerine katılırdı. Keşke görseydiniz, Hayber günü bir merkebe binmişti. Merkebin yuları da deve tüyünden yapılmıştı. Ebu Musa, İbn Abbas ve Enes'in rivayetleri. Hazreti Peygamber merkebe biner, yün elbise giyer, sağmak için koyunun altına girer ve misafirlerine bizzat hizmet ederdi. Hazreti Peygamber toprak üzerinde oturur ve yemek yerdi. Koyunları sağar, bir köle onu arpa ekmeği yemeye davet etse bu daveti kabul ederdi. El-Ayali denilen yer ahalisinden birisi gece yarısı Resulullah'ı arpa ekmeği yemek üzere davet ediyor, Hazreti Peygamber de icabet ediyordu. Allah'ın Resulü arpa ekmeğine ve kokmuş yağla yapılan yemeğe çağrılıyor ve ona gidiyordu. Hazreti Peygamber'in bir Yahudi yanında rehin olarak bir zırhı vardı. Vefat edinceye kadar da onu kurtaramadı. Hazreti Ömer'in bu husustaki rivayeti. Bir kişi Hazreti Peygamber'i 3 defa çağırdı. Her üçünde de Hazreti Peygamber, "Efendim," diye karşılık verdi. Hazreti Peygamber'le bir kadının kıssası. Bir kadın vardı. Erkeklerle müstehcen şekilde konuşur, müstehcen hareketlerde bulunurdu ve kendisi çok çirkin sözlüydü. Resulullah'ın yanından geçti. Peygamber o anda bir binanın üstünde oturmuş tirit yiyordu. Kadın, "Bakınız nasıl oturuyor. Kölelerin oturduğu gibi oturuyor. Yine kölelerin yediği gibi yiyor," dedi. Bu sözü işiten peygamber, "Allah'a benden daha itaatkar hangi köle vardır?" dedi. Kadın, "Kendisi yiyor fakat bize yedirmiyor," deyince, Hazreti Peygamber, "Gel sen de ye," dedi. Kadın, "O halde elinle bana yedir," dedi. Hazreti Peygamber, ona eliyle yemek yedirdi. Kadın, "Ağzındaki lokmayı benim ağzıma koy," dedi ve Resulullah ağzındaki lokmayı onun ağzına koydu. Kadın, bu lokmayı yedikten sonra hayası galip geldi ve bundan sonra ölünceye kadar hiçbir erkekle müstehcen bir şekilde konuşmadı. Hazreti Peygamber'in karşısında titreyen adama söyledikleri. Bir kişi Resulullah'a geldiğinde titremeye başladı. Bunu gören Hazreti Peygamber, "Kendini zorlama. Ben bir kral, bir diktatör değilim. Ben Kureyş'ten kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum," dedi. Resulullah'la beraber mescide çıktık. Peygamberin ayakkabısının bağı çözüldü. Ben eğilerek bağlamak istedim. Hazreti Peygamber ayağını çekerek, "Bu kendisine hizmet ettirmektir.

Halbuki ben kendime hizmet ettirmekten hoşlanmam, dedi. Hazreti Peygamber'in kendini ashabından üstün görmemesi. Allah'ın Resulü ashabından bir grubun içerisinde yürüyordu. Bir ara onun haberi olmaksızın bir elbiseyi ona şemsiye yaptılar. O, elbisenin gölgesini gördüğünde başını kaldırdı ve "Durun bakalım," diyerek elbiseyi alıp yere koydu ve "Ben sizin gibi bir beşerim," dedi. Hazreti Abbas, "Ben Hazreti Peygamber'in daha ne kadar aramızda kalacağını bilmiyordum. Bunun için kendisine, sana seni gölgelendiren bir çardak yapsak teklifini yaptım. Hazreti Peygamber, ben sizin aranızda olacağım. Sahabiler benim topuklarıma basacak. Bazen abama takılıp onu sırtımdan düşürecekler. Ta ki Allah beni aralarından alıp götürünceye kadar," dedi. Hazreti Abbas, "Andolsun Resulullah'ın bizim aramızda ne kadar kalacağını öğreneceğim," diyerek Hazreti Peygamber'e gidip, "Ey Allah'ın Resulü, bakıyorum ki bizim aramızda oturmak sana eziyet veriyor. Sahabilerden gelen toz sana eziyet veriyor. Sana bir sedir yapsak da o sedirin üzerinde sahabilerle konuşsan olmaz mı?" dedi. Hazreti Peygamber, "Ben ölünceye kadar onların arasından ayrılmam," dedi. O zaman anladım ki Resulullah bizim aramızda az bir zaman kalacaktır. Hazreti Peygamber'in evde yaptıkları hakkında Hazreti Ayşe'nin rivayeti. Hazreti Ayşe'ye Resulullah eve geldiğinde ne yapıyordu diye sordum. Hazreti Ayşe aile efradının hizmetine koşuyordu. Namaz vakti geldiğinde de çıkıyor, namazı kıldırıyordu, dedi. Bir kişi Ayşe'ye, Hazreti Peygamber evde herhangi bir iş yapar mıydı diye sordu. Ayşe, evet yapardı. Kendi pabucunu, elbisesini dikerdi. Herhangi birimizin evimizde yaptığı gibi o da bir şeyler yapardı, dedi. Hazreti Ayşe'ye, Resulullah evde ne yapardı diye sordum. Hazreti Peygamber beşerden bir beşerdi. Elbisesini temizler, koyununu sağar, kendine ait hizmetleri yapardı, dedi. Hazreti Peygamber'in tevazu hakkında İbn Abbas ve Cabir'in rivayetleri. Resulullah abdest suyunu hiç kimsenin hizmetine bırakmazdı. Kendi sadakasını da kendi eliyle getirip verirdi. Peygamber hastalandığımda beni ziyarete geldi. Ne bir katıra binmişti ne de başka bir bineğe. Hazreti Peygamber üzerinde 4 dirhem bile etmeyen bir kadife bulunan bir semer üstünde hac yolculuğuna çıktı. Haçtan sonra, "Allah'ım, bunu içinde gösteriş ve desinler kastı bulunmayan bir hac kıl," diye dua etti. Hazreti Peygamber'in fetih senesinde Mekke'ye girerken gösterdiği tevazu. Hazreti Peygamber Mekke'ye girdiğinde halk onu yüksek yerlerden seyrediyordu. O da başını eğerin üzerine koyarak secde ediyordu. Allah'ın Resulü Zituva denilen yere geldiğinde devenin sırtında durdu. O sırada kızıl bir kürkün yarısını başına gölge yapmıştı. Hazreti Peygamber Allah'a tevazu göstermek için başını eğerin üzerine koydu. Bir gün Resulullah'la beraber pazara gittik. Peygamber elbisecilerin yanına oturdu. 4 dirheme bir giyecek aldı. Para kesesini bir tartıcıya uzatarak, "Elbiseciye 4 dirhem tart, fakat biraz ağır olsun," dedi. Hazreti Peygamber elbisenin parasını verdikten sonra, "Ben elbiseyi taşımak için aldım. Fakat Hazreti Peygamber, onu bana ver. Eşya sahibi kendi eşyasını taşımalıdır. Eğer zayıf olur da taşıyamazsa, o zaman Müslüman kardeşi ona yardım eder," buyurdu. Yolda giderken, "Ey Allah'ın Resulü, sen don mu giyersin?" diye sordum. Hazreti Peygamber, "Evet, hem evde hem seferde hem de gece ve gündüz giyerim. Çünkü bana örtünmek emrolundu. Bundan daha iyi örten bir şey de olmaz," dedi. Hazreti Peygamber tartıcıya, "Tart, fakat biraz ağır olmasına dikkat et," dedi. Tartıcı, "Senden başka böyle diyeni

0: Bugüne kadar görmedim, dedi. Ben tartıcıya, sen o kadar ahmak, cahil ve dini zayıf bir insansın ki daha peygamberini bile tanımıyorsun, dedim. Bu sözleri işiten tartıcı teraziyi elinden attı ve Hazreti Peygamber'in elini öpmek için fırladı. Fakat Hazreti Peygamber elini çekerek, hayır olmaz, bunu acemler kendi krallarına yaparlar. Ben kral değilim, ben de sizin gibiyim, dedi. Hazreti Peygamber'in şaka olarak söylediği sözler bile gerçekti. Ey Allah'ın Resulü, sen bizimle şakalaşıyorsun, dediler. Hazreti Peygamber, ben şakada dahi haktan başkasını söylemiyorum, dedi. Hazreti Peygamber'in bazı hanımlarıyla şakalaşması. Bir kişi İbn Abbas'a, Resulullah hanımlarıyla şakalaşır mıydı, diye sordu. O da evet, dedi. Onun şakası nasıldı, diye sorunca İbn Abbas, Hazreti Peygamber hanımlarından birisine geniş bir elbise giydirerek, onu giy, Allah'a hamd et, elbiseni gelinler gibi yerde sürü, diye şaka yaptı, dedi. Hazreti Peygamber'in Ebu Umeyr ile şakalaşması. Hazreti Peygamber ahlak yönünden insanların en güzeliydi. Benim Ebu Umeyr isimli bir kardeşim vardı. Hazreti Peygamber bize geldiğinde onu görür görmez, ''Ey Eba Umeyr, senin Nugayr ne yapıyor?'' diye takılırdı. Nugayr bir kuştu. Kardeşim onunla oynuyordu. Hazreti Peygamber bizde olduğu sırada bazen namaz vakti girerdi. Namaz kılmak için altındaki sergiyi süpürür ve ona biraz su serperdik. Hazreti Peygamber onun üzerinde namaza durur, biz de arkasında saf tutardık. Böylece bize namaz kıldırırdı. Bu sergi hurma liflerindendi. Hazreti Peygamber'in bir başka adamla şakalaşması. Bir kişi Hazreti Peygamber'e geldi. Binmek için bir deve istedi. Hazreti Peygamber, biz seni dişi devenin yavrusuna bindireceğiz, dedi. O da, ey Allah'ın Resulü, ben dişi devenin yavrusunu ne yapabilirim ki, dedi. Hazreti Peygamber, acaba dişi develerden başka develeri doğuran var mıdır, dedi. Hazreti Peygamber'in zahirle şakalaşması. Göçebelerden bir kişinin ismi Zahir'di. Bu zat zaman zaman Hazreti Peygamber'e çölden hediyeler getirir ve Peygamber de gideceği zaman kendisine gerekli olan nesneleri verirdi. Hazreti Peygamber, Zahir bizim göçebemizdir. Biz de onun şehirde oturan adamlarıyız, derdi. Hazreti Peygamber onu çok severdi. Kendisi şekil bakımından çirkin bir kişiydi. Bir gün pazarda eşyasını satarken Hazreti Peygamber gidip arkadan onu kucakladı. Zahir Hazreti Peygamber'i göremiyordu. Bu kimdir? Beni bırak, dedi ve yüzünü çevirince baktı ki Resulullah. Sırtını onun göğsüne iyice yasladı. Hazreti Peygamber de bu köreyi satıyorum, alan yok mu, diye takındı. Zahir, ey Allah'ın Resulü, eğer ben köle olsaydım ve beni satsaydın, hiç para etmediğimi görecektin, dedi. Hazreti Peygamber, fakat Allah'ın katında senin değerin yüksektir, dedi. Hazreti Peygamber'in Ayşe ve diğer hanımlarıyla şakalaşması. Ebu Bekir, Resulullah'tan izin istedi. İçeri girerken Hazreti Ayşe'nin sesinin peygamberin sesinden daha yüksek çıktığını işitti. İçeri girdi, Hazreti Ayşe'ye tokat atmak istedi ve görüyorum ki sen sesini peygamberin sesinden daha fazla yükseltiyorsun, dedi. Hazreti Peygamber Ebu Bekir'in kızını dövmesine engel oldu. Ebu Bekir öfkeli olarak çıktı. Hazreti Peygamber Ayşe'ye nasıl gördün mü? ''Bak seni babandan kurtardım.'' dedi. Ebu Bekir birkaç gün Ayşe'nin hücresine gelmedi. Sonra izin isteyerek Hazreti Peygamber'in yanına girdiğinde Hazreti Peygamber'le kızı Ayşe'yi barış içinde görerek ''Siz daha önce beni kavganıza kattığınız gibi şimdi de barışınıza katıyor musunuz?'' dedi. Hazreti Peygamber de ''Evet, katıyoruz.'' dedi. Peygamber'le bazı seferlere çıktık. Ben daha genç bir hanımdım. O zaman şişman değildim. Hazreti Peygamber halka, siz ilerleyiniz, dedi. Onlar ilerledikten sonra Hazreti Peygamber bana dönerek "Gel seninle yarışalım" dedi. Peygamberle yarıştık ve ben peygamberi geçtim. Bir ara benim şişmanladığım bir dönemdi. Resulullah'la daha önce yaptığımız yarışı unutmuştum. Yine seferlerinden birisine katıldım. Halka ilerlemesini söyledi. Sonra da bana kendisiyle yarışmamı teklif etti. Peygamberle yarıştık. Bu sefer o beni geçti ve başladı gülmeye. Ve "bu daha önceki yarışın karşılığıdır" dedi. Hazreti Peygamber'in bir seferinde hanımlarının bindiği develeri sürüyordum ve onlara şiirler okuyordum. Hazreti Peygamber bana, "Ey enşece, Allah sana iyilik versin, dikkat et, şişeleri kırmayasın" diye takıldı. Hazreti Peygamber bazı hanımlarının yanına vardı. Onlarla beraber Ümmü Süleym de bulunuyordu. Hazreti Peygamber, "Ey enşece, yavaş ol, şişeleri yavaş sevk et" dedi. Hazreti Peygamber öyle bir kelime söyledi ki, "Eğer sizden bazıları o kelimeyi söyleseydi onu ayıplayacaktım. O da şişeleri yavaş yürüt" sözüydü. Hazreti Peygamber'in yaşlı bir kadına şaka yapması. İhtiyar bir kadın Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a yalvar da beni cennete göndersin" dedi. Hazreti Peygamber, "Ey filanın annesi, cennete ihtiyar kadınlar girmez" dedi. Kadın peygamberin yanından ağlayarak ayrıldı. Hazreti Peygamber, "Bu hanıma söyleyiniz, kadın ihtiyar olduğu halde cennete girmeyecektir. Genç olarak girecektir. Çünkü Allah, biz oradaki kadınları da yeniden bir güzel inşa etmişiz. Onları bakireler yapmışızdır" buyuruyor dedi.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ya mütekebbir,
3: mütekebbir sensin ki büyüklük yalnız sana yaraşır. Sana karşı tekebbür eden zillete düşer. Kendine büyüklük yakıştıranları alçaklara uğratırsın.
1: Sizin sesiniz.
4: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
5: olma. Şimdi reklamlar.
6: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
7: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
8: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
9: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
10: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
11: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
12: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel

0: sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta. Bu şerefli kitapta, bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
5: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Zuhruf suresi 23. ayet-i kerimeye gelmiştik. Kafirler, müşrikler, onlar atalar dinine bağlanırlar, ideolojilerine mahkum olurlar. O mahkumiyetten kurtulmamak için farklı yollara başvururlar. İnna ala asarihim muhtedun derler. Biz atalarımız kimlerse ya da fikir babalarımız, onların yolundan ayrılmayız. Bütün düşünce melekelerimizi onlara aynısıyla tevdi ettik. Bizim adımızı onlar düşünür, onlar konuşur, onlar yazarlar derler. Peki bu bütün zamanlarda olmuştur. Sadece Efendimiz Aleyhisselam yaşadığı dönemde değil, bütün peygamberler benzer itirazlarla karşılaştılar. Onlara maruz kaldılar. Kafirler karşıda onlara dediler ki hayır öyle değil. Durdular orada. Atalarımızın dinini sizin dininizle tercih etmeyiz, sizin dininizle değişmeyiz dediler. Küfrü bırakıp da İslam'a gelmeyiz dediler. Dolayısıyla مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا atalar dinine bağlanmak, gelenekçi olmak Müslümanın ameliyesi değildir. Biz gelenekçi değiliz, biz Müslümanız. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurduğu gibi وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِم۪ينَ O bize Müslüman adını verdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan aldığımız değerler, esaslar, Kur'an-ı Hakim bizlere neleri söylediyse o çerçevede bir imani İslami kimliğimiz olur kardeşim. وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ ف۪ي قَرِيَةٍ مِنْ نَذ۪يرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا buyuruyor Cenab-ı Hak. وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا ف۪ي قَرِيَةٍ Yani nasıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelince Mekke müşrikleri hayır biz babalarımızın yolunu terk etmeyiz, ayrılmayız dediler. Diğer peygamberlere de aynı şekilde ümmetleri Müslüman olmadan önce karşı direnmişlerdi, karşı koymuşlardı. Ma arsalna min qablike fi qaryatin min nezirin. Hiçbir yer, şehir, yerleşim bölgesi yok ki senden önce oraya bir nezir, uyarıcı gönderelim de oradaki insanlar ona itiraz etmesinler. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ ف۪ي قَرْيَةٍ مِنْ نَذ۪يرٍ Olmasın ki böyle bir yer, böyle bir bölgede bir nezir olmasın. اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا

oranın mütrefi demiş olmasın. Yani gönderdiğimiz her yer, yerleşim bölgesi, oradaki mütref olan kadro. Kimdir onlar? Etrafahumun ni'metu. Mütref, nimetin şımarttığı adamlar. Zenginleştikçe Allah'tan, peygamberden, vahiyden uzaklaşan insanlar. Peki ne dedi onlar? İlla kâle mutrafuha, inna vecedna âbâena alâ ummetin ve inna alâ âthârihim muktedûn. Biz dediler babalarımızı, inna vecedna âbâena alâ ummetin, bir din üzerine, bir anlayış, bir akide üzerine bulduk. Ve inna alâ âthârihim muktedûn. Biz onların yollarında, düşüncelerinde, yöntemlerinde, sistemlerinde, yasaları neyse o çerçevede yürürüz, hayatımızı devam ettiririz. قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara diyor ki, اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ. Yine vav burada hazfedilen bir fiil var, ona atıf, istifam, inkari. Hadi muhal farz. Şuradan bakın, şuradan düşünün. اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ. Babalarınızı üzerinde bulduğunuz o dinden daha doğrusunu getirmiş olsam da yine benim dinime, İslam'a ittiba etmeyecek misiniz? Yine İslam'ı red mi edeceksiniz? Peki burada şöyle bir durum var. بِأَهْدَى ismi tafdil olarak geliyor. Yani sanki bir mukayese var. Onların dininde de bir parça hidayet var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara sizin dininizden daha doğru olan, babalarınızın dininden daha doğru olan İslam'a o zahir olunca da gelmeyecek misiniz? Öyle değil. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem madem öyle değilse neden böyle diyor? قَالَ اَوْلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى diyor. Şuna işaret ediyor. Siz bu yolu hakikat kabul ediyorsunuz. Hakikat diye bu yolda kalıyorsunuz. Muhal farz. Hadi diyelim ki sizin yolunuz da bir parça hakikatleri içine almış olsun. Yani bize davette bir ölçü veriyor, usul veriyor. Muhatabınızla konuşurken ilk anda irtibatı koparmayın. Adama kafir, müşrik, zındık demeyin. Onun da bir takım sanki doğrular varmış gibi onları esas alarak, onları ortaya çıkararak onların üzerinden konuşun. Onlar üzerinden onu mukayese yapmaya, düşünmeye davet edin. Bir davetçi nasıl konuşacak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farklı bir anlayışa sahip, insanla münasebetini hangi zeminde başlatacak? Ona dair önemli bir usul ve uslub Kur'an-ı Kerim Allah Resulü'nün mücadele tarzından bize gösteriyor efendim. Fakat siz her ne kadar onların dalaletini, sapıklığını muhal farz diye bir cümleyle bir yere koymuş olsanız, ilk başta reddetmemiş olsanız da küfür bu. Hatamallahu ala kulubihim. Allah onların kalbine bütün hasselerine mühür basmış. Görmeleri, anlamaları, idrak etmeleri mümkün değil. Muhal bütün bunlar. Kalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Dediler ki düşünmeye gerek yok. Mukayeseye hacet yok. Biz ezelden inkar ediyoruz. Fıtratta bir imam vardı, ondan sonra biz bu yola girdik. Bir daha düşünmeyiz. İslam ne söylüyor? Bu çağa, bu asra peygamber neler söylüyor? Şimdi bu okullara bakın. Şu okullara adam kızı nasıl gönderecek ki liseye? Tinerci var, ayaş var. Kızı mutlaka o sınıfta eğer güzelliği, fiziği yerindeyse lisede aynı sınıfta okurken o erkekler ona bir şeyler söylüyordu. Peki bir babanın vicdanı buna tahammül eder mi? Edemez. Çözüm ne? İslam. İslam ne diyor? Kadın ayrı yerde okuyacak, erkek ayrı yerde okuyacak. Kadınlar rahat olacaklar. Kendi aralarında rahat oturacaklar, rahat kalkacaklar. Muhabbetlerini kendi arkadaşlarıyla, hemcinsleriyle daha rahat tesis edecekler. Bunu söylediğiniz zaman adam diyor ki kalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Hayır, olmaz. İslam'sa o ölen bir adama hayat veriyor olsa bile madem bu İslam'dır kabul etmem diyor. Almam.
Bir defa

Onlar kendi dünyalarında farklı hükümler, farklı damgalar vurdular. Şimdi dinlemeden reddediyor. Konuşuyor adam, haberi yok. Bilmiyor ki onun kızını, oğlunu da İslam kurtaracak. Onun evine saadeti, huzuru da Allah'ın dini getirecek. Kur'an-ı Kerim getirecek. Bir akıl hastası düşünün, doktora direnen, doktorun elini ısıran bir akıl hastası. İşte bunların hali ondan farksızdır. Kur'an'a, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, o yola hakaret eden bir kadın, bir kız çocuğu İslam'dan daha emniyette hangi nizamın içinde olabilir ki? İslam, Allah'ın dini İslam. Kadın işte gerçek hürriyeti Allah'ın dini İslam yaşandığı zaman, o zaman da o iklimde bulacak. O zaman kadın olmanın hürriyetine varacak. Hani Suriye'den bir alim Amerika'ya gidiyor. Orada İslam'da kadından bahsediyor. Amerikalı bir aktör dinliyor. Konuşma bitince ayağa kalkıyor. Diyor ki, eğer sizin anlattığınız bu hakikatse, o zaman alın beni oraya götürün. 6 ay orada yaşayayım, orada öleyim ama kadın olduğumu anlayayım. Kadın olmanın onuruna, şerefine ulaşabileyim. Fentakamna minhum. Biz Kur'an-ı Hakim'i düşünmeden reddeden o toplumlardan intikam aldık demek, onları cezalandırdık. Cezalandırılmadı mı? Batı feryat ediyor, çoğalamıyor işte. Neden çoğalamıyor? Çünkü kadını kadınla, erkeği erkekle evleniyor. Mahremiyeti ayaklar altına aldılar. Namus mefhumunu yok ettiler, tükettiler, gömdüler. Namussuzluğa iffet dediler. Onu meşrulaştırdılar. Şimdi evlenmiyorlar, evlenince bir arada olmuyorlar, çocuk sahibi olamıyorlar, kilise feryat ediyor. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ Allah böyle cezalandırıyor. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّب۪ينَ Belki Batı'nın akıbeti Ad kavmi, Semud kavmi gibi toplu bir helak olmayacak, fakat onlar ekranda helaklarını görüyorlar. Her gün önlerine istatistik geliyor. Almanya'da, Hollanda'da toplum yaşanıyor. Adım adım Alman, İngiliz, Fransız toplumu helaka doğru gidiyor. Fenzur keyfe kana akibetul mukezzibin. Allah'ın ayetlerini, Kur'an'ı bir hayat nizamı olarak kabul etmeyen toplumların akıbetine bak. Bak fenzur keyfe kana akibetul mukezzibin. Yalanlayanların sonu nasıl oldu? Mekke müşriklerini o anlayışta, o parametrelerde olan bütün toplumları Kur'an-ı Hakim ikaz etti. Aman ha dedi. Vahye muhalif bir duruş içerisinde olmayın. Allah'ın ayetlerini tahrif etmeyin. Melekleri vasıta kılarak ya da başka şeyleri vasıta kılarak Allah'ın dinini operasyon yapmayın. Ortada kalırsınız, Allah intikam alır. Ebu Cehil'den almadı mı? Ebu Cehil'in nesli devam ediyor mu? Batı, Allah Resulü'nün dinine, İslam'a karşı bu hileli saldırıların devam ettirdiği müddetçe Ebu Cehil'in akıbeti de onun olacak. Ebu Cehil, hani İkbal'in şiirinde Ebu Cehil'i anlatıyor. Şimdi Mekke sokaklarında Ebu Cehil'in ruhu dolaşıyor. Hubel'in, Menat'ın, Lat'ın olduğu yere geliyor. Ben Bedir'de öldüğüm zaman seni bu halde mi bırakmıştım? Nerede diyor eski mabetlerimiz? Nerede tağutlarımız? Allah'ın inayetiyle bu ümmet Bedir'in ruhunu kuşanabilirse, Hendek'teki, Fethi Mekke'deki o ruhu kuşanabilirse, bugün alem-i İslam'a kan kustaran zalimler yarın ruhlarıyla Londra'ya, Paris'e, New York'a ağıt yaktıracaklar. İslam yapmadı mı kardeşim? Masal mı bunlar? Kur'an-ı Kerim masaldan mı bahsediyor? 12 asır Kur'an-ı Kerim'e ittiba eden bu toplum bunları yaptıysa, Kur'an-ı Hakim'den uzaklaştığından dolayı yapamadıysa, Allah'ın inayetiyle ona dönünce yeniden yapacak, yapma noktasında muvaffak olacak. Peki buradan itibaren Hazreti İbrahim'den bahsediyor. Baba diyor İbrahim Aleyhisselam, eğer siz selameti arıyorsanız Mekke'de Amr bin Lüheyn icat ettiği putçuluğa değil, İbrahim Aleyhisselam'a, onun yoluna, mananın maddeye tecelli remzi olan Kabe'yi yeniden inşa eden Hazreti İbrahim'in yoluna dönün.
اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ اِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ Hatırla diyor. Yani o anı İbrahim Aleyhisselam, Efendimiz Aleyhisselam'ı, Müslümanları o ana götürüyor. Neden o ana götürüyor? Çünkü Ammarlara, Bilallere, Yasirlere, yalnızlaşan Efendimiz Aleyhisselam öğrencilerine, siz de şimdi Mekke'nin İbrahim'i olacaksınız. İbrahim gibi Mekke'deki putlara, putları ilah kabul eden Ebu Cehillere işte öyle direneceksiniz. O yüzden ve iz kâle İbrahim'u, yani vezkür hîne kâle İbrahim'u, hatırla İbrahim'in dediği o anı, İbrahim'in konuştuğu zamanı babasına, kâle İbrahim'u le ebîhi, baba karşıda, ve kavmihi, kavmi karşıda, milleti karşıda, onlara diyor ki yalnız başına İbrahim, yalnız başına ümmet olabilmek, işte o toplumu değiştirmeye, Allah'ın dinini oraya hakim kılabilmeye azmeden bir Müslümanın hali nasıl olmalı? İnneni bara'un mimma ta'budun. Bara'un mastar, fakat mübalağa ifade etmesi için Cenab-ı Hak beri'un yerinde bera'un getiriyor. Yani siz diyorsunuz ki Zeydun adilun, Zeyd adildir, fakat Zeydun adilun mastar getirdiğiniz zaman haberi, o zaman Zeyd bütün varlığıyla adaletti. İbrahim Aleyhisselam bütün varlığıyla konuşuyor, bütün hücreleriyle konuşuyor. Yalnız başına kalsa bile Müslüman öyle kenardan köşeden üzeri örtülü bir cümle kurmayacak. İşte baban karşıda, milleti karşısında. Onlar Allah'a isyana davet ediyorlar. İslam ucuz değil kardeşim. İnneni bera'un mimma ta'budun. Sizin ibadet ettiklerinizden bütün mevcudiyetimle beriyim diyor İbrahim Aleyhisselam. Uzağım, tanımıyorum, kabul etmiyorum, reddediyorum sizin ilahlarınızı. Uffil lekum ve lima ta'budune min dunillah. Size de yuh olsun, ibadet ettiğiniz ilahlara da yuh olsun. Uffil lekum. İşte İbrahim olabilmek bu. Yani Müslüman yuh olsun, yazıklar olsun, veyl olsun. Millet var, kabile var, hepsi aynı yerde duruyor. Adam diyor ki öyle olur, böyle olur. İşte Allah Teala İbrahim'den bahsediyor. Ne zaman nazil oluyor bu ayet-i kerime? Mekke-i Mükerreme'de. Kime konuşuyor? Habbab bin Eret Allah Resulüne geliyor. Ela ted'u lena ya Resulallah. Artık buradan öteye gidemiyoruz. Takatimiz, gücümüz, mecalimiz kalmadı. Ellerini kaldırıp dua etsen ya Resulallah dediğinde, o anları anlatıyor bize Kur'an-ı Kerim. İşte o anlarda Allah Azze ve Celle onlar ya Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a yalnız başına meydan okumasıyla hayatta kalmaya davet ediyor, ya da babanız İbrahim Aleyhisselam'a bakın. İllellezî fadarani fe innehu seyehdîn. İbrahim Aleyhisselam, sizden, sizin o ilahlarınızdan bütün varlığımla uzağım. Ancak illellezî fatarani, beni var eden, yaratan, kainatın sahibi olan Rabbim, ona ibadet ederim. İlahım, Rabbim, sahibim Allah Azze ve Celle diyor. Fe innehu seyehdîn. O beni hidayete ulaştırır. Çünkü o bana cennetin yollarını gösterir. Tabi burada sehdin, yani o beni hidayet üzerine sabit kılar. Tıpkı ihdine sıratal mustakime mana verirken, yani bizi hidayet üzerine sabit kıl ya Rabbi. Müslümanlar bu dua yaparken de onlar hidayet üzerindeler. Ama Cenab-ı Hak'tan bu halin devamını istiyorlar. İhdine sebbitina demekti. Burada da fe innehu seyehdin. Neden o Allah'a, sadece Rabbime, beni yaratana, ona ibadet ederim? İllellezî fatarani. Çünkü beni bu yolda o sabit kılar, o muhafaza eder. İllellezî fatarani. Sonra ve cealehâ kelimeten bâkiyeten fî akibihî leallehum yercaûn. İbrahim Aleyhisselam onlara, sizin taptıklarınızdan uzak, İllellezî fatarani, beni yaratan Rabbime ibadet ederim. وَجَعَلَهَا, وَجَعَلَهَا, yani bu
manadan, ayet-i kerimeden kelime-i tevhid

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Olur ki onların içinde yeniden müşrikler olacak. Müşrikler, muvahhidler onları وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً Bu kelime-i tevhidle şirke bulaşan, kayan o milletin alacak tekrar İslam'a, Allah'ın yoluna davet edecek, çekecek. Onun için İbrahim Aleyhisselam وَجَعَلِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ Adım kalsın ya Rabbi, İbrahim'e baksınlar. İbrahim olup da direnmek ne demek? Baban olsa, milletin olsa, her biri aynı safta toplansalar, ateşte yakmak için odun toplasalar, اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ diyebilmek, size de putlarınıza da yuh olsun. Sonra gelen nesillere yol gösterebilmek, onlara, onlar için dua edebilmek. Bakara suresine baktığınız zaman burada İbrahim Aleyhisselam'dan bahsediyor. Ve اِذَا اَبْتَلَى اِبْرَٰهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ Bu kelimelerle İbrahim Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak, hem kelimat demek, farklı imtihan şekilleri, onlarla Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ı Rabbi imtihan etti. Kale inni ca'iluke linnâsi imama. Allah Teala seni insanlık için imam yaptık. İnsanlık için imam yaptık. Peki İbrahim Aleyhisselam orada kalıyor, Kabe-i Muazzama'yı yeniden yapıyor. Sonra 128. ayet-i kerimede Rabbena وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ Ya Rabbi diyor, وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ Beni ve oğlumu, beni ve İsmail'i مُسْلِمَيْنِ لَكَ Sana teslim olanlardan kıl. وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ Benim zürriyetimden, bizim yolumuzdan da Müslüman bir ümmet getir Ya Rabbi. Ummeten muslimet ellek. İşte İbrahim Aleyhisselam onlar için, o nesil için ve cealaha kelimeten bakiyeten fi akibihi leallehum yercuun. Buradaki lealle onun faili Allah Teala değil. Uman Allah Teala değil İbrahim Aleyhisselam. Öyle umuyor İbrahim Aleyhisselam. Onlar şirke bulaşanlar olursa imamları, hak üzere olanlar, kayanları hakikate davet etsinler. Bel metta'tu haulâ'i ve âbâ'ehum hattâ câ'ehumul hakku ve rasûlun mubîn. Fakat İbrahim Aleyhisselam'ın o umma hali çok devam etmedi. Kayboldu insanlar. Mekke'yi, mükerremeyi bir puthaneye çevirdiler. Bel metta'tu haulâ'i. Allah Teala buyuruyor ki, bilakis onlara, yani Mekke müşriklerine, orayı İbrahim'in mirasından koparanlara, uzaklaştıranlara, Hazreti İbrahim'e ihanet edenlere, onlara dünyada imkanlar verdik, onlara pek çok nimet verdik. Ve abâuhum babalarına da hatta câumul hakku Kur'an-ı Hakim hak. Gerçek neyi gerektiriyorsa onları içinde barındıran Kur'an-ı Hakim gelene kadar bu devam etti. Ve rasulun mubin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelene kadar Mekke müşrikleri ve babaları, onlara Allah Teala ihsanlarda bulundu. Helak etmedi onları. Müşrik olmalarına rağmen, şirke bulaşmalarına rağmen yine orada hayatlarına devam ettiler. Ve lemma ca'ahumul hakku kalu hada sihrun ve inna bihi kafirun. Onlar İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geliyorlardı. Kabe-i Muazzama'yı görmüşler. Kabe'den istifade ediyorlardı. Hacılar geliyorlardı. Hicabesiyle, sidanesiyle, sikayesiyle orada kendileri adına bir dünya kurmuşlardı. Fakat bütün bunlara rağmen hak onlara gelince, Allah Resulü Kur'an-ı Hakim gelince قَالُوا هَذَا سِحْرٌ dediler. Bu sihir. Neden sihir dediler? Çocuklarını, eşlerini kaybediyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam'dan etkileniyor. O halde sihir diyerek Kur'an-ı Hakim'in hakikatinin üzerini çizeceklerini düşündüler. Onu hayal ettiler. Ve inna bihi kafirun. Ve inna bihi, yani o Kur'an'ın Allah'tan gelişini inkar ediyoruz, reddediyoruz dediler.
وقالوا لولا نزل هذا

Kur'anu ala raculin minel qaryeteyn azim. Dediler ki ve kalu levla nuzzile hazel Kur'anu ala raculin minel qaryeteyn azim. Yani bu Kur'an iki şehir halkından birinin o büyük adamına inmesi gerekmez miydi? Yani iki şehir var, Taif var, Mekke var. Ala raculin azimin. Raculun sıfatı azim. Yani o büyük adama, bu iki şehirden birindeki o adamlara inmesi gerekmez miydi? Yani ya Velid bin Mughire'ye ya Urve bin Mes'ud'a, iki şehirden birindeki o iki adamdan birine inmesi gerekmez miydi? Neden öyle diyorlar? Çünkü kafirin algısında büyük olmak, makam sahibi olmak, büyük olmak, servet sahibi olmak, büyük olmak, dünyaya hükmedebilmek. Oradan bakıyorlar, diyorlar ki neden bunlara değil de Abdullah'ın yetimine indi? Hep öyle bakarlar. İmam Hatip öğrencisine, medrese talebesine, Müslümana, adam hazmedemez. Bir İmam Hatip talebesi bir şehri, bir toplumu, bir devleti İmam Hatip talebesi derken dar manada söylemiyorum. Kur'an-ı Hakim'e sahip çıkan, Allah Resulü'nün yolunu, davasını, kendi davası kabul eden birisinin olmasına tahammül edemez. Mekke müşriklerinde olduğu gibi. Bu bir küfür hastalığıdır. Size tahammül edemezler. Neden edemez? Çünkü adam İslam'dan hareketle senden nefret ediyor. Varlığından nefret ediyor. Fırsatı ilk bulduğu anda Firavun'un, Nemrud'un yaptığını yapmaktan imtina etmediler, etmeyeceklerdir. Ehum yaksimuna rahmete rabbik. Yani Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki ehum yaksimuna rahmete rabbik. Burada rahmet nübüvvet anlamında. Nübüvvete rabbik. Rabbinin nübüvvetini taksim etmek onlara mı kaldı? Kim onlar ya? Yani onlar mı taksim ediyorlar? Yok, ona değil de buna vermeli. Allah Teala inna külle şeyin halaknahu bi kader. Her şeyde ezelden gelen bir nizam var. Ona göre kurallar, kaideler kendi vadisinde cari oluyor, devam ediyor. Yani Allah Teala bunlara mı soracaktı? Ehum yaksimuna rahmete rabbik. Nahnu kasamna beynehum maişetehum fil hayati dünya. Biz kasamna beynehum, onların arasında taksim ettik. Maişetehum, yani yaşamaları için gerekli olan şeyi, rızıklarını, yani maişetlerini biz taksim ediyoruz. Fil hayati dünya, yani maişet ki onun derecesi çok düşüktür. Onu Allah tayin ediyorsa, onu Allah taksim ediyorsa, o zaman bunun zirve noktası olan peygamberin kim olacağı, onu kimin atayacağını Allah Mekke'nin eşkıyasına bırakır mı? Elbette onun bir planı var. Ve mekeru ve mekerallah. Onların tuzakları varsa Allah Azze ve Celle'nin namütenahi bir gücü var, kuvveti var. Onların başına o planların yıkacağı bir zaman vardır, bir vakit vardır, mekan vardır. Ama bunun olabilmesi için Müslüman zaman ve mekan bendedir şuuruna sahip olmalı. Zamana sahip olmalı, mekana sahip olmalı, yerine sahip olmalı, yaşamış olduğu anın kıymetini bilmeli. Nahnu kasamna beynehum ma'işetuhum fil hayati dunya ve rafa'na ba'dahum fawqa ba'din derecatin. Biz onları, insanları kendi aralarında derecelendirdik. Neden böyle yaptık? لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. Onların bir kısmı zenginler, fakirleri kendilerine memur olarak atasınlar, tayin etsinler diye. Onların işinde çalışsınlar diye. Eğer herkes aynı derecede zenginliğe sahip olsaydı, herkes patron olacak, kim fabrikada çalışacaktı? Herkes amir olsaydı, o zaman memurluğu kimler yapacaktı? İşte bütün bunları, اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكِ. Bütün bunları yapan Allah'ken siz nasıl oluyor da Risaleti taksim davasında iddiasında bulunabiliyorsunuz? Hayatınıza bakınız. Kimi apartmanları temizliyor bir kardeşimiz, oradan evine
rızık getiriyor, helalinden alıyor, götürüyor.

Başka birisi inşaat yapıyor. Öteki pencerelerinde çalışıyor. Bir iki mimarı, öteki çatısında çalışıyor. Herkes farklı bir yerde görev yapıyor. Bütün bunları bir plan dahilinde tayin eden Rabbiniz Allah Azze ve Celle. İşte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi alıp peygamber yapan da o Allah'tır. Ve rahmetu rabbike hayrun mimma yecmaun. Rabbinin rahmeti sizin dünyalık olarak bir araya getirdiğiniz, cem ettiklerinizden çok ama çok daha hayırlıdır. Onların bir algıları var, dünyaya bakıyorlar. Onun için diyorlar ki, yani büyük adam, büyük adam makam sahibi adam, büyük adam etrafının arkasında çok insan olan adam. Bu adam olmalı, bu adam gelmeli, bu adam idare etmeli, yönetmeli. Oradan bakıyorlar. Şimdi Kur'an-ı Hakim Müslümanlara bir dünya algısı, dünyaya nasıl bakmaları gerekir, ona dair bir tespit getiriyor. Buyuruyor ki: "Velevla en yekuna en-nasu ummeten vahideten." Eğer bu insanlar tek bir ümmet olmayacak olsalardı, böyle bir endişe, böyle bir mahal ihtimali olmasaydı, "Velevla en yekuna en-nasu ummeten vahideten." İnsanların tek bir millet, yani hepsinin kafir olma durumu olmamış olsaydı, "Lec'alna limen yekfuru bir rahman." Rahman'ı inkar edenler için yapardık biz, buyuruyor Cenab-ı Hak. Onlardan bedel içtima libuyutihim. "Lec'alna libuyutihim." O kafirlerin evlerini sukufen min fizzatin. Onların evleri için sukufen min fizzatin, gümüşten tavanlar yapardık. Gümüşten. "Cealna sukufen min fizzatin." Gümüşten tavanlar yapardık onların evlerine. Peki sonra "ve ma'arice aleyha yazaharun." "Ve ma'arice min fizzatin." Yine gümüşten merdivenler yapardık. Ma'araj cemisi çoğulu ma'arij. Merdivenler yapardık. "Aleyha" onların üzerinde, "yazaharun" yukarıya çıkıyorlar, çatıya çıkıyorlar, tavana çıkıyorlar. "Veli buyutihim ebvaben ve sururan aleyha yettekiun." Sonra yine "cealna li buyutihim." Onların evleri için ebvaben kapılar yapardık, "min fizzatin." Gümüşten kapılar yapardık. "Ve sururan" yine "min fizzatin." Yine onlara serir, sururan, yine biz onlara döşekler yapardık. "Aleyha yettekiun." Üzerinde oturdukları, istirahat ettikleri, yaslandıkları gümüşten yataklar, döşekler yapardık kafirlere. Onların evleri gümüşten, tavanlar gümüşten, merdivenler gümüşten, kapılar gümüşten. Ya üzerinde çıktıkları, istirahat ettikleri döşekleri, onları da gümüşten yapardık. Neden bunları yapardık? Ve neden yapmadık? Niçin yapmadık? İnsanlar onlara bakardı, Müslümanlar onlara meylederdi. Dünya sevgisi olanlar onlara ulaşabilmek için onlar da kafir olurdu. Eğer böyle olmayacak olsaydı dünyayı onlara verirdim. Neden? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, eğer dünya Allah Teala nazarında sivrisineğin kanadı kadar bir değere sahip olsaydı, o zaman kafirden ona hiçbir şey vermeyecekti. Yani Cenab-ı Hak dünyanın onun nazarında bir kıymetinin olmadığı, sadece bir imtihan vesilesi vasıtası olduğunu ifade babında buyuruyor ki, eğer benim kullarım kafirlerin tarafına meyledecek olmasalardı bütün dünyayı onlara verirdim, evlerinde böyle yapardım. Gümüşten olurdu, altından olurdu, ama bu Müslümanları yaralar diye Cenab-ı Hak böyle yapmadı. Yani diyor ki, bu dünya için, bu dünyaya sahip olan insanlar sahibiyetleri miktarında, oranında onlara bir kıymet vermeyin. Neye ne kadar sahipse ona göre bir değer vermeyin. Ve zuhrufa, yine biz onlara, Allah Teala buyuruyor, her eşyayı zuhruf, altın, zinet demek, süs eşyası, onları da hep altından verirdik. Perdeler altından, halılar altından,

yapardık onlara? Yani cealna lehum zuhrufen ve in kullu zalike lemma meta'ul hayati dünya. İn burada nafiye, lemma da istisna anlamında. Yani bunlar ve in kullu zalike, bunların hiçbiri değildir ancak meta'ul hayati dünya. Bunlar sadece dünyanın oyuncaklarıdır. Altın oyuncak, gümüş oyuncak. Farz edin ki onlar toprak parçasıdır. Farz edin ki onlar taştırlar, çöle atılan taştırlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünya malını kıymetlendirirken selin üzerindeki köpüğe, denizin üzerindeki köpüğe, selin üzerindeki çöpe benzetiyordu dünya malını. İşte buradan bakın buyuruyor Allah Azze ve Celle. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَالْآخِرَةُ Ahiret yani sevabul ahire. Ahiretin sevabını ecrine gelince Rabbinin katında olan o ahirete, onun sevabına gelince o sadece muttakilere aittir. Şimdi siz Müslümanlar olarak dünyaya mı talipsiniz? Allah katında bu kadar değersiz olan dünyaya mı talipsiniz? O talip olduğunuz dünyalık üzerinden gündemimizi ayarlıyor. O talip olduğunuz dünyalıklar üzerinden insanların size yakınlık ve uzaklığını belirliyorsunuz. Nerede duruyorsunuz diye Kur'an-ı Kerim bize mal noktasında, dünya noktasında yeniden düşünmemizi telkin ediyor. Abdurrahman Nasır, Abdurrahman Nasır Endülüs hükümdarlarından Medine-tü Zehra yapınca sarayın, o Medine-tü Zehra'nın tavanlarını, kiremitlerini altından ve gümüşten yapıyor. Altından ve gümüşten. Oranın büyük alimi Munzir bin Said radıyallahu an minbere çıkıyor. Bir cuma günde Abdurrahman Nasır orada dinliyor. Munzir bin Said'i rahmetullahi aleyhi, Munzir bin Said minberde ağır ifadeler kullanıyor. Diyor ki şeytan bile senin yaptıklarını yapamaz. Şeytan seninle aynı noktaya gelemez. Bir alim devlet başkanına, sarayının kerimitlerini altından yapan bir devlet başkanına, Endülüs'te minberde konuşuyor. Ne zaman? 8 asır Endülüs İslam devleti Avrupa'da, batıda hakim oldu. Hakimiyet işte bu alimlerle geldi. Onlar en zor zamanlarda bile minbere çıktılar. Devlet başkanlarına bu ifadeleri söylediler. Adam aşağıda dinliyor. Diyor ki "Unzur mâdâ tekûlû." Ne diyorsun sen be adam diyor hükümdar Abdurrahman Nasır. Benim için bu ifadeleri sen nasıl kullanabilirsin? Beni kafirlerin derecesine indirdin deyince o zaman Munzir bin Said radıyallahu anh bu ayet-i kerimeyi okuyor. وَلَوْ لَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ devam ediyor. Ayet-i kerimeyi okuyunca hükümdar ağlamaya başlıyor, tevbe ediyor. Sarayın çatısındaki bütün altın, gümüş olan keremitleri kaldırıyor, tevbe ediyor. Alim hakkı hakikati söyleyecek. Her durumda, her zamanda bunu ilan edecek. Peki şimdi buradan bakıp şunu mu söyleyelim? Müslümanların devletlerinin merkezleri, devletin karargahı, oralar normal halkın yaşamış olduğu, içinde olduğu binalardan biraz farklı olursa şeriat bunu kabul etmez mi? Şeriat buna onay vermez mi? Bir parça farklı olabilir. Ama daha mütevazı olursa Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh onda olduğu gibi. Fakat diğeri de israfa kaçmama şartıyla Kur'an-ı Kerim ona da cevaz veriyor. Nerede? Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasında. Süleyman Aleyhisselam'a Belkıs'ın haberi geliyor. Belkıs'ın haberinden önce hediyeler geliyor. Hediyeler Süleyman Aleyhisselam'a geliyor. Felemma ca'e Süleymane 36. ayet-i kerime Neml suresi. Felemma ca'e Süleymane kale etumiddûneni bimal. Yani bana bunları getirdiniz. Bunlarla mı beni kandırıyorsunuz? Bunlarla kandıracağınızı mı düşünüyorsunuz? Fema ataniyallahu hayrun mimma ataakum. Allah Teala'nın bana verdiği sizin bu getirdiklerinizden daha hayırlı. Burada neyi anlıyoruz? Süleyman Aleyhisselam'ın

0: iktidara bir meyli yok. Dünyalıklara, lükse, şöhrete bir meyli yok. Buyuruyor ki: "Fema ataniyallahu, Allah'ın bana verdiği hayrun mimma ataküm. Sizin bu getirdiklerinizden daha hayırlıdır." Almıyor onu. Peki nedir Allah Teala'nın Süleyman Aleyhisselam'a verdiği? 15. ayet-i kerimeye bakın. "Ve lekad ateyna Davuda ve Süleymana ilma." Biz Davud'a, Süleyman'a ilim verdik. Allah Teala ilim veriyor. O da buyuruyor ki: "İlim, o ilme bağlı olan irfan devleti sizin bu bana getirdiklerinizden çok daha hayırlıdır." Peki şimdi 44. ayet-i kerimeye bakın. Belkıs geliyor, adamlarıyla beraber geliyor. Peki buna Süleyman Aleyhisselam davasını anlatacak, İslam'ı anlatacak. O kadar mütevazi olan bir peygamber vardı. Şimdi 44. ayet-i kerimede ne diyor Süleyman Aleyhisselam ya, Belkıs saraya geldiği zaman? "Kîle lehedhulis sarh." Gir diyor, bu saraya gir. "Kîle," ona dendi ki Belkıs'a, "lehedhulis sarh." Bu saraya gir. Bir saray var. Süleyman Aleyhisselam bir saray yapıyor. "Felemmâ ra'ethu hasibethu lücceten." Ne zaman o sarayı görünce onun zeminini, "hasibethu lücceten," onu derin zannetti. Üstü cam, üzeri cam, altında su var, balıklar var. "Felemmâ ra'ethu hasibethu lücceten ve keşefet an sâkayha." Eteklerini, sağ aslında ayak ama dizlerinizden aşağıya olan, Kâb kemiğine kadar olan yerin adı ama burada etek. "Eteğini ve keşefet an sâkayha." Zannetti ki Belkıs burası sudur. Eteklerini bir parça yukarıya çekti. O kadar teknoloji var ki dünya nimetini orada Süleyman Aleyhisselam o kadar kullanıyor. Neden kullanıyor? Yukarıda hediyeleri kabul etmemişti. "Fema ataniyallahu hayru mimma ataküm" demişti. Peki neden aynı Süleyman Allah Teala'nın ona ilim verdiği ve o verdiği ilmi de her şeyden daha hayırlı gören Süleyman Aleyhisselam neden böyle bir saray yapıyor? Saraydan gelen bir Belkıs var. Ona davasını anlatacak. Onun için böyle bir saray yapıyor. Öyle saray ki Süleyman Aleyhisselam Belkıs eteğini yukarıya çekince "Kale innehu sarhum mumarradun min kavari." Diyor ki bu bir saraydır. "Mumarradun min kavari." Burası böyle billurdan, camdan üzeri döşenmiş, altında sular akan, balıkların yaşamış olduğu, bu teknolojiyle imar edilen bir saraydır diyor. Evet, Allah Resulü'nün böyle bir hayatı var. Hazreti Ömer Efendimiz'in böyle bir hayatı var. Devlet-i Aliye'de Topkapı Sarayı var. Neden onu yapıyor? Batılılar geliyorlar. Bu adamlar neyi severlerdi? "Velev la en yekûnen nâsu ummeten vâhideten lec'alnâ limen yekfuru birrahmâni li buyûtihim sukufen" diye devam ediyor ayet-i kerime. Yani bunların dünya meyli var, bunların dünya muhabbeti var, onu seviyorlar. Osmanlı onlara İslam'ın azametini gösterecekse, o niyetle bu binaları, bu sarayları yaptılarsa, işte bu Süleyman Aleyhisselam'la alakalı bu ayet-i kerime onu tecviz eder kardeşim. Fakat Müslüman sarayı yapar, Osmanlı'da olduğu gibi küffara orada devletin azametini gösterir. Onlar kendi dünyalarına çekilirler. O dünyada mütevazi bir hayat yaşama mecburiyeti vardır. Allah Teala varlıkta yokluğu yaşamayı, dünya malı noktasında var ama ona rağmen siz fakrı ihtiyariyi tercih ediyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yaptığı gibi o hayatı bütün Müslümanlara ihsan etsin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Selamun Aleyhi Mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürüttü.

0: ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef. Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede. Enderuni Muhabbetler başlıyor. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Özcan. Program yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti hepimizin üzerine olsun. Sevgili Hedef Radyo dinleyenleri, Enderuni Muhabbetler programımıza hoş geldiniz. Her pazartesi saat 18.10'u gösterdiğinde Hedef Radyo'da birlikte oluyoruz. Yönetmenimiz Halil Bey ile birlikte sizler için özel ve güzel programlar hazırlamaya gayret ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Hatice Maham. Hatice, hoş geldin.
1: Hoş buldum hocam.
0: İyisin inşallah.
1: İyiyim, teşekkür ederim hocam.
0: Evet, Hatice'nin hem konuşma aksanından hem de isim ve soy isminden anımsayacağınız üzere kendisi Moritanyalı. Biraz uzaklardan. Aslında gönül coğrafyası olarak yakınlardan. Ama her ne kadar kilometre olarak biraz uzaklardan olsa da biz Hatice'yi tam 4 yıldır Türkiye'mizde misafir ediyoruz. Evet, Hatice, seni tanıyabilir miyiz öncelikle?
1: Evet hocam, benim adım Hatice. Hatice diyorsunuz siz burada.
0: Evet.
1: 24 yaşındayım ve elektrik elektronik mühendislik okuyorum. Aslen Moritanyalıyım ama birkaç yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Teknoloji, sanata ve diller öğrenmeye çok ilgim var. Bu zamanlarda kitap okuyorum, film izliyorum ve gezmeyi çok severim. Farklı kültürleri tanıtmayı seviyorum.
0: Çok güzel. Şimdi Türkiye'ye geldikten sonra Türkiye'de gezme imkanı buldun. Hatta İstanbul'da beraber gezdik 1,5-2 gün diyelim. Sen öncesinde de farklı şehirleri gördün, gezdin. Türkiye'ye geldiğin döneme bir gidelim istersen. 2021'de geldin değil mi Türkiye'ye?
1: Evet, evet.
0: Peki geldiğinde yaşadığın zorluklar nelerdir? Önce dil bilmiyorsun. İnsanlarla anlaşmakta problemler yaşadın mı?
1: Evet, ben önce Türkçeyi bilmediğim için zorlandım. Çünkü yapısı Arapça ve Fransızca çok farklı. Ama sonra da idare etmeye başladım. Mesela bir tane kaç komik şeyler yaşadım. Mesela dolmuştayken inecek var diyecektim. Ama onun yerinde inek var. İnebilir miyim? Ve herkes bana baktı ve girmeye başladı.
0: İnecek var yerine inek var mı dedin?
1: Aynen hocam.
0: Herkes etrafa bakmıştır muhtemelen.
1: Evet, ve bana baktılar ve gülmeye başladılar.
0: Şimdi ilk geldiğin zamanlar elbette şimdi Türkçeyi bilmiyorsun. Senin ana dilin Arapça.
1: Evet.
0: Fransızca da biliyorsun.
1: Evet.
0: Peki başka lokantada yaşadığın problem olabilir, seyahatlerde yaşadığın problemler, başka şeylerde yaşadın mı dil olarak?
1: Dil olarak evet. Mesela restorandayken garsona şey söyledim. Islak mendil verebilir mi? Sıcak mendil verebilir misiniz? Şey bana böyle baktı, anlamadı. Ben fark ettim de yanlış bir şey söylemişim. Sonra ıslak mendil diyecektim.
0: Yani eğer muzip bir tane garson olsaydı o mendili muhtemelen ısıtıp getirebilirdi sana sıcak mendil diye. Böyle bir sorun da olabilirdi. Peki geldiğinde yurda mı yerleştin, yurtta mı kalmaya başladın?
1: Evet, yurtta kaldım bir sürede ama sonra da eve geçtim.
0: Şu an evdesin.
1: Aha, evet.
0: Hangi yurtta kalmıştın ilk geldiğinde?
1: Karabük'te bir yurt.
0: Karabük.
1: Karabük'te.
0: Önce Ankara'ya gelmedin yani.
1: Evet, ben bir yıl Karabük'teydim.
0: Sonra Ankara'ya geçiş yaptın. Şu anda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde okuyorsun.
1: Evet, aynen.
0: Elektrik, elektronik mühendisliği. Evet. Çok iyi. Kendi isteğinle mi seçtin bölümü?
1: Evet, kendi isteğimle.
0: Ya bunu ülkende devam ettireceğim bu mesleği.
1: Evet, inşallah.
0: Yoksa Türkiye'de mi kalmayı düşünüyorsun?
1: Yok, ülkeme devam etmeye inşallah.
0: Ülkene gideceksin,
1: evet,
0: orada
1: evet,
0: devam
1: inşallah,
0: ettireceksin.
1: İnşallah.
0: Tamam. O ikinci bölümde de sizin ülkeyi tanıyacağız, orada yapacaklarını da orada konuşacağız. Peki,
1: İnşallah.
0: Şimdi şöyle ülkemize geldiğimiz zaman aslında bizim şu anda 81 tane şehrimiz var. Bu 81 şehirden senin de gördüklerin oldu mu? Gezdiklerin oldu mu?
1: Evet, oldu. Henüz Türkiye'de bütün şehirlere görmeyi fırsatım olmadı maalesef.
0: Ben 50 yaşındayım, daha ben hepsini görmedim. Sen hemen 4 senede tamamını bitiremeyeceksin tabii ki.
1: Ben yeni de Amasra'ya ve İstanbul, Samsun, Kapadokya, Safranbolu, Eskişehir de orada Zonguldak'ta
0: gezdim.
1: Gezdim, evet.
0: Şimdi Samsun, İstanbul, Amasra dediğin Bartın'a bağlı zaten. Safranbolu dediğin Karabük'e bağlı. Evet, başka?
1: Antalya.
0: Antalya. Kapadokya dediğin sadece Nevşehir mi yoksa Kayseri falan da var mı?
1: Ne?
0: Nevşehir.
1: Kapadokya mı?
0: Evet.
1: Gül Tüzgülü var ya.
0: Oraya tamam, Tuz Gölü'nden itibaren Kapadokya'ya kadar gittin.
1: Evet.
0: Tamam. Şimdi aslında Kapadokya dediğimiz yer sadece bir şehir değil aslında. Bölge. Yani içine Niğde'yi, Nevşehir'i, Kayseri ve kısmen Aksaray'da içine alan bir bölgeye Kapadokya deniyor. Ama sen orada birçok yeri gezdin. Muhtemelen Göreme, Ürgüp, Avanos, Derinkuyu, Yeraltı Şehri falan değil mi?
1: Ben isimleri tam hatırlamıyorum.
0: İsimleri tam hatırlamıyorsun. Tamam. Peki gezdiğin şehirler içerisinde ya en güzeli burasıydı dediğin yer neresi?
1: İstanbul tabii ki hocam.
0: İstanbul mu?
1: Evet.
0: İstanbul'da neresi?
1: Üsküdar.
0: Üsküdar.
1: Evet.
0: Üsküdar İstanbul'un en güzel yerlerinden bir tanesi. Evet.
1: Evet.
0: Özellikle sahili değil mi?
1: Evet. Bir de sakinliği.
0: Sakinliği.
1: Sakin, evet.
0: Bir de İstanbul tarihi açısından da çok önemli bir yer. Yani oradaki camiler, türbeler, gezilecek mekanlar çok çokça fazla.
1: Hı-hı.
0: Mesela hatırladığın yerler var mı senin?
1: Ayasofya mesela.
0: Çok güzel.
1: Evet. Bir de...
0: Sultanahmet?
1: Sultan. Oraya gitmedim maalesef hocam.
0: Ayasofya'nın yanında hemen. Karşısında. Büyük cami. Böyle altı minareli.
1: Ben sadece Ayasofya'ya
0: gittim. Topkapı'yı gezdin mi?
1: Orada yok.
0: Tamam. Eyüp Sultan?
1: O da gitmedi.
0: O zaman oraya gitmen lazım. Tekrar bir İstanbul gezisi lazım sana. Eyüp Sultan olmadan olmaz. Orada bir tane yabancılar Pierre Loti Tepesi diyorlar da orası aslında Pierre Loti Tepesi diye geçmez de Kar Yağdı Tepesi diye de geçer. Tabii farklı bir ismi daha var. Peki İstanbul dışında hangi şehirde memnun oldun? Samsun'u gördüm dedim mesela. Samsun'u beğendin mi?
1: Samsun'u çok beğendim. Samsun deniz var. Hem deniz var hem şehir çok sakin. Bu yüzden ayrıca çok sevdim Samsun'u.
0: Samsun sakin mi?
1: Sakin evet.
0: Normalde kalabalık şehirlerimizden bir tanesi de Samsun'dur.
1: Ama bana sakin geldi.
0: Öyle mi?
1: Evet. Yani İstanbul'dan daha sakin.
0: Tabii.
1: Bir de sahili var.
0: Şimdi İstanbul'u kıyaslamayacağız. İstanbul dünyada toprağına göre en kalabalık şehir dese geridir. Belki hani Pekin var, Tokyo var. Ondan sonra İstanbul gelir toprağına göre. Nüfus bakımından en yoğun şehirlerden bir tanesi İstanbul. Evet. Peki yine Türkiye'de gezmek istediğin yerler var mı? Yani şuraya da gitsem aslında iyi olur dediğin yerler var mı?
1: Trabzon mesela. Oraya gitmek çok istiyorum.
0: Trabzon'a gitmek istiyorsun.
1: Hı-hı.
0: Ne yapacaksın Trabzon'a gidip?
1: Gezeceğim.
0: Şimdi Trabzon'u gezeceksin.
1: Hı-hı.
0: Ormanlar, dağlar öyle mi?
1: Evet aynen.
0: Hamsi. Hamsi biliyor musun?
1: Evet tabii ki biliyorum.
0: Tamam. Peki şöyle Türkiye'yi düşündüğün zaman Türkçe öğrenmenin zorluklarını biraz önce bahsettin ya.
1: Hı-hı.
0: Dil olarak baktığında sen Fransızca da biliyorsun. İngilizce'yi de muhtemelen okulda biraz da olsa görüyorsundur. Türkçe zor bir dil mi?
1: Zor söyleyebiliriz hocam ya da farklı, onun tam özelliği var. Yani mesela Türkiye'de Türkçe'de bir kelime çok şeyler koyuyoruz, ler, mış falan filan ve onlar koyduktan sonra
0: ek alan kelimeler çok diyorsun.
1: Evet aynen.
0: O mu zorluyor?
1: Zorluyor. Bir de her ek şeyi yapınca farklı kelime çıkıyor tamamen.
0: Tamam. Bu İnecek var ve inek var gibi. Öyle mi? Tamam. Doğru. Geldim, geldik, geldiler, geldiniz gibi ekleri kastediyorsun herhalde.
1: Evet.
0: Evet. Peki devam edelim ben Türkiye'yi sormayan sana. Böyle geldiğinde Türk halkını nasıl buldun? Şimdi 4 yıldır buradasın. İlk geldiğinde muhakkak bir yabancılık çektin. Kültüre uyum sağlamak için belli bir süre ihtiyaç var. Şimdi 4 yılı devam ettiriyorsun. 4 yılın içindesin. Türk halkını nasıl buldun?
1: Türk halkı çok misafirperver ve yardımcı sever insanlar gerçekten. Ve onun yüzünden ben o kadar onlara davranmayı o kadar yani zorlanmadım. Yabancı olsam bile yabancı kendimi o kadar yabancı gibi hissetmedim. Çünkü Türk'ü kültür olarak bizimki benziyor. Türk halkları.
0: Mesela ne olarak benziyor? O yardımseverlikle misafirperverlik mi benziyor? Yoksa başka özellikler de var mı?
1: Evet. Aileyi çok...
0: Aile yapısı.
1: Evet.
0: Tamam. Peki Türk halkında anlayamadığın şeyler de var mı? Ya yani çok fazla böyle şeyler oluyor. Ben bunu tam anlayamıyorum dediğin ya da yanlış bulduğunu düşündüğün Türk gelenek görenekleri var mı gördüğün kadarıyla?
1: Şimdi aklıma gelmedi hocam.
0: Şimdi aklıma gelmedi. Her şey normal o zaman.
1: Normal.
0: Eğer anormal olsaydı zaten hemen aklına gelirdi aslında. Evet, Türk halkının şöyle diyelim, peki senin Türk yemeklerine karşı 4 yılda epeyce bir deneyimin olmuştur. Hı-hı. Sizin orada olmayan ama burada olup da çok sevdiğin yemekler var mı?
1: Mantı var, evet. Mantı ama bizde yok mesela.
0: Mantı yok mu?
1: Yok.
0: Mantı bize has bir yemek o zaman demek ki.
1: Galiba evet.
0: Şimdi mantının bile bizde çeşitleri var. Yani Kayseri mantısı, bu bükme diyorlar, içine kıyma koyarak yapılıyor, üstüne yoğurt dökülüyor falan filan. Sonra kesme mantı var. Ankara mantı, Niğde, Nevşehir, bir sürü hepsinin kesme mantıları var. Sen dediğin hangisi bu?
1: Ankara mantı galiba.
0: Bu içinde kıyma olan.
1: Evet.
0: Kayseri. O evet. Kayseri yöresine. Aa. Tabii. Peki başka yemekler?
1: Menemen mesela. Menemen.
0: Var mı size menemen?
1: Bizde var ama farklı yapılır. Birazcık farklı yapılır. Bizde mesela biber koyuyoruz.
0: Tamam.
1: Ve domates falan filan. Ondan sonra şey koyuyoruz. Ama siz mesela biber koymuyorsunuz sanırım değil mi?
0: Yok, biber koyuyoruz. Soğanlı yapanlar var. Hatta bu tartışma konusudur. Soğanlı menemen mi, soğansız menemen mi diye. Yani biberli mi, soğanlı mı diye. Ben ikisini de severim, fark etmez. Yani. Hatta ben ikisini de aynı anda kullanırım. Yaparken ben menemen yapmayı epey de bir severim yani. Daha doğrusu erkeklerin yapabildiği 5-6 yemek vardır zaten. Onların başında menemen gelir, en çok da o kullanılır. Hatta öğrenci evlerinin en çok tükettiği yemeklerden bir tanesi menemen, bir tanesi de makarnadır. Bir de patates. Bak Halil Bey diyor ki kulağıma, benim en iyi yaptığım yemek menemen diyor. Muhtemelen başka bir yemek olmadığı için, yani yapamadığı için onu da birinci sıraya koyuyordur. Başka çünkü yapamıyordur muhtemelen. Değil mi Halil Bey? Evet, kafa sallıyor. Doğru diyor. Ama ben yapabiliyorum. Yapabildiğim halde en iyisi menemen diyorum. Peki başka ne var? Bizim aslında çok zengin bir mutfağımız var. Kebapları mesela biliyor musun?
1: Kebaplar biliyorum ve severim. Mesela Adana kebap.
0: Adana?
1: Evet.
0: Adana o işin en iyisi zaten. Başka?
1: Başka. Lahmacun da seviyorum. Pide de. Gerçekten hepsi severim.
0: Lahmacun ben... var mı Moritanya'da?
1: Lahmacun yok.
0: Yok. Pide de yok.
1: Pide de yok ama pizza var Moritanya'da. O da birazcık benziyor lahmacun ve pideyi. Birazcık.
0: Ne ismi?
1: Pizza işte.
0: Ha, bizim İtalya'daki yapılan pizza. Evet. İtalya'dan Türkiye'ye gelen, daha doğrusu Türkiye'ye. Evet, evet. Bütün dünyaya dayanan. Tamam. Lahmacun bir de yöresinde yersen Adıyaman, Urfa, Diyarbakır, bu üçünde daha güzel yaparlar. Yani bizim yemek kültürümüz bayağıca bir geniş. Peki ya Türk yemeklerinden beğenmediğin yemek var mı? Yani bu yemeği hiç sevmedim, yiyemedim dediğin var mı?
1: Çiğ köfte hocam ya. Hiç.
0: Çiğ köfte. Ben mesela hiç patlıcan yemedim mesela.
1: Yani. Yok, ben patlıcanı yedim, çok güzel.
0: Çok mu güzel?
1: Evet.
0: Ama benden uzak olsun. Hatta benim yiyeceğim patlıcanları da sen ye. Çünkü ama benden uzak olsun. Tabii. Peki şöyle diyelim. Türkiye'de kültür açısından Moritanya ile benzerlikler var mı? Ya da Türkiye'de yaşanan kültür açısından şöyle bir bakabilirsin. Bayramlar, Ramazan ayı ya da düğün kültürü olabilir. Bunları hiç görebildin mi? Nasıl Türk kültürünü tanıyabildin mi?
1: Ramazan'da mesela farklı demeyelim hocam ama Ramazan'da Türkiye'de Ramazan ayında yaşamak benim için güzel ve zor geldi. Çünkü ilk defa ailemin tarafında, ailemin yanında
0: uzak kaldın.
1: Evet, uzak
0: biz
1: kaldım.
0: Gurbetteyiz diyoruz.
1: Gurbeti.
0: Sen gurbeti yaşadın. Ramazan'da gurbet biraz zor oluyor değil mi?
1: Evet, biraz zor oluyor. Ama yeniden mahallede iftar fakit olunca herkes birilerine yemek veriyordu ve camlarda süslen.
0: Sizlere mi veriyorlardı yemekleri? Yoksa herkes birbirine davetlerini mi söylüyorsun?
1: Herkes birbirine
0: davet ediyor. Evet,
1: evet. Evet, aynen. Ve camiler süslenmişti ve teravih namazı çok güzel bir atmosfer verdi. Ve onun yüzünden Ramazan güzel geçti. Ve Ramazan Türkiye'de çok güzel oluyor.
0: Ramazan'ı ilk nerede geçirdin? Karabük'te mi, Ankara'da mı?
1: Evet, Karabük'teydim.
0: Karabük'te geçirdin. Ankara'da Ramazan yaşadın mı?
1: Evet, yaşadım.
0: Ankara mı iyi, Karabük mü Ramazan açısından?
1: Karabük.
0: Karabük mü daha iyi? Evet. Karabük en küçük şehirlerimizden bir tanesi ama daha iyi diyorsun, öyle mi?
1: Evet, belki o yüzden. Çünkü olabilir. Daha küçük, daha samimi.
0: Daha samimi.
1: Evet.
0: Peki iftar davetleri falan oldu mu? Seni davet ettiler mi? Yani Karabük'te komşular, ya da arkadaşların seni evine götürdüler mi?
1: Evet. Yemek yemek için. Evet, evet, evet. Oldu.
0: Çok evet, güzel.
1: Davet ettiler.
0: Gerçekten hani misafirperver dedin ya Türkiye için. Hı hı. Bu Ramazan'da çok daha fazla hissedilir.
1: Evet.
0: Yani biz buralı olsak bile komşular, eş, dost, akraba birbirlerini davet ediyor. Birlikte iftar ediliyor. Erkekler camiye gidiyor, teravih namazı kılıyor. Kadınlar evde kılıyor. Ben en çok şeyi severim, sahura kalkmayı. Yani sahur başka bir güzel oluyor bence. Her ne kadar biz Halil Bey'le Ramazan'da iftar hep burada yapsak da, iftarın getirdikleri programını sunup arkasından yukarı kata çıkıp hep bir gün birlikte iftar ettik Halil Bey'le. 2 yıl mı oldu? 3. yıl mı bilmiyorum ama 2 yıldır biz, 2 yıl oldu. 3. de şimdiden bana diyor ki sipariş vermeye başladı. 3. de yolda diyor. İnşallah. İnşallah. Şöyle Ramazan ayının bir yorgunluğu, bir yoğunluğu da oluyor değil mi?
1: Bir de sekinet oluyor. Bir sekinet diyor.
0: Huzuru.
1: Huzuru aynen. Evet.
0: Hacı Bayram'da Ramazan geçirdin mi? Böyle bir iftar ettin mi?
1: Yok. Gitmedim Hacı Bayram Ramazan'da. Hacı Bayram. Ben zaten Hacı Bayram maalesef yeniden keşfettim.
0: Yeni mi keşfettin?
1: Evet maalesef.
0: O zaman olmadı. Ankara demek ilk önce Hacı Bayram demektir. Sonra Aslanhane Camii. Sonra Hamam Önü. Değil mi? Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı ev. Taceddin evet, Dergahı evet. Yani. Peki Ankara'yı nasıl buldun? Hep İstanbul'u, Samsun'u konuştuk da Ankara nasıl senin için?
1: Ankara çok güzel bir şey benim için. Çünkü sanki hem de şey...
0: Güvenli mi? Onu mu diyeceksin? Ya...
1: Güvenli de ama şey yani ne aradığın bulabilirsin.
0: Ne istersen buluyorsun.
1: Evet, aynen.
0: Tamam, ne ararsan bulursun.
1: Aynen, buyur.
0: Peki ne arıyorsun Ankara'da?
1: Mesela her şeyi yani.
0: Her şeyi arıyorsun. Çok böyle genel oldu. Mesela yani hastane ihtiyacı mı yoksa alışveriş ihtiyacı mı, gezme ihtiyacı mı? Kastın ne?
1: Evet. Hem de şey gezmek için
0: uygun.
1: Çok uygun
0: tamam.
1: ve alışveriş yapmak için uygun. Yani ben şey diyorum, her şey İstanbul'daki olanları her şey Ankara'da var.
0: Hatta Ankara'da İstanbul'daki daha çabuk ulaşabilirsin.
1: Evet İstanbul. Ama maalesef deniz eksik, o da şey.
0: Ha deniz eksik. Tamam buradan eksik. Ankara Belediye Başkanı'ndan ricamız, lütfen Ankara deniz getirin. Devletimize rica ediyoruz. Ankara'nın denizi eksik. Gerçi bizim de burada göllerimiz var, barajlarımız var. Ama tabii dediğin gibi deniz bambaşka. Yani evet. İstanbul'u İstanbul yapan şeylerden bir tanesi kesinlikle deniz. O zaman sen Çanakkale'yi görsen daha çok seversin. Çünkü Çanakkale'nin denizi daha da şehirden büyük deniz var orada. Yani şehrin bütün yüz ölçümünü toplasan denizin kenarında gezdiğinden daha azdır. O kadar diyeyim. Deniz daha büyük, daha muhteşem. Bir de tarih açısından da Çanakkale çok zengin. Çok seversin o zaman. Bir sonraki gezi listene sen Çanakkale'yi ekle. Ben yeni geldiğim için Çanakkale'den çok çok güzel zamanlar geçirdik. Peki.

0: falan mı? Hangisi zor?
1: Mühendis kısmı.
0: Mühendislik kısmı zor.
1: Kısmı zor, evet.
0: Senin alttan aldığın ders hangisi? Belki hocam bizi dinliyordur. Daha kolaylık sağlayabilir.
1: Logic design.
0: Nasıl?
1: Logic design.
0: O ne demek? Türkçesini bilmiyorum diyorsun değil mi?
1: Logic design. Mantarsa sanmam. Bilmiyorum, emin değilim.
0: Eyvallah. Tamam, teşekkür ediyoruz. Lojistik dizayn olabilir mi diyor Halil Bey? Lojistik.
1: Logic design.
0: Tamam, neyse biz bir eser arası vereceğiz ya, o zaman Google'dan bakarız neymiş bu. Buradan da kaldığın dersin hocasına sesleniyoruz. Lütfen birazcık kolay soralım sınavlarda. Öğrencilerimizi çok zorlamayalım diyelim. Şimdi bir eser arasına gideceğiz. Radyocular ikram olarak bir parça ya da bir müzik eseri diyoruz ya. Ondan armağan ediyoruz. Sana Maher Zaim çalacağız. Bizi dinleyenlerden sen de hediye etmek istediklerin var mı? Belki dinleyen arkadaşlarım vardır. Ya işte radyoya çıktın ama bizden hiç bahsetmedin diyebilirler. Yarın okula gittiğinde bir şeyle karşılaşma. Linç yeme diye söylüyorum. Armağan edeceklerin varsa isimlerini tek tek sayabilirsin.
1: Tamam, buradan Hatice Nur ve Sare ve Hatice Abnu hediye.
0: Zeynep'i de söyle, bence Zeynep dinliyordu.
1: Çünkü Zeynep de.
0: Biz gelirken Zeynep'le karşılaştık, senin yayına çıkacağını biliyor. Evet. Eyvallah. Biz Hatice'ye armağan ediyoruz, o da arkadaşlarına armağan ediyor. Maher Zaim dinliyoruz, arkasından Moritanya'yı konuşacağız. Bir yere ayrılmayın.

0: Evet kıymetli dostlar, Hedef Radyo'dayız. Enderuni Muhabbetler programımızı dinliyorsunuz. Hatice Maham'la birlikteyiz. Moritanya'dan misafirimiz. Aslında 4 yıldır ülkemizde mühendislik eğitimi görüyor. İlk yıl Karabük'te, sonra Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde eğitimini devam ettiriyor. Elektrik, elektronik mühendisliği. Birinci bölümde Hatice'yi tanıdık. Türkiye ile ilgili düşüncelerini dinledik. Türk kültürünü nasıl öğrendiğinden bahsettik. Türkçe dilinin zorluklarını sorduk ki epeyce bir güldük. Şimdi geçelim Moritanya kısmına. Yani aslında bizim için hani Moritanya çok seyahat edilen, gezilen, görülen, bilinen bir yer değil. Belki bu program vesilesiyle Hatice'den dinlediklerimizle merak edeceğiz. Belki oraya ziyarete gideceğiz. Öncelikle şöyle sorayım ben. Senin doğduğun şehir ve ailenden biraz bize bahseder misin?
1: Evet, ben Nuakşot. Doğdum. Britanya'nın başkenti Nuakşot. Atlas'ın
0: okyanusu.
1: Evet, aynen. Kıyasında yer alır ve şehir hem yönetim hem de ekonomi merkezidir. Orada hükümet binaları, üniversiteler ve birçok pazar bulunur. Balıkçılık Nuakşot'un en önemli geçim. Çünkü deniz çok yakındır. Ayrıca insanlar burada deniz kenarında yürümeyi ve gün batımı izlemeyi çok sever.
0: Ve evet. Şimdi Nuakşot oranın başkenti. Hı-hı. Ankara yani.
1: Evet.
0: Bizim Türkiye'nin başkenti Ankara. Moritanya'nınki Nuakşot.
1: Evet. Nuakşot evet.
0: Maşkot.
1: Nuakşot.
0: Nuakşot.
1: Evet.
0: Evet, söylemekte zorlandık ama sonuçta bulduk. Evet, şimdi orada geçim kaynağı balık dedin.
1: Evet.
0: Öyle mi? Ekonomi için, devlet orada olduğu için memur çoktur o zaman. Öyle mi?
1: Evet.
0: Peki fabrika, çalışma alanı falan da var mı? Yoksa yeni yeni mi gelişiyor?
1: Fabrika derken hocam?
0: Mesela üretim merkezleri. Yani şöyle düşün. Giyim fabrikaları, yani elbise yapılan yerler veya araba parçaları ya da teknoloji üretimi gibi yerler var mı? Yoksa yeni yeni mi kuruluyor?
1: Yeni yeni kuruluyor.
0: Yeni yeni kuruluyor. Hı-hı. Peki genel olarak Moritanya'da geçim kaynakları deniz dışında neler var? Yani balık dışında?
1: Hayvancılık. Hayvancılık var.
0: Ne var hayvancılıkta? Hangi dallar var? Mesela keçi, koyun, küçük baş, büyük inektir, sığırdır, o tür şeyler.
1: Hepsi var. Oluyor.
0: Hepsi var.
1: Evet.
0: Peki nüfusu ne kadar Moritanya'nın?
1: 4 milyon.
0: Yüz ölçümü çok büyük aslında, değil mi? Ya ben internetten bir baktım, Türkiye'den daha büyük.
1: Evet, evet.
0: 1 milyon 35 bin kilometre kare.
1: 1 milyon 35.
0: Değil mi?
1: Evet, evet.
0: Bizden daha büyük yani Türkiye'den.
1: Evet.
0: Peki topraklar verimli mi? Yani tarım yapılıyor mu? Çiftçilik, işte ekim dikim, buğdaydır, nohuttur ya da ne bileyim, o tür ekim dikim var mı yoksa daha çok susuzluk mu var?
1: Yok, vardı da ama en çok şey var, çöl mü diyoruz?
0: Çöl.
1: Çöl, evet.
0: Yani kum.
1: Evet,
0: tamam.
1: En çok.
0: O zaman Afrika özelliği taşıyor çoğunlukla, öyle mi?
1: Hı hı.
0: Tamam. Peki kaç tane şehir var Moritanya'da?
1: 15 tane şehir
0: 15
1: var.
0: 15 tane şehir var. Nüfus 4 milyon dedik.
1: Hı hı.
0: O zaman bayağı bir insanlara arazi düşüyor, öyle mi? Toprak düşüyor yani. Çok fazla rahat yani. Çok kalabalık yok o zaman.
1: Evet, kalabalık yok. Moritanya'da
0: rahat yani.
1: Evet.
0: Aileden biraz bahsedelim. Kaç kardeşsin?
1: Biz 3 tane erkek ve 3 tane kız kardeşiyiz. Çok şükür.
0: 4 kardeşsiniz o zaman toplam.
1: Yok, 3 tane de 6 biz toplam.
0: Altı kardeşsiniz.
1: Evet.
0: Çok iyi. Anne baba ne iş yapıyorlar?
1: Annem evde kalıyor.
0: Ev hanımı.
1: Ev hanımı, evet.
0: Baba?
1: Ve babam ticaret yapıyor.
0: Ticaret yapıyor.
1: Hı-hı.
0: Alım satım işi var.
1: Evet.
0: Dükkanı mı var yoksa alıp hemen satıyor mu?
1: Şey, yurt dışından şey
0: getiriyor.
1: Evet. Satıyor.
0: Bize ne diyorlar o zaman Türkiye'de? Yurt dışı ticaret.
1: Yurt dışı ticaret yapıyor.
0: Tamam. Çok güzel. Peki ailedeki diğer kardeşlerin ne yapıyor şimdi? Okuyorlar mı? Çalışıyorlar mı?
1: Benim ablam var bir tane. O da çalışıyor.
0: Tamam.
1: Ve diğer kardeşlerim, onlar da okuyorlar.
0: Çok güzel. Peki şöyle bize Moritanya anlatacak olsan, yani Türkiye'den seni dinleyen kardeşlerin Moritanya'ya gelecek olsa ne için gelmeleri lazım? Yani oraya geldiklerinde gezmelerini sağlayacak şey nedir? Mesela biz hani İstanbul dediğimiz zaman diyoruz ya, deniz, tarih, işte camiler diyoruz ya, Moritanya'nın özelliği ne? Nereleri gezebiliriz geldiğimizde?
1: Mesela Nuadhibu ve Şunqita gezebiliriz. Şunqita Moritanya'nın en eski ve en önemli tarihi şehirlerden biri. Eskiden ticaret yolları üzerinde önemli bir duraktı.
0: Evet.
1: Ve şehirde çok eski camiler ve el yazması kitaplar vardır.
0: El yazması kitaplar. Burası güzel, evet. Önemli. Arapça mı el yazması?
1: Evet, Arapça.
0: Mesela bildiğimiz meşhur kitaplardan mı yoksa bizim bilmediğimiz kitaplar mı?
1: Sizin bildiğiniz kitaplar ben bilmiyorum da.
0: Ama... Ya mesela hadis, tefsir, fıkıh, İslam tarihi. Onlardan
1: İslam, evet aynı tamam. Onlardan.
0: El yazması bunlar.
1: Evet.
0: Müzede mi sergileniyor yoksa kütüphanelerde mi?
1: Müze. Orada müze gibi bir şey var, evet.
0: Tam müze gibi değil ama diyorsun, müzeye benzer bir şeylerimiz evet, var diyorsun değil mi? Çok güzel. Peki sen ilkokulu, ortaokulu orada okudun.
1: Evet.
0: O okuduğun dönemlere bir gidelim. Nasıldı okul yılları, ilkokul, ortaokul, lise var mı sizde veya?
1: Lise var.
0: Var. Evet.
1: Çok güzel geçti gerçekten. Biz ilkokullarda ve ortaokullarda hem de Fransızca hem de Arapça.
0: İki dil okuyorsunuz.
1: Evet, iki dil okuyoruz. Ve seçiyorsunuz yani eğer istiyorsunuz ya eğer... tıp falan istiyorsan science yerine gireceksin. Tıp mühendislik falan filan. Yoksa yani diller falan filan o da başka bir...
0: Dil ağırlıklı okuyacaksan farklı. Bizdeki gibi yani. Bizde de aynı. Liseyi bitirdikten sonra dilden sınava girebiliyorsun. Sayısaldan girersen mühendislik ve tıp, diş hekimliği, eczacılık ve benzeri okullar okuyorsun. Aynı o zaman öyle mi? Aşağı yukarı.
1: Evet, biz bakalorya giriyoruz. O da sınav ne kadar alırsan onu...
0: Puan ne kadar alırsan?
1: Evet, puan o kadar olursan ona göre yapabilirsin.
0: Ona göre değerlendiriyorsun. Evet. Peki, bizim buradaki okullarla orayı kıyasladığında nasıl bir kıyaslama yapabilirsin? Orada şimdi bizde ilkokul 4 yıl. Sizde kaç yıl Moritanya'da?
1: 6.
0: 6 yıl. Ortaokul sizde kaç yıl?
1: 4 ve lise 3.
0: He, toplam bizden bir yıl fazlanız var.
1: Evet.
0: 13 yıl ediyor, bizimki 12 yıl.
1: Yok, 12 hocam ediyor.
0: Ama 6 dedin.
1: 6 ve 4.
0: 6, 4 daha 10, 3 de ortaokul dedi 13. Ha 2.
1: 2
0: 12
1: evet.
0: O zaman, tamam. Matematik hesabı yaptık. Evet, yanlıştan benim döndük.
1: Evet.
0: Şimdi şöyle, bizde 4. Orada eğitim zorunlu mu yoksa isteyen gidiyor, isteyen gitmiyor mu? Nasıl?
1: İsteyen gidiyor, isteyen gitmiyor.
0: Zorunluluk yok.
1: Yok.
0: Darısı Türkiye'nin başında.
1: Ama herkes gidiyor diyebiliriz.
0: Herkes gidiyor. Lisede evet. Herkes gidiyor mu?
1: Lisede fırsatı olduğu kişiler
0: mesela
1: gidiyor.
0: Mesela hayvancılık yapan çocuk liseye devam edebiliyor mu?
1: Yok.
0: Edemiyor değil mi?
1: Evet.
0: Çünkü o hayvanlarla uğraşmak zorunda.
1: Hı-hı.
0: Değil mi? Ticaretle evet. Uğraşan gidebiliyor mu?
1: Onlar da yani zor. İsteğe bağlı.
0: İsteğe bağlı evet. Gidiyorlar. Tamam. Anladığım kadarıyla ilkokul, ortaokul yoğun ama lisede zorunluluk yok. Öyle mi?
1: Evet.
0: Peki orada üniversiteler nasıl? Buradaki gibi mi? 4 yıl ya da 5 yıl mı?
1: 4 yıl. Orada 3 yıl aslında da pardon. 3 yıl var. Sonra makalölyesi için sonra master ya da

0: Doktora, master için 2 yıl. Yani sizden 1 yıl daha
1: az.
0: Az, evet.
1: Tamam. Bizimki 4 yıl, sizinki 3 yıl. Hı hı. Peki Türkiye dışında tercih edilen ülkeler var mı eğitim açısından? Nereye gidiyor çocuklar genelde? Türkiye dışında.
0: Fransa'ya gidiyorlar.
1: Fransa'yı tercih ediyorlar. Başka?
0: Ve en çok Fransa'ya gidiyorlar çünkü eğitim Fransız.
1: Dil olduğu için değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, evet.
1: Peki.
0: Ya da Arap ülkelere gidiyorlar. Mesela Fas ya da Cezayir, Mısır.
1: Fas onlar... yakın zaten size.
0: Hı hı, evet.
1: Değil mi? Sınır komşunuz herhalde.
0: Evet, evet, aynı.
1: Başka hangi komşularınız var sizin?
0: Mali ve Senegal.
1: Mali, Senegal, Fas.
0: Ve evet, Sahra.
1: Tamam. Akdeniz'in kenarında olduğu için ülkenin tamamı denizi görüyor mu yoksa deniz görmeyen şehirleriniz var mı 15 şehir içerisinde?
0: Görmeyen şey var.
1: Var, bizim Ankara gibi yani.
0: Evet.
1: Evet. Tamam. Peki şöyle Moritanya halkını biraz anlat desek. Türkiye halkını biraz önce anlattın ya.
0: Hı-hı.
1: Sıcak dedin, misafirperver dedin, yardımsever dedin. Ramazanlarda iftara davet dedin. Moritanya'da halk nasıl?
0: Onlar da aynı şey diyebiliriz. Onlar samimi davranıyorlar ve yardımcı sevenler. Yani siz Moritanya'ya gelince ben kesin diyorum siz gurbetçi falan hissetmeyeceksiniz Moritanya'ya gelince.
1: Bu bize bir davet mi yani? Moritanya'ya
0: evet,
1: gelin demek mi? Tamam gidelim.
0: Bekliyoruz hocam.
1: Tamam inşallah. Orada geldiğimizde radyo programı yaparız belki de belli mi olur? Ya da YouTube çekeriz YouTube programı. Peki Moritanya halkının şöyle bir düşündüğün zaman 4 milyon halktan bahsettin ya.
0: Hı hı.
1: Yani okuma oranı yüksek mi? Yani %50, %60'lara ulaşıyor mu üniversite okuma oranı? Yoksa daha mı az?
0: Aslında biz Moritanya'da en çok Kur'an, en Kur'an falan küçükten biri Kur'an öğrenmeyi hemen.
1: Manevi eğitim, Kur'an-ı Kerim eğitimi.
0: Evet.
1: Evet.
0: Ve onların Kur'an eğitimi ve tefsir ve bu kitaplar yani.
1: Daha ağırlıklı mı okuyorsunuz? Daha fazla okuyorsunuz.
0: Daha fazla okuyoruz evet. Tamam. Arapça'da da geliyor.
1: İyi o zaman biz yabancılık çekmeyiz o zaman orada. Öyle mi? Tamam. Peki şöyle Moritanya ile ilgili ben sorularıma devam edeyim. Dilinin sen hem Arapça hem Fransızca olduğunu söyledin. Resmi dil hangisi?
0: Arapça.
1: Yani resmi. Yazışmalarınızın tamamını Arapça yapıyorsunuz.
0: Arapça, evet.
1: Peki bütün Arap ülkeleriyle Arapçanız tutuyor mu? Anlaşıyor mu? Yoksa siz anlaşıyorsunuz?
0: Anlaşıyor. Biz anlıyoruz ama onlar bizim lehçemizi o kadar anlamıyor.
1: Ha, lehçe farklılıkları mı var?
0: Evet, evet.
1: Siz nece konuşuyorsunuz?
0: Hassaniye konuşuyoruz biz.
1: Hmm. Hangi ülkelere daha iyi anlaşıyorsunuz Arapça hususunda?
0: Fas olabilir.
1: Fas'la?
0: Aha, bir de Cezayir.
1: Tamam. Peki özellikle kültür açısından sizin kıyasladığımız zaman halkın yapısı itibariyle biraz önce konuştuk ama sizde bizden farklı olarak bayram kutlamaları olur, Moritanya'nın özel günleri olur. Böyle kültür programlarınızda var mı?
0: Evet. Gibi. Biz mesela peygamberiz doğduğum günü bizde geçer.
1: Mevlid-i Nebi.
0: Evet.
1: Ne yapıyorsunuz orada mesela Mevlid-i Nebi'de?
0: Gibi bir bayram gibi geçiyoruz. Bazen bazı şehirlerde. Ve mesela bunu Türkiye'de görmedim. Böyle bir şey var mı acaba?
1: Bizde Mevlid-i Nebi'de özel işte geceler düzenleniyor. Salon programları falan yapılıyor. Yani sokakta, caddede programlar yok ama vakıflarda, camilerde program oluyor.
0: Hmm.
1: Orada nerede oluyor? Meydanda mı oluyor? Yani herkes mi yapıyor veya?
0: Herkes yapıyor. Hatta yeni elbiseler, çocuk işin alınır falan filan böyle.
1: Bizim bayram gibi yani. Kurban bayramı gibi de Ramazan bayramı gibi.
0: Evet. Yani onun gibi... Onlar birinci, ikinci
1: tamam.
0: Diyebiliriz.
1: Birinci sırada Ramazan bayramı ve Kurban bayramı.
0: İkinci sırada
1: Mevlid-i Nebi, evet. Peygamberimizin doğumu.
0: Evet.
1: Diğer günlerde var mı? İşte Berat gecesidir, Kadir gecesidir, bu tür etkinlikler.
0: Evet, Kadir gecesinde Moritanya'da 10 gecede arasında arıyoruz biz. Bir tane mesela
1: siz arıyorsunuz bulamadınız biz 27'de bulduk bak sabitledik biz. Yani siz hala arıyor musunuz?
0: Hala arıyoruz.
1: Yani biz bulduk ben söyleyeyim size. Yani 127'ye sabitledik. Aslında doğrusu sizin yaptığınız bu arada yani şakası bir tarafa. Son 10 günde arayın diyor peygamberimiz. Siz doğrusunu yapıyorsunuz.
0: Biz böyle yapıyoruz hocam.
1: Evet. Ne yapıyorsunuz son 10 gün?
0: Son 10 gün mesela teravih ve teheccüd kılıyoruz. Hatta tüm gece yani. Hatta son günümüz hatim Kur'an'ı.
1: Hatim ediyorsunuz.
0: Hatim ediyoruz. Teravih ve teheccüd
1: Çok güzel.
0: Evet.
1: Gece uyuyor musunuz yoksa?
0: 3 saat falan.
1: 3 saat uyuyorsunuz, evet. Gerisini ibadetle geçiriyorsunuz.
0: Evet.
1: İtikaf kültürü var mı orada da? Hani camide, evet, erkekler, evet, camide kalıyor mu?
0: Bir de evet, bir de bazı camilerde kadınlar kalabilirler.
1: Sadece kadınlara has camiler mi var?
0: Yok, erkek kalabilirler bir, ama özel kısmı.
1: Ha, kapalı bir kısmı daha, evet, var. Orada kadınlar da kalıyor.
0: Evet, evet, aynen.
1: Allah Allah, ilk defa duydum ben. Normalde itikafı kadınlar evlerinde yaparlar. Sizde camide de yapılabiliyor.
0: Evet.
1: Yani.
0: Bizde camide yap.
1: Çünkü öyle özel onlara ayarlanmış bir yer var yani.
0: Evet, aynen.
1: Tamam.
0: İftar falan götürüyorlar ve onlar orada kalırlar. İstediğin süre.
1: İstediği kadar kalabiliyorlar. Evet. Peki bayramda etkinlikler neler? Böyle aileleri tek tek geziyor musunuz bizdeki gibi?
0: Evet, aynen. Böyle başlıyor bizim bayramımız.
1: Bayram namazı kılınıyor.
0: Evet.
1: Ailece bizim kahvaltı yapılıyor. Büyüklerin ellerini öpmeye mi gidiyorsunuz? El öpme kültürü var mı Moritanya'da?
0: Yok, bizde yok.
1: Yok mu? Evet. Bizde el öpmezsek haçlık da yok. Yani aslında el öpmek öptüreni değil, öpenin kârı. Yani ne kadar iyi el öpersen haçlığın o kadar çok olabilir. Sizde yok öyle bir kültür, öyle mi?
0: Bizde yok ki. Bazı insanlar yapıyorlar ama kültür olarak yok diyebilirim.
1: Sizde
0: bizde
1: yok.
0: Mesela şey, büyükler küçükleri şey veriyorlar, para falan veriyorlar.
1: Para veriyorlar, evet. Hediye veriyorlar.
0: Hediye veriyorlar.
1: Peki sizde bayram yemekleri var mı? Özel bayram yapılan, yani bayrama has, herkesin yaptığı yemekler var mı?
0: Evet, müşü diyoruz biz. O
1: ne,
0: da şey.
1: Ne demek o? Ne var içinde?
0: O sadece et fırın pişirdi.
1: Herkes
0: et
1: yapıyor mu bunu?
0: Evet. Hmm. Çünkü Britanya'da çok et var.
1: Sen Ankara'da bayram geçirdin mi?
0: Geçirdim, evet.
1: Mesela Ankara'nın kültürünü biliyor musun? Bayramda ne yaparlar?
0: Bilmiyorum çünkü
1: şey. Ya, gitmedin bir yere değil mi?
0: Yok.
1: Bak mesela yaprak sarması. Bir, baklava iki. Şimdi bizde böyle tuzlu olarak yaprak sarması oluyor Ankara'da. Tatlı olarak da baklava ev yapımı olacak. Yani satın alma hemen belli olur. Onun için herkes evinde yapar. O güzel bir etkinlik bizde. Zaten Kurban Bayramı'nda artık kavurma ikramı yanında yine sarma olur, tatlı olur, verilir. Peki Moritanya'da misafir ağırlamak için herkes evinde mi misafirini ağırlar yoksa misafir evleri var mı ayrıca? Hani bizim burada köy odası dedikleri yerler orada da var mı?
0: Biz misafir gelince bizi şey bizim birden, birden birimizi sayılır. Yani
1: evde kalması lazım. Dışarıda bırakmıyoruz diyorsun.
0: Yok hiç.
1: Tamam. Bizim misafirimiz bizde kalır.
0: Evet. Aynen.
1: Eyvallah. Peki misafirlerle ilgi alaka açısından şehirleri mi gezdiriyorsunuz yoksa bulunduğunuz şehir yeterli oluyor mu?
0: O misafir istediğine bağlı yani.
1: Misafir istediğini isteyebiliyor mu?
0: Biz soruyoruz. Siz istiyor musunuz falan? Ve evet söyleyince.
1: Şimdi bana sormazsın değil mi böyle bir şeyi? Bak bana sorarsan beni Fas'a da götür derim. Yani en iyisi sen bana sorma. Bulunduğun şehri gezdir, tamam.
0: Tamam, gezdiririz. Demek ki gezdiririz, evet.
1: Eyvallah. Peki Moritanya ile ilgili senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yani şurayı unuttuk aslında burayı da söyleyebilirdik dediğin bir şey var mı? Moritanya'nın özellikleriyle ilgili, halkıyla ilgili, şehirleriyle ilgili, geçim kaynaklarıyla ilgili senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yavaş yavaş programı bitireceğiz.
0: Yok.
1: Zaman hızlı geçti. Zaman akıp geçti. Bir anda 45 dakika nasıl geçti anlamadık. İlk bölümde senin Türkiye serüvenini dinledik. İkinci bölümde Moritanya. Moritanya senin anlattığına göre nüfus olarak küçük, toprak olarak çok büyük bir yer. Öyle mi?
0: Evet.
1: Çöl çok fazla dedin.
0: Evet.
1: Misafirperverlik çok iyi dedin. Ama benim en çok not ettiğim kısım Mevlid-i Nebi programı. Yani Mevlid-i Nebi bir bayram havasında geçiyor dedin. Çocuklara kıyafetler alınıyor, hediyeler veriliyor. Öyle mi? Herkes Mevlid-i Nebi günü. Bunu şeyde mi yapıyorsunuz? Rebiülevvel ayının 12'sinde mi? Yoksa miladi takvim 20 Nisan'da mı yapıyorsunuz? Hangisinde yapıyorsunuz?
0: 12.
1: Rebiülevvel ayının 12. gecesi yapıyorsunuz. Eyvallah. Teşekkür ediyorum katıldığın için.
0: Teşekkür ederim hocam.
1: Senin söylemek istediğin var mı başka?
0: Yok, teşekkürler sadece. Herkese iyi akşamlar.
1: Allah razı olsun. Evet kıymetli dostlar, Enderuni Muhabbetler programımızda bu akşamki konumuz Hatice Maham oldu. Moritanya'dan misafirimiz. Aslında 4 yıldır ülkemizde ve gördüğünüz gibi, dinlediğiniz gibi Türkçesi de gayet iyi. Her ne kadar ilk geldiği zamanlar sorunlar yaşasa da olur böyle şeyler. Biz muhtemelen Moritanya'ya gitsek kendimizi tanıtmakta dahi zorlanabiliriz. Onun için biraz Arapça hepimizin öğrenmesi lazım. Ya da Fransızca, İngilizce, o şekilde inşallah diyalog kurarız. Ama kardeşlik çok güzel bir şey.
0: Evet,
1: değil mi?
0: Evet,
1: ümmet birliği çok güzel bir şey. İnşallah Rabbim zulüm gören bölgelerimize, kardeşlerimize de kurtuluş nasip eder.
0: İnşallah.
1: Bayram havasında birlik ve beraberlik içerisinde yaşarız diyelim. Tekrar teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Allah'a emanet olasın. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yönetmenimiz Halil Bey'e teşekkür ediyoruz. Misafirimiz Hatice Hanım'a teşekkür ediyoruz. Haftaya da görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler sona erdi.

0: Aman beğenme.
1: Ne var?
0: Düş yorar mısın?
1: Be adam, biraz nefesleneyim. Dur ki yorgunum.
0: Duramam.
1: Neden? Fena mı gider beklemekten? Vah vah.
0: Bilir misin ki ne gördüm?
1: Hayırdır inşallah.
0: Yemek yiyip yatıverdim. Tam yarıydı gece. Bir öyle hayvana bindim ki seçemedim iyice.
1: Peki o bindiğin at mıydı? Anlasak neydi?
0: Bilemedim. Yalnız dört ayaklı bir şey.

0: Biraz yürüdük. Geçtiğin nasıl yerdi? Nasıl mı yerdi? Unuttum.
1: Görür müsün derdi.
2: Yokuş mu desem, iniş mi desem, uzun mu desem, geniş mi desem, çorak mı desem, çayır mı desem, sulak mı desem, hayır mı desem, yokuş mu desem, iniş mi desem, uzun mu desem, geniş mi desem, çorak mı desem, çayır mı desem, sulak mı desem, hayır mı desem.

0: Karşıma baktım, dikildi.
1: Kim?
0: Bir adam.
1: Tanıştınız mı?
0: O bilmem tanır mı? Ben tanımam.
2: Babam mı desem, kızım mı desem, hasım mı desem, ısım mı desem, çıfıt mı desem, yavur mu desem,

0: Sen buluyorsun belanı Allah'tan. Bu elde bir, yalnız pek seçilmiyor. Ne zaman?
1: Bugün mü desem, yarın mı desem, uzak mı desem, yakın mı desem, yazın mı desem, güzün mü desem, güzün mü desem, yazın mı desem, bugün mü desem, yarın mı desem, uzak mı desem, yakın mı desem, yazın mı desem, güzün mü desem, güzün mü desem, yazın mı desem. Ne kadar doğru hocam, hayra yorulmaz bu gidiş. Sen oraya ya hakikat deyiver tam bizim iş. Ne kadar doğru.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
1: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Avrupa'da eğitim, eğitimde şanlı.
9: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
10: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
8: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
10: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
7: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef. İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla
11: her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İslam Medeniyeti dersleri başlıyor. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Servet Yılmaz. Program yönetmeni Halil Bekki.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli radyo dinleyenleri, yeni bir İslam medeniyeti dersleri ile sizlerle birlikteyiz. Geçen dersimizde İslam medeniyeti derslerimiz olarak bu defa farklı bir ders, farklı bir içerik sizlere sunmaya çalıştık. Yani süreç içerisinde İslam medeniyetini ifade ederken İslam medeniyetinin anlaşılmasına bir bakış açısı sunacak, İslam medeniyetinin anlaşılmasına katkı sağlayacak olan gayri İslam medeniyetleri dediğimiz, yani İslam'ın karşısındaki medeniyetler, İslam'ın muhalifindeki medeniyetler örnekleminde bir konu ele almıştık. Bugün en çok üzerinde durulan, en çok böyle zikrettiğimiz bir mesele olan Avrupa milletleri, Avrupa devletleri, Avrupa medeniyetini konu edinmiştik. Gayri İslam medeniyeti olarak, bir medeniyet örneği olarak Avrupa medeniyetini sizlere konu edinmiştik. Sizlerle bu konuyu işlemiştik. Ancak Avrupa medeniyetini, Avrupa milletlerinin medeniyetini konu edindiğimiz bu dersi biz 3 sınıfa ayırmıştık. Birincisinde Avrupa'nın böyle genel meselelerini, tarihini, oradaki milletleri konu edinmiştik. Bugün sizlerle Avrupa milletlerini, Avrupa medeniyetini Avrupa kılan temel unsurlara temas edeceğiz. Bir toplumu toplum yapan, bir toplumu özgün, farklı, kendi müstakil yapısı içerisinde var eden unsurlardan bahsedeceğiz. Bununla beraber, yani bir insan, bir millet olarak bu kültür unsurları dediğimiz dilin, dinin, coğrafyanın, eğitimin, öğretimin, komşularının beraberinde insan tabiatındaki unsurların itici kuvvetleri ile, sevk ve saikleri ile yenilenen, değişen, dönüşen, biçimlenen yapısını konuşacağız. Yani bir anlamda Avrupa bizim gibi bir insan, bizim gibi bir millet iken Avrupa'yı bugün Avrupa kılan bu faktörlerin, bu olguların neler olduğunu burada genel hatlarıyla yine ele almaya çalışacağız. Ki nitekim bu konuya baktığımızda bugün bir milleti, bir toplumu, hele hele Avrupa'yı bugünkü kimliğine taşıyan temel argümanları, temel faktörleri konuşmak, tespit etmek büyük çaplı bir mesele, büyük bir konu. Ama biz bugün özellikle Müslüman gençlerin, Müslüman öğrencilerin Avrupa'yı kavramasını, Avrupa'yı idrak etmesini önemsemek babında Avrupa medeniyetinin bu temel faktörlerini işlemeye, ele almaya, sizlere sunmaya çalışacağız. Bunu belirtmenin yanı sıra önümüzdeki derste de, evet 3 ders faslında biz bunu konu edinmiştik. Önümüzdeki derste de Avrupa ile ilgili temel bir mesele olan Avrupa'nın Müslümanlar ile, Avrupa medeniyetinin Müslümanlar ile iletişim ve etkileşimini konu edineceğiz. Bu da önemli bir konu. Bugün hala bizim Müslümanlar olarak meseleye bakışımız, bizim Avrupa ile olan temasımızın ne olması gerektiğini, Avrupa'ya karşı bizim duruşumuzun, yaklaşımımızın, iletişim ve etkileşimimizin ne olması gerektiği konusunda bir ifrat ve tefrit söz konusu. Bu ifrat ve tefritin bir anlamda örneklemlerini ortaya koyacağız. Tarihten bugüne bizim fiziki anlamda, kültür anlamında, din anlamında sürekli bir temasımız olmuş. Bu temasın bugün daha böyle gerçekten olması gereken çerçevede, olması gereken standartta olmasına dair tespitler yapacağız. Bu da konunun, Avrupa medeniyetinin, gayri İslam bir medeniyet olarak Avrupa medeniyetinin anlaşılmasını daha böyle yerli yerinde kılacak, daha böyle makul ve mümkün kılacak bir çerçeve, bir bakış açısı sunmaktadır. Kıymetli radyo dinleyenleri, bahsettiğimiz gibi bugün Avrupa medeniyetini, Avrupa milletleri medeniyetini konu edinmek bizim için çok önemli, çok değerli bir konu. Bu anlamda yine geçen dersimizden kısa bir hatırlatma açısından
Avrupa'ya baktığımızda coğrafi konumu önemli. Avrupa'nın bugünkü coğrafi konumu Kuzey Yarımküre'de 72 kuzey ile 36 kuzey enlemleri arasında yer almakta. Aynı şekilde 10 derece batı ile 60 derece doğu boylamları arasında yer almakta. Ya yani bir anlamda bir dikdörtgen biçiminde bir yapı arz ediyor. Avrupa'nın böyle bir orta kuşakta yer alan dikdörtgen biçiminde bir yerleşim, bir konum, küresel bir konumu bulunmaktadır. Avrupa coğrafyasının yüz ölçümü 10 milyon kilometre kare olduğunu belirtmiştik geçen dersimizde. Nüfus olarak 743 milyon gibi bir nüfusunun olduğunu, nüfus yoğunluğunun 70 kilometre kare olduğunu zikretmiştik. Avrupa'da birçok ülkenin yer aldığını, 44 egemen ülkenin yer aldığını, çok dilli bir yapı olduğunu, beraberinde Avrupa teriminin, Avrupa kavramının aslında bugünkü bağlamda karasal bir yapılanmanın ötesinde kültürel bir çerçevede olduğunu zikretmiştik. Bu da Avrupa ile ilgili geçen dersimizde hatırlamamız gereken bir meseledir. Kıymetli dinleyenler, Avrupa milletleri medeniyetini konu edindiğimiz bu çalışmamızda biraz meseleye daha böyle gerçekçi bir açıdan yaklaşmaya çalışacağız. Yani bir defa Avrupalı insanların belki Amerikalıların belki başka bir toplumun en temelde insan olması açısından meseleye bakmak gerekiyor. Yani bugün yeryüzünün değişik yerlerindeki insanları, toplumları, milletleri, ırkları, düşünceleri, kültürleri incelerken her şeyden önce insan oluş noktasından meseleye bakmak, insan oluş noktasından meseleyi ele almak, irdelemek gerekiyor. Bu da meselenin daha doğru, daha böyle yerli yerine anlaşılmasına katkı sağlıyor. Aksi takdirde bu var olan zahiri, farazi farklılıklar ile, yani örnek söylüyorum, bir insanın isminin Ahmet, Mehmet, Abdullah olması ile meseleye baktığınızda siz bunları farklı görmeye başlıyorsunuz. Ama biz bunları farklı görmenin öncesinde bunların insan olmasının sağladığı ortak noktadan işe başlamak istiyoruz. Bu açıdan biz Avrupa ile ilgili konuyu bir faraziye olarak, bir insan topluluğu olarak ilk önce ele alacağız. Bu faraziyenin bir açısı bu ortak insanlar olma noktasından ele alacağız. Bu ortak insanların beşeri olması, beşeriyetin bir parçası olması açısından konuyu ele almanın yanı sıra bunların bulundukları konumda, bulundukları coğrafyada ve şartlarda ortaya koydukları yaşam şekillerini, yaşam süreçlerini, yaşam unsurlarını ele alarak biraz daha bu farazi farklılıkları arka plana atarak meseleyi daha objektif, daha gerçekçi görmeye çalışacağız. Bu da bu anlamda önemli bir yaklaşım. Bir toplumu ele alırken öncelikle en temelde insandan başlamak gerekiyor. Yani bu coğrafyada, bu muhitte, bu konumda yaşayan insanların sınıfını, ırkını, topluluğunu ve ailesini konu edinmek gerekiyor. Yani aileden kastettiğim büyük insanlık ailesi içerisindeki bu bireylerin durumunu, akrabalık bağını, olgusunu ele almak gerekiyor. Evet, bugün yeryüzünün bütününü insanlık ailesinin bir bütünü olarak görmek, ele almak gerekiyor. Yani Avrupalı da olsa, Çinli de olsa, Rusyalı da olsa bunlar bizim inancımıza göre Hazreti Adem ve Hazreti Havva annemizin bunlar neslidir, evlatlarıdır. Bu zaviyeden konuya bakmak gerekiyor. Bu da yine bakış açısı olarak bugün milletleri değerlendirirken, toplumları değerlendirirken renkleri farklı olabilir, isimleri farklı olabilir. Bu açıdan konuya yaklaşmak belki olması gereken şeyin bu olduğunu da ifade edebiliriz. Bu açıdan baktığımızda, yaklaştığımızda bizim bu insanları tespit etme, bu insanları analiz etme, bu insanlar hakkında değerlendirmelerde bulunma konusunda daha isabetli, daha gerçekçi sonuçlar ortaya koyacağımıza inanıyorum.
Bununla birlikte her toplumun yaşadığı bir mekan var. Evet, insan yaratılırken Allah Azze ve Celle en genel anlamda insanı, mekanı birlik içerisinde, bütünlük içerisinde vaz etmiş, yaratmıştır. Bu mekana baktığımızda dünya dediğimiz büyüklüğün içerisinde, kürenin içerisinde bu toplumun bulunduğu bir küresel konum var. Bu küresel konumun bir coğrafi yapısı var. Bu coğrafi yapının doğurduğu bir iklim çeşidi, modeli, çeşitliliği var. İklim ve coğrafyanın doğurduğu bir bitki örtüsü var. Ve bunun ortaya koyduğu yine bundan tabii olarak, doğal olarak, normal olarak bir canlılar dünyası var burada. Bu yönüyle de meseleye bakmak gerek. Yani mekan olarak da konuyu ele almak gerekir. Çünkü insan ve mekan arasında ciddi bir etkileşim vardır. Biraz sonra dersimizde bunu da işleyeceğiz. Bizim Avrupa toplumunu Avrupa kılan, Avrupa milletlerini medeniyet olarak farklı kılan temel argümanlardan, temel etkenlerden, faktörlerden birisinin mekan olduğunu biz burada göreceğiz. Bir diğer husus, oradaki imkanları konu edineceğiz. Bu imkanları konu edinirken oradaki doğal kaynakları, yeraltı kaynaklarını konu edineceğiz. Bu arada başta ifade etmeyi belki unutmuş olabilirim. Biz bir dersi, bir konuyu işlerken en temelde ilk durumunu ele alıyoruz. Yani bir şeyin, bir medeniyetin ilk vaziyeti, ilk durumunun ne olduğunu konu olarak ele almak gerekiyor. Bu açıdan işte beşeriyeti, oradaki insanların kim olduklarını, bulundukları mekanı, o mekandaki imkanları ilk haliyle, ilk şekliyle ele almak, incelemek, irdelemek gerekiyor. Bu sayede siz bir sürecin ilk başlangıcını tam tespit edebilirseniz, bu sürecin zaman içerisinde, kronoloji içerisindeki değişimini, dönüşümünü gözlemleme, kestirme ve en nihayetinde bugün biz sonuç olarak ilk vaziyetini, ilk durumunu, geçmiş ve gelişim durumunu ve üçüncü aşamada ise mevcut ve hazır bulunuş durumunu. Yani bugün bizim baktığımız Avrupa'nın mevcudu nedir, hazır bulunuşu nedir, bunu görmek istiyoruz. Bu bizim açımızdan önemlidir. Yani bugün yalın bir şekilde, bugün sadece yüzeysel bir şekilde bizim muhatap olduğumuz Avrupa'nın ilk durumunu görmeden, geçmiş ve gelişim durumlarını izlemeden, kestirmeden sadece bugünüyle gördüğümüzde bizim Avrupa hakkında, Avrupa milletleri hakkında gerçekçi bir yaklaşım, doğru bir yaklaşım ortaya koymamız, tespit ortaya koymamız çok mümkün değildir. Evet, ilk durumuna baktığımızda, evet, oradaki insanları, mekanı, imkanları bir anlamda işlemek, incelemek gerekiyor. Bir diğer husus, oradaki iskan ve imarı konu edinmek gerekiyor. Yani baktığınızda bugün yeryüzünde bir yerleşim modeline baktığınızda, iskan modeline baktığınızda, bu da sizin o insanları anlamanızla ilgili, o toplumu anlamanızla ilgili size ipuçları vermekte. Ama ilk halini, ilk şeklini bilmek önemlidir. Ulaşım ve haberleşmeyi ilk vaziyetiyle bilmek, komşularını bilmek, bu toplumun komşuları kimlerdir, bu medeniyetin komşuları gerek coğrafi komşuları gerek kültürel komşuları kimlerdir, bunları bilmek gerekiyor. Yine bu toplumun ilk sürecindeki din olgusunun, din anlayışının ne olduğunu, dilin ve kültürün ne olduğunu, dilin ve kültürün ne olduğunu. Yani biz bugün Avrupa dediğimizde Hint Avrupa dil ailesi, Ural Altay dil ailesi diye dilleri tasnif ederken aslında bu dillerin tasnif edilmesinin arka planında bu toplumların, kavimlerin bir anlamda köken olarak geçmişlerini tespit etme fırsatı buluyoruz. Aynı dili konuşan, aynı geçmişten gelen, aynı atadan gelen bir sürece kadar bunları götürmek mümkündür. Yine hukuk ve idare biçimlerini bu süreçte kestirmek, tespit etmek mümkün olabilmektedir. Bir diğer şekliyle etnografya dediğimiz toplumun gelenekleri, görenekleri, giyim, yiyim, biçim, hayat tarzlarını da bu aşamada görmek mümkündür. Ve nihayetinde Umran dediğimiz, İbni Haldun'un tabiriyle bizim bugün medeniyet dediğimiz bu toplumun
bu süreçteki medeniyetini ortaya koyan yapının ne olduğunu görmek, kestirmek önemlidir. Evet, kıymetli radyo dinleyenleri, dedi ki bir medeniyeti anlamanın temel süreçlerinden bir tanesi ilk durumunu kestirmektir. Bunu, Avrupa'nın bu durumunu gözlemledikten sonra, bu sürecini ele aldıktan sonra geçen dersimde kısmen buna temas etmeye çalıştık. Yani evet, bizim Avrupa'yı anlamamız önemlidir. Değişik sebeplerden dolayı da bunun izahını yapmıştık. Kısa bir tekrar babında. Bir defa bizim bugün Avrupa ile bir komşuluk, yani coğrafi komşuluk münasebetimiz varsa komşumuzu tanımamız gerekiyor. İkinci açıdan, bizim bugün Avrupa ile ilgili bir irşat, tebliğ, davet hizmetimiz olacaksa Avrupa'yı tanımamız gerekiyor. Üçüncü açıdan, bizim Avrupa ile ilgili bir mücadele, rekabet, muhalefet ve karşılıklı bir güç mücadelemiz olacaksa yine Avrupa'yı her halükarda tanımamız gerekiyor. Aksine sathi bir şekilde bugün sadece yüzeysel bir açıdan Avrupa'yı tanımaya kalkışmak gerçekten çok büyük bir sorun. Yani sizin sadece muhatabınızı bir iki açıdan tanıyor olmanız onu tanıdığınız anlamına gelmiyor. Veya ki sizin kendi tahayyülünüze, tasavvurunuza geliştirdiğiniz kavramlarla, algılarla, yaklaşımlarla muhatabınızı tanıdığınızı ifade etmeniz bir gerçeklik ifade etmiyor. Geçen derslerimizde de belki zikretmişizdir. Bugün batı dediğimiz Avrupa, yani bize göre Asya'nın batısında kalan bu nokta, Amerika, diğer devletler, yeryüzündeki diğer devletler Orta Doğu'yu, Orta Doğu halklarını, milletlerini, kültürlerini, dinlerini, psikolojilerini, sosyolojilerini detay diyeceğimiz kadar çok böyle ince meselelerine kadar bilmektedirler. Bununla ilgili araştırmaları, incelemeleri, makaleleri vesaireleri mevcuttur. Bu da bugün bize de bir bakış açısı sunmaktadır. Kur'an da dinimiz de bize böyle bir bakış açısı sunmaktadır. Ve bugün eğer Müslüman bir kimlik olarak, İslam medeniyeti profili, şahsiyeti, kimliği olarak dünya üzerinde kendi varlığımızı sağlamlaştırmak, kendi varlığımızı temellendirmek ve muhataplarımızı, kendi misyonumuzu, mesajımızı aktarmak gibi bir gayemiz, hedefimiz, idealimiz varsa, bizim de bu standartlara, bizim de bu seviyelere ulaşmamız gerekiyor. Baktığımızda, evet, geçmiş ve gelişimi ele alan temel olgu zamandır. Yani zaman ile insan ne yapıyor? Zaman ile insan o sürecin gelişimini, seyrini, safhasını, düzeyini izleyebiliyor, kestirebiliyor. Baktığımızda özellikle bu dersimizde biz milattan önce 1000 ve milattan sonraki 2000, yani toplamda 3000 yıllık bir dönemi Avrupa medeniyetine ait, milletleri medeniyetine ait bu 3000 yıllık, milattan önce 1000 ve milattan sonraki 2000 dediğimiz toplamda 3000 yıllık bir zaman dilimini konu ediniyoruz. Burada ilk çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ ve Yakın Çağ dediğimiz 4 fasıladan, 4 zaman diliminden bahsetmek mümkündür. Çünkü insanlık tarihi sürekli bir değişim, gelişim, farklılaşma süreci yaşamaktadır ki bunu insanlık kendisi isimlendirmiş. Zaman ile ilgili bu kavramları, bu dönemleri insanlığın kendisi

belli yasa ve ilkeler var. Yani bu mevsimlerin olması, iklimin olması, gece gündüzün olması, beraberinde kuraklığın olması, başka başka birçok kainatı idare içerisinde ele alacağımız belli sünnetullah ve evrensel ilkelerin olduğunu da görebiliyoruz. Bu da bir anlamda değişimi gözlemleme, geçmişi bugüne getirdiğimiz o süreçte kestirme anlamında bize bir ne yapmaktadır? Bir kriter, bir standart, bir mihenk özelliği sağlamaktadır. Bununla beraber geçmiş milletlerin o geçmişini ele alırken Allah'ın tıpkı her insanın dünyada bir başlangıcı, gelişimi ve vefatı olması açısından milletlerin de toplumların da böyle bir yönü olduğunu düşünmemiz gerekiyor ki Allah'ın insana dünya hayatındaki yaşadığı süreç içerisinde ne yapıyor? İnsanları imtihan ediyor. Belli süreçlerle, belli durumlarla, belli şartlarla karşı karşıya geliyor. Ve bu belli şartlarla karşı karşıya gelmesinde ne yapıyor? İnsan bu şartlarla ilgili kendi sınavını, kendi deneyimini, kendi kalitesini ortaya koyacak süreçler, deneyimler ortaya koyuyor. Aynen bunun gibi de insanlık tarihinde Avrupa ölçeğinde baktığımızda, yani o günkü bahsettiğimiz bu 3000 yıllık serüven içerisinde konuya baktığımızda imtihan ve deneyimler dediğimiz bir takım süreçlerin olduğunu görüyoruz. İşte bunlarla bu imtihanların belirleyicisi ve kaynağının Allah olduğunu nazarı dikkate aldığımızda yeryüzündeki bolluk, bereket, yokluk, sefalet, darlık, hastalık, kuraklık, yangın, sel, deprem, volkanik olaylar, tsunami, afetler vesaire durumlar, bunlar hep insanlık tarihinde olağa gelen şeyler. Yani baktığımızda evet, tarihte Kur'an'daki bir tarihsel olay olarak baktığımızda Mısır'daki bolluk yılların olduğu kadar kıtlık yılların olduğunu da görüyoruz. Bir açıdan bu standartlar, bu mihenkler bizim o toplumu doğru görmemizi, doğru değerlendirmemizi sağlamaktadır. İşte bu minvalde bizim o sistemdeki o değişimi, dönüşümü nereden kaynaklandığını, nasıl olduğunu kestirmede önemli bir katkı sağladığını görüyoruz. Aynı şekilde Avrupa milletleriyle ilgili bir gelişim ve değişim sürecini nazara dikkate verdiğimizde iç sosyal bünye ve sistem dediğimiz, yani toplumların bir iç sosyal bünyeleri var. Kur'an'ın toplumla ilgili tabirinde toplumlar bir sosyal bünye misalidir. Bu sosyal bünyenin de bir sistematiği vardır, bir işleyişi vardır, bir mekanizması vardır. Bunun iç sosyal bünyenin temel bileşenlerden bir tanesi insan, yani nüfus ve soy ağacıdır. İnsan ne yapıyor? Burada insan tabii olarak ürüyor, türeme dediğimiz, çoğalma dediğimiz, artma dediğimiz bir durum ortaya çıkmakta. Bu sayede insanlık ağacının yeni dalları, kabileleri, toplulukları neşet etmekte. Aynı şekilde bu insanlar arasında çıkan önder, lider ve menfi karakterin kimler olduğunu da burada konu edinmek, ele almak, incelemek gerekiyor. Bu iç sosyal bünyede bunu işlemek gerekiyor. Yani geçmiş ve gelişim durumunun iç sosyal bünyesi anlamında insanları konu edindik. İskan ve imarı konu ediniyoruz. Eğitim ve öğretimi konu ediniyoruz. İktisadi ve sanayi sistemlerini konu... Yani bu büyük sosyal bünyenin kendi içerisinde müstakil sistemleri olduğunu düşündüğümüzde iskan ve imarı, eğitim ve öğretimi, iktisadi ve sanayi, siyasi ve idari, hukuk ve adli sistemi konu edinmemiz gerekiyor. Dini konu edinmemiz gerekiyor. Yani baktığımızda dini konu edinmek bu konuda önemli bir başlık olarak zikredilebilir. Dil ve kültürü konu ediniyoruz. İç sosyal bünyeyi, o gelişimi, o değişimi oluşturan bir faktör olarak ulaşım ve haberleşmeyi konu edinmemiz gerekiyor. Çünkü insan bir hareket halinde, mobil bir varlık. Allah'ın insana vermiş olduğu biyolojik yapı, fiziksel yapı, insanın ulaşım ve haberleşme olgusunu da ortaya koyan bir yapı olduğunu görüyoruz. Yine bununla beraber

Dış sosyal bünye ve sistem. Evet, biz insan olarak bir millet kendi iç sosyal bünyesi ile vardır. Bir de dış sosyal bünyesi ile bu toplumu ele almak gerekiyor. Mesela bundan ilgili dış göçler. Evet, bizim özellikle Avrupa milletleriyle ilgili ele aldığımız önemli bir konu. Doğal afetler. Bu da dış sosyal bünyeyi etkileyen bir faktör. Yani bu minvalde göreceğimiz bir faktör. Yine aynı şekilde değerlendirdiğimizde bu dış sosyal bünye ile ilgili ticaret. Evet, yani baktığımızda insanoğlunun ihtiyaçları var. İnsan gerek iç ticaret, gerek dış ticaret aracılığıyla, burada bizim konu edindiğimiz dış ticaret aracılığıyla o dış sosyal bünyenin çalışmasını, işlemesini konu ediniyoruz. Yine savaşlar ve antlaşmalar var. Bu Avrupa için de geçerli, bu bütün toplumlar için geçerli. Bir de ciran dediğimiz, yani insanlık medeniyetini konu edindiğimizde ciran, komşular. Farsça bir tabir. Ciran dediğimiz komşularla ilgili durumunu ve meselesini ele almak gerekiyor. Çünkü kıymetli radyo dinleyenleri, her halükarda insan olumlu olumsuz komşularından, yani bu gerek birey olsun, gerek toplum olsun, gerekse milletler olsun, devletler olsun, komşularından doğrudan dolaylı olumlu ve olumsuz bir şekilde etkilenmektedirler. Kıymetli radyo dinleyenleri, iç sosyal bünyenin önemli bir faktörü olarak, yani bizim Avrupa milletini, medeniyetini tahlil ettiğimizde önemli bir faktör olarak dini görüyoruz. Aslında meseleye şöyle yaklaşmak daha yerinde olacaktır. İnsanlıkları farklılıkla büyük çapta din olduğunu görüyoruz. Büyük çapta din olduğunu görüyoruz. Yani bir açıdan baktığımızda dinin Avrupa milletini, Avrupa medeniyetini oluşturan, medeniyet kimliğini inşa eden temel faktör olduğunu, temel etken olduğunu görüyoruz. Yine bundan önce de şunu söylemek yerinde olacaktır. Avrupa kıtasını, Avrupa milletlerini, medeniyetlerini oluşturan temel faktör, en esas da kara parçası, ondan sonra coğrafi yapısı, iklimi diyeceğimiz bir yapıdır. Yani oradaki milletlerin, oradaki toplumların en temeline baktığımızda, buradaki o vaziyeti, o kimliği, o özgünlüğü, o ayrı oluşu ortaya koyan temel şeyin aslında insan doğa temelli şartların doğurduğu yapı olduğunu, coğrafya olduğunu, oradaki iklim olduğunu, doğa olduğunu belirtmekte fayda var. Çünkü bir anlamda Avrupa'nın koşulları, iklim koşulları, coğrafi koşulları, zor koşullar ve insanlık kavimler göçü ile o coğrafyaya gittiğini gördüğümüzde, o coğrafyadaki insanların zor koşullarını görüyorlar. Hatta şöyle bir hususiyet, biz insanlık tarihinin ikinci atası olarak Hazreti Adem Aleyhisselam'dan sonraki ikinci atası olarak Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı görüyoruz. Ve Hazreti Nuh Aleyhisselam ile birlikte insanlığın bugünkü bizim bildiğimiz, işte Mezopotamya dediğimiz, bugünkü Kuzey Irak, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Şırnak havalisinden yeryüzüne yaydıklarını varsaymak durumunda. Bizim bugünkü tezimiz bu. İnsanlığın ikinci atası Hazreti Nuh Aleyhisselam'dır. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın yeryüzüne yayılma sürecinin de bu merkez üstten, bu ana üstten dışarı doğru yayıldığını görüyoruz. Nihayetine baktığımızda bugünkü Kuzey Irak veya ki Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Akdeniz'e yakın bir nokta, medeniyetlerin beşiği olan Akdeniz'e yakın bir nokta. Yine bir anlamda dinlerin merkezi olan işte Filistin coğrafyası, işte Arabistan coğrafyası bunu teyit ediyor. Belki bugünkü bakış açısıyla mesele bize çok zor görünebilir ama yani o gün gemilerin olduğunu, gemi teknolojisinin olduğunu, insanların nüfusunun hızlı arttığını, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın 950 yıl yaşadığını varsaydığımızda ve bir ay

ailenin, yani karı koca erkek ve kadın bir bireyin 150-200 yıl içerisinde nüfuslarının ne kadar hızlı arttığını, bir nüfus istatistiği olarak hesapladığımızda çok hızlı arttığını ve bu nüfus artışı ile beraber sınırlı koşulların, sınırlı kaynakların yetersiz kalışı ve bunun sonucu olarak dışa doğru göç sürecinin başladığını baz aldığımızda, insanların Akdeniz'e, Akdeniz'den Ege'ye, Ege'den beraberinde bugünkü Marmara'ya, Marmara'dan Karadeniz'in yukarı kısımlarına, hani mantıksal olarak bir diğer kolun yine işte Kafkasya'ya, Kafkasya'dan Hindistan'a, Hindistan'ın Çin'e, Çin'den diğer noktalara, yani böyle bir ilişki ağını, böyle bir insanlığın dağılım ağını, sefer ağını, seyahat ağını ortaya koyabiliyoruz. İşte baktığımızda insanlık bu Karadeniz'in yukarı kısımlarına, bugünkü bizim bildiğimiz Balkanlara doğru gittikten sonra insanlığın o nüfus artışı ile beraber daha yukarılara doğru, evet, bizim bugün bildiğimiz Almanya'ya, Fransa'ya, daha ilerilere doğru, hatta İngiltere'ye, hatta İskandinav ülkelerine doğru gittiğini varsayabiliriz. Aslında dediğimiz üzere bunlar çok anormal şeyler değil. Ve baktığımızda Orta Asya'dan milattan sonra 4. yüzyılda başlayan, 3. 4. yüzyılda başlayan kavimler göçünün, yani o bölgeye giden insanların yine gerek coğrafi, gerek iklim şartlarından, gerek siyasi sebeplerden dolayı başlayan göç dalgasıyla Karadeniz'in üzerinden Avrupa'nın içlerine kadar geldiklerinde bakıyoruz ki insanlar bu coğrafyaya geldiklerinde buradaki bir takım insanlarla karşılaşıyorlar. Buradaki yaşayan o insanlarla bir takım çatışmalar yaşıyorlar. Orada bir takım kültürler, bir takım yerleşik düzenli olduğunu görüyoruz. Ve şunu anlatmak istiyoruz. Aslında insanoğlunun yeryüzündeki seyahati, yeryüzündeki seferi, yeryüzündeki gezintisi böyle bugün bizim gördüğümüz kadar sınırlı değil. Hatta Vandallarla ilgili biz geçen dersimizde Müslümanlar Endülüs'e geçtiklerinde Vandallarla karşılaştıklarını, Vandallar kavimler göçü sürecinde Avrupa'dan İspanya bölgesine, yani yine bir İspanya noktası, bir Avrupa noktasına geldiklerini, daha sonra Vandalların Afrika'da Kartaca'ya indiklerini biz nüfus akışı olarak göç yolları üzerine bunu görüyoruz. Yani bir kavmin ta Karadeniz'in o üst kısmından başlayarak Avrupa'ya, Avrupa'dan Avrupa'nın uç noktası olan İspanya, İspanya'dan Afrika'ya gelişini görebiliyoruz. Evet, demek ki bugün bir medeniyetin gelişimini, ondan sonra ilerleyiş safhasını göz önüne aldığımızda birinci paradigmamız nedir? Birinci paradigma, evet, doğadır, bulundukları coğrafyadır, onları şekillendiren şartlar bunlardır. Evet, Avrupalıların yaşadıkları şartlar, oradaki milletler bu zor şartlarda, iklim şartlarında, coğrafya şartlarında kendi kimliklerini, kendi mesleklerini, kendi tekniklerini, kendi bilgilerini, görgülerini geliştirmek anlamında belki zahiren negatif bazı şartlara muhatap olmuşlardır. Ama bir diğer taraftan kendilerindeki o kabiliyetlerin inkişafını sağlayan pozitif bir takım şartlara maruz kalmışlardır. İkinci bir değişim faktörü ise, yani Avrupa milletlerinin kimliklerini oluşturan ikinci bir değişim faktörü ise Avrupalıların o milletlerin komşuları oldukları milletlerdir. Evet, Avrupa milletlerine baktığımızda Avrupa milletlerini kimlik olarak, şahsiyet olarak, kültür olarak, medeniyet olarak ayrı ve özgün kılan bir ön kültürlerden bahsetmek mümkündür. Yani baktığımızda bugün o topraklarda, o coğrafyada bir antik Yunan medeniyetini, ondan sonra bir Makedonya kültüründen, Helen kültüründen gelen bir süreci görebiliyoruz. Yine üçüncü aşamada bir Roma kültüründen bahsetmek mümkündür. Çünkü bizim bahsettiğimiz Avrupa milletlerini, Avrupa medeniyetlerini dikkate aldığımızda Roma'nın, işte Doğu Roma, Batı Roma, bir tarafta İtalya, bir taraftan işte Konstantinopolis, İstanbul dediğimiz coğrafyayla bir komşulukları var ve bir zaman sonra
Yani oradaki var olan milletlerin

Örnek Cermen kavminin bu Roma ile temasa geçtiğini, bu Roma ile sınır olarak yakın olduklarını, bu sınırın doğal bir sonucu olarak bir etkileşim olduğunu, çatışmanın olduğunu, savaşın olduğunu, bunların bir zaman sonra bu milletler arasında, bu devletler arasında artık daha farklı bir boyuta evrildiğini, bir etkileşime, bir kimlik ve kültür etkileşimine geçtiğini görüyoruz. Ve bu konuda yani o toplumu var eden, o toplumu toplum kılan paradigmaların, ondan sonraki değerlerin, unsurların bu komşularından buraya nüfuz ettiğini, sirayet ettiğini görüyoruz. En tabii anlamda baktığımızda Avrupa'da, Avrupa milletlerinde coğrafyanın, doğanın, kendi koşullarının yanı sıra komşuların sağlamış olduğu kültür faktörünü, etkileşim faktörünü belirttik. Üçüncü ve aslında üzerinde durmak istediğimiz temel faktör Avrupa'yı Avrupa kılan din faktörüdür. Ve Avrupa'ya baktığımızda din olarak bugün biz şöyle değerlendiriyoruz. Yani bütün bir insanlığın serüven olarak ortak bir süreçte hareket ettiğini söyleyebiliriz. Yani din olarak ortak bir süreçte hareket ettiğini söyleyebiliriz. Bugün bizim bu tezimizi, bizim bu bahsettiğimiz olguyu ispat eden bir takım hani megalitikler dediğimiz yeryüzündeki var olan toplumların inançlarını sembolize eden anıtlara baktığımızda, bunların ifade ettiği o mabetlere baktığımızda, kültlere baktığımızda, uygulamalara baktığımızda ortak bir geçmiş, ortak bir özellik olduğunu görüyoruz. Yani her toplumun bir şekilde din dediğimiz insanüstü bir varlıkla bir temasının olduğunu, bunu ifade eden, bunu ifade eden gerek fiziksel mekanlar, gerek ibadet biçimleri, gerek inançlar, gerek gelenekler, gerek göreneklerin olduğunu görüyoruz. Bu Avrupa toplumunda da aynı şekilde. Yani Arabistan toplumunda, Mekke'deki toplumda bir putperestlik inancı var iken, yine Avrupa'ya baktığımızda o günkü Avrupa milletlerinde bundan çok farklı olmadıklarını görüyoruz. Yani Tüton dediğimiz bir dini inançları, bir ritüelleri, bir yaşam biçimleri var ve Avrupa'yı Avrupa kılan bu değil aslında. Bizim bahsetmek istediğimiz Avrupa'yı bu süreç, yani Tüton dediğimiz bu insani din ihdası veya ki insani inanç biçimi değil. Asıl önemli şey Avrupa'yı daha sonra Avrupa kılacak, bugün kimliğine taşıyacak olan Hristiyanlık inancıdır. Burada da kıymetli dinleyenler, Avrupa milletlerine baktığımızda özellikle Avrupa milletlerinin bu din olgusuyla ilgili çok önemli ve özel bir etkileşiminin olduğunu görüyoruz. Dediğimiz üzere ilkel dinler insanlığın ortak gelişim seyrini ihdas eden unsurlardır. Bu ilkel dinler ve bu ilkel dinlerden sonra Avrupa'da ortaya çıkan bir Hristiyanlık anlayışının evet milattan önceki o dönemlerde Avrupa'da var olan inanç yapısı Tüton dediğimiz ilkel dinlerle ilgili bir yaşam biçimidir. Bir kabile anlayışı vardır Avrupa'da da. Yani feodal yapı dediğimiz müstakil bir yaşam biçimi vardır. Hani devlet dediğimiz olgunun olduğu dönemler olmasının yanı sıra yine Arabistan'dakine benzer bir kabile formunun olduğunu görüyoruz. Nihayetinde biraz daha meselenin arka planına gittiğimizde bugünkü Avrupa'nın köken olarak Cermenler dediğimiz yine Alanlar, Slavlar, Ostrogotlar, Vizigotlar, Vandallar, Süevler, Burgundlar, Franklar, Saksonlar ve Angıllar dediğimiz kavimlerin olduğunu görüyoruz. Yani bütün bunlar aslında insanlık tarihindeki tabii seyrin gerek Arabistan'da gerek işte Avrupa'da gerek Çin'de mesela Çin hanedanlıkları diyoruz. Oradaki yaşam biçiminde de aynı formun, aynı sistemin var olduğunu görüyoruz. Ve biraz önce
bir şeyi ifade ederken, yani

Avrupa'nın komşuları ile olan münasebetini ifade ederken Peygamber Aleyhisselam'ın şu rivayeti aklıma gelmişti. Bunu burada tekrarlamak istiyorum, paylaşmak istiyorum. Peygamber Aleyhisselam, kişi arkadaşının dini üzeredir diye bir rivayeti vardır. Aslında bu birey anlamında bu gerçeklik bu şekildeyken toplum anlamında da yine işte Avrupa'nın gerek Antik Yunan'dan gerek Roma'dan gerekse diğer işte Mısır'dan, Mezopotamya'dan etkilendiğini görebiliyoruz, bahsedebiliyoruz. Ve Avrupa'da Hristiyanlıkla ilgili baktığımızda Avrupa'nın Hristiyanlığı çok dikkat çekicidir. Hristiyanlık Avrupa milattan sonra 40-50 yıllarında Anadolu kanalıyla geliyor. Yani ilginç şeyler değil mi? Kudüs'te ortaya çıkan bir inanç, Kudüs'te ortaya çıkan bu inanç çok hızlı bir şekilde Anadolu'ya ulaşıyor 40-50 yıllarda. Yani Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumunu biz miladi 1 aldığımızda Hazreti İsa Aleyhisselam'ın 33 yaşında çarmıha gerildiğini, yani 33 yaşında 35 yaşında, yani zaman olarak bu civarlarda çarmıha gerildiğini varsaydığımızda erken dönemde hemen Hazreti İsa Aleyhisselam'ın vefatından sonra Anadolu'ya, Anadolu kanalından Balkanlara bir fikir, bir inanç o günün koşullarında, yani iletişimin, medyanın, haberleşmenin olmadığı bir dönemde çok hızlı ulaştığını görüyoruz. Ve Roma'da ilk Hristiyan varlığı 40'ta ortaya çıkmış. 40'ta ortaya çıkmış İtalya'dan. Düşünün ki bugün siz Kudüs'te, Filistin'de bir fikir ortaya koyuyorsunuz. Bu 40 yıl sonra İtalya'da bir akıma dönüşüyor ve 60'lı yıllarında milattan sonra 60 yıllarında Hristiyan olan halkın sayısı bir hayli 20 yıllık bir süreç içerisinde çok arttığını konu ediniyoruz. Hristiyanlık Avrupa'ya ulaştığında kabulünü kolaylaştıracak bir zemin buluyor. Yani Filistin'de, Kudüs'te ortaya çıkıyorsunuz. Akdeniz'den, o Akdeniz üzerinden İtalya'da, İtalya üzerinden Avrupa'nın yukarı noktalarına, Balkanlara bir şekilde, hızlı bir şekilde bu coğrafyalara geliyorsunuz ve milattan önce 2. yüzyıldan beri doğulu dinler ve yerli dinlerle ilgili, kültlerle ilgili halkın bir mistisizm anlayışı var ve bu mistisizm anlayışı Hristiyanlığın batini tasavvufi inançlarını kolayca benimsemeye bir olanak sağlıyor. Hristiyanlık önceki dinlerde olmayan yüksek bir ahlakı ve insanlara kurtuluş ümidini sunuyor. Önemli bir ayrıntı. Bunun yanında getirdiği eşitlik fikri. Yani örnek ondan önceki din olan Yahudiliğin bir kavmiyetçi anlayışı var. Yahudi olmak için Yahudiliğin soyundan, İsrailoğullarının soyundan olmak gerekiyor anlayışının tam karşısında herkes Hristiyan olabilir. Hristiyan olmada herkes eşittir. Ve Hristiyanlık insanlara eşit olduklarını vaat ediyor. Ve aynı şekilde ilk Avrupalı Hristiyanların Roma yönetiminden gördükleri zulüm de Hristiyanlık konusunda inançlarını pekiştiriyor. Yani böylece 4. yüzyıldan itibaren Avrupa'dan Hristiyanlığa iyice tutunmasına çeşitli sosyal ve siyasi sebeplerin etken olduğunu görüyoruz. Evet, Hristiyanlığın böyle bir şey. Ve serüven içerisine baktığımızda 4. yüzyılda Hristiyanlık geri dönmeyecek şekilde bir atılım yapıyor. 311'de İmparator Galerius'un emirnamesiyle dini toleransı kabul ediliyor. 380 ve 392 arasındaki bir dizi emirnameyle Hristiyanlık resmen tanınıyor. Ve Hristiyanlığın resmen tanınmasıyla beraber 4. yüzyılda Avrupa'da henüz yalnızca şehir halkları Hristiyan olmuş durumdaydı. Avrupa, Orta Doğu'da çıkan bir din hareketinin herhangi bir devlet gücü olmadan sırf sosyal bir etkileşim aracılığıyla, sırf sosyal bir iletişim aracılığıyla yeniliğin dağılışını, din yeniliğinin insanlar arasındaki yayılma gücünü görüyoruz. 4. yüzyılda insanlık alemindeki etkiyi görüyoruz. Bu da dikkat çekici bir şey ve burada 4. yüzyılda Avrupa'da şehirlerden başlayan bu Hristiyanlık hareketi köylere sirayet ediyor. Mısır ve Suriye'de Avrupa'ya getirilen manastır hayatı bütün Avrupa'nın kırsal kesimine etkili olmaya başlıyor. Yani insanın özüne, fıtratına çok muvafık bir yaşam biçimi olarak Avrupa'da

1. yüzyıldan sonra ise köylerde Hristiyanlığın ciddi bir şekilde bir hayat biçimi olarak tutunduğunu görebiliyoruz. Bu anlamda Hristiyanlığın ondan sonra Orta ve Güney Avrupa'dan gelişen Hristiyanlık 430 civarında İrlanda'da ve daha sonra 550 ve 800 yıllar arasında İrlanda'da hızlıca gelişen bu Hristiyanlığın Britanya'ya taşındığını görüyoruz. İngilizler arasında dini yayınlarda İrlandalı misyonerler olduğunu. Yani bu bize bugünkü Hristiyanlığın nasıl geliştiğinin ipucunu vermektedir. Yine aynı şekilde baktığımızda dinin gücünün Avrupa'dan Asya'ya müdahalede itici kuvvet olarak kullanıldığını görüyoruz. Bir zaman sonra özellikle yani bir dinin Avrupa'da o coğrafyada yaşayan insanların tekrar Kudüs'ü kurtarma ondan sonra bir ittifak, bir askeri güç oluşumuna ne kadar etkin olduğunu görüyoruz. Bunlar uzun tafsilatlar ve Kudüs'ü Müslümanlardan kurtarmak üzere bir Haçlı organizasyonuna dönüştüğünü görüyoruz. Hani dünya üzerindeki sosyal etkileşimi ifade etmek anlamında önemli bir şey. Bu açıdan Hristiyanlık büyük bir yayılım göstermesinin yanı sıra bir zaman sonra Hristiyanlığın felsefesi, inancı, yaşam biçiminin beşerileşmesini de görebiliyoruz. Ve bunun karşılığında bir takım Hristiyanlara karşı tepkilerin geliştiğinden bahsetmek mümkündür. Avrupa medeniyetle milletlerinde bunun temellerinden bir tanesi insanın başkasının aracılığı olmadan kendi kurtuluşunu sağlayabileceği. Hristiyanlıkta bir ruhban sınıfı var. Bu ruhban sınıfı kendisiyle Allah arasında bir aracı pozisyonu ortaya koymakta, ihdas etmekte. Tıpkı Mekkeli müşriklerin şirk anlayışı gibi. Evet, bir anlamda bugün bu kitlelerin, bu konumdaki insanların dinin sanki pazarlamacısı, dinin sanki satıcısı konumunda bir rol edindiklerini görüyoruz. Yine dinin insan yaklaşımı konusunda ilk Hristiyanlarda insan tabiatının doğuştan günahkar olduğu tezi işleniyor. Fakat zaman içerisinde bu insan tabiatının kötü oluşu, Hazreti Adem Aleyhisselam ve Hazreti Havva annemizden doğan çocukların aslında günahkar olarak doğdukları, bunların vaftiz edilmesi gerektiği inancı ile ortaya çıkan Hristiyanlık sonrasında ilginç bir değişim ortaya koyuyor. Bu Avrupa'da gelişen hümanist, bu defa insanı kutsayan, insanı yüceleştiren bir anlayış olarak ortaya çıkıyor. Daha sonra yine Avrupa'daki, buradaki konu edindiğimiz mesele şu: Avrupa'nın medeniyetinin kökeninde Hristiyanlık ve insan sentezi dediğimiz bir yapının bugünkü Avrupa'yı nasıl ortaya çıkardığını, evet, din ile başlayan dinin bir zaman sonra insanileştiğini, dinin bir zaman sonra çıkar haline getirildiğini, dinin bir zaman sonra bir araç haline getirildiğini ifade etmek istiyoruz. Daha sonra din ve para ilişkisi ortaya çıkıyor. Avrupa'daki bankacılık ile kilise arasında bir takım ilişkilerin, irtibatların, halktan toplanan yardımların bankalara yatırıldığını, daha sonra bunun çok yüksek meblağlara ulaştığını görüyoruz. Yani bugün bu ekonomik kaynakların bir zaman sonra kiliseyi maneviyatından ziyade dünyevileşime götüren bir süreç olduğunu değerlendiriyoruz. Avrupa Hristiyanlık ile ilgili baktığımızda biraz önceki cümlemizi tekrar sadedinde günümüz Avrupa'sının din kimliğinin temelinde bu muharref olan Hristiyanlık yatmaktadır. Ve kıymetli dinleyenler, Fatiha suresi bize bir din sosyolojisi eğitimi vermektedir. Allah'ın öğreticiliği ve örneklemleri doğrusundan meseleye baktığımızda aslında Hristiyanlık kimliğinin bu gelişim serüvenini ilk önce saf Hristiyanlığın milletler arasında, toplumlar arasında yayılmasını, daha sonra bu saf Hristiyanlığın dünyevi çıkarlar için, ondan sonra ülke çıkarları için, millet çıkarları için nasıl değiştirildiği, dönüştürüldüğü, daha sonra nasıl tahrif edildiğinin belli bir süreci bize zikredilmektedir ki Kur'an olgu ve örneklemleri birlikte vermektedir. Evet, bir taraftan mal biriktirmenin insan için bir tehlike, bir tehdit olduğu dile getirilirken bir örnek olarak da Karun zikredilmekte. Yine din karşısında insanın rolü, insanın din ile olan irtibatı, ilişkisi ifade edilirken
Allah'tan gelen şekilde bir dinin yaşanması insana teklif edilirken, bunun aksine dinde insanın kendi nefsini, kendi havasını, kendi çıkarını alet etmesi sonrasında ortaya çıkan örneklemler dile getirilmektedir ki bu da Kur'an'da Fatiha suresinde bize din sosyolojisi temelinde sürekli bir örnek sunulmaktadır ki bunlardan bir tanesi Yahudiler, bir tanesi de Hristiyanlardır. Bu açıdan bunu da burada zikretmek gerekiyor. Kıymetli dinleyenler, Avrupa medeniyetini tanımlayacak birçok konu, birçok mesele var. Baktığımızda coğrafi keşiflerden, Rönesans'tan, Reform'dan, aydınlanma çağından, birçok meseleden bahsetmek, sanayi inkılabından, Fransız ihtilallerinden, Avrupa'da bu konulardan bahsetmek mümkündür. Fakat bugün burada bize ayrılan sürenin bittiğini belirtmek istiyorum. İnşallah başka bir dersimizde gayri İslam medeniyeti olarak, bir örnek olarak Avrupa medeniyetini inşallah İslam Avrupa ilişkisini, İslam ve Avrupa ilişkisi şeklinde işleyerek devam edeceğiz. Bugün dersimizi burada bitiriyoruz. Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Ben radyomuza, genel yayın yönetmemize çok teşekkür ediyorum. Sizlere hayırlı vakitler, hayırlı günler, hayırlı gelecekler diliyorum. Allah'a emanet olunuz.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: İslam Medeniyeti Dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
8: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
10: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye

0: peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken,

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşler, Rabbimiz bizi yaratırken günaha müsait bir plan üzerinde yarattı. Bu plan hem bizim bünyemizde var, yani her insan günaha müsait bir plan üzerine yaratılmıştır. Hem de insanın yaratıldığı dünya ve dünya şartları günaha müsait, hatta günaha cezbeden, teşvik eden bir ortamdır. Üzerimizde ve çevremizde günaha müsaitlik vardır. Böyle dilemiş Allah, böyle yaratmış. Herhangi bir insan %100 günahtan arınmış olamaz. Sadece peygamberler, başta sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere peygamberler masumdurlar. Ne demek masumdurlar? Günaha karşı Allah'ın koruması altındadırlar. Bunun dışında masum insan olmaz, Ebu Bekir kadar olsa bile, Ömer kadar olsa bile günahsız ve günaha karşı korunmuş değildir. Bu kural sahabe dönemi içinde geçerlidir. 500 sene önce de geçerliydi. Bugün de geçerli, 500 sene sonra da geçerli. Filanca insanın ilminin çok olması, bir zaman günaha düşmüş olmasına veya gelecekte bir günahı işlemeye müsait olmasına engel değildir. Alimlik bilginin işaretidir. Günahsızlığın işareti değildir. Koca koca sarıkların içinde akrep dolaşabilir, mümkündür. Sarığına rağmen yanlış iş yapan alim var mıdır? Vardır. İlmine leke midir bu? Hayır. Hata ettiği için, yanıldığı için onun üzerimizdeki alimlik vasfını kaldırabilir miyiz? Hayır, kaldıramayız. Neden? Çünkü ne dedik? Sahabe de dahil kimse masum değil. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem masumdur. Günah işlemez, işleyemez, hata yapmaz, yapamazdır. Nerede yanlış yapsa Allah onun yanlışını önceden düzeltir, düzeltti. Bu yüzden peygamberler hariç, başta sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, masumluk yok. Alimler için yok. Büyük veli zatlar, evliya dediğimiz insanlar, doğma, büyüme, ölme, günahsız, tertemiz kimseler mi? Hayır. Hayır. Bilakis o büyük veli dediğimiz evliya diye saygıyla, ihtiramla andığımız insanların büyük bölümü büyük bataklıklardan çıkıp geldikleri için sonra veli oldular. Uçurumlardan, yuvarlandıkları yerlerden tırmanarak velayet makamlarına yükselenler çok daha meşhur oldular. Ömer bin Hattab gibi radıyallahu anh bataklığın en dibinde, en bocalanacak yerindeydi. kulluğun, ibadetin, ihlasın, imanın, cihadın en zirvesine yükseldi, en değerli oldu. Veliler analarından doğdukları gibi yaşamış kimselerdir diye bir kural yok. Belli bir makama, belli bir seviyeye gayret edip çıkmış kimselerdirler onlar. Dolayısıyla filan veli hiç günah işlemeden o hallere yükseldi dersek yanılmış oluruz. Bu onun adına bizim işlediğimiz bir günah olur zaten. Ona yazılmaz, bizim gafletimize yazılır. Filan veli, filan Allah dostu sabahlara kadar seccadesinden, tesbihatından geri kalmayan insan, teheccüd kaçırmayan insan, nafile oruçları ihmal etmeyen insan, bir gün delikanlılara bile yakışmayan basit bir hatayı irtikap edebilir mi? Edebilir. Ya ne yaptın sen? Hiçbir şey yapmadım, o yaptı. Yaptığını söylüyorum. Yapabilir mi? Yapabilir. Hemen onu velilik makamından al aşağı edip yeni adayları mı getirelim? Hayır. Velilik şeytanla mücadele edip şeytana ve nefse yenilmeden Allah'a yaklaşmanın adıdır. O veli şeytandan bir yumruk yemiştir, sonra hemen pansumanını yapmış, yoluna devam etmiştir. Dün mesela 80 puanlık veliydi, günah işleyip günahından arınıp tekrar yüceldiği için 85 puana çıkmıştır Allah katında. Velilik mücadelede kazanan mücahit demektir. Nasıl savaşta 5 ileri, 3 geri, 4 ileri, 7 geri derken sonunda kazanıyorsun ve adın mücahit oluyor, şehit oluyorsun veya gazi oluyorsun. Şeytanla yapılan manevi savaşlarda da 3 kaybeden, 5 yumruk yiyen, 2 tokat yiyen, gözü çıkan vesaire sonunda şeytanı mağlup edip Rabbinin huzuruna kelime-i tevhidle çıkan insan demektir. Dolayısıyla günahsızlık insanın genlerinde yoktur. Günah işlemek insanın geninde vardır. Binaenaleyh Rabbimiz günah işleyen kullarını defterden silecek olsaydı, günah işlediği için insanlara hemen azap edecek olsaydı, Kur'an ne diyor? Yürüyen bir karınca dahi kalmaması lazımdı yeryüzünde o zaman. Eğer Allah her günah

günahtan dolayı paldır küldür göklerden azap indirseydi, zaten babalarımızın 70. dedesi çoktan helak olmuş, bizim de neslimiz kurumuş olurdu. Rahman'ın olduğu için, rahmeti azabını çoktan geçmiş olduğu için, Allah kullarının günahlarına bakarak onlara muamele etmiyor, günahlarına karşı laubaliliklerine bakarak muamele ediyor. Aldık verdik ne oldu diyen faizci yüzünden batar yeryüzü. Zina edenden çok, zinayı çağın gereklerinden gören yüzünden batar dünya. Asıl sorun bünyemizde var olan günahlara kaymak değildir. Asıl sorun hiçbir şey olmamış gibi ashab-ı kirama takvayı yakıştırıp modernizasyon altında günahların, haramların bize münasip olduğuna inanmaktır ki bataklık budur. Bundan dönüş yoktur. Gökleri ateş olarak yere indiren de bu hastalıktır. Allah 100 tane müminin günaha batmasını, alkole bulaşmasını, yerleri gökleri helak edecek, yok edecek bir suç olarak görmez de, bir tane dili laf yapabilen, kalemi yazı yazabilen ve yapmayın, Allah'tan korkun demeye muktedir olduğu halde, şu veya bu sebepten emri bil maruf ve nehyi anil münker yapmayan, Allah'ın emirlerini hatırlatmayan, kendi çocuklarına, akrabalarına Allah'ın haramlarını hatırlatıp ikaz etmeyen bir kişi yüzünden yeryüzünü helak eder Allah. O bir kişinin vurdum duymazlığı ya da torunu olduğu için ses çıkarmayışı veya gelini olduğu için ses çıkarmayışı, iş yeri şartlarını bozmamak için iyi bildiği halde haramlara ses çıkarmayışı, turizmini engellemesin diye haramlara göz kırpışı Müslümanın, filancaların fıçılar dolusu alkol tüketmesinden, çırılçıplak sokaklarda dolaşmasından daha büyük Allah katında. Daha ağır bir tehlike. Bir Müslüman nihayetinde hangi haramı işlerse işlesin, o haramı yüzünden kendisi sıkıntıya düşer, kendisi cehennemlik olur. Ama dili laf yapabilenler, kalemi yazı yazabilenler, eliyle hayır deme kudretine sahip olanlar, malıyla haramları engellemek için infak yapma imkanı olanlar, yani Allah adına konuşmaya muktedir oldukları halde konuşmayanlar, maaşları engellenmesin diye, tayinleri filan yere sürülmesin diye Allah'ın ayetlerini gizleyip gem vurulacak kadar ağır suç işleyenler yüzünden, haram işleyenler yüzünden değil, bu sessizliğe gömülenler yüzünden Allah değil yeryüzündekilere ceza vermek, yapılan duaları bile kabul etmemekle kullarını cezalandırıyor. Filan yerde sessiz kalan gem vurulası alim, çenesi kırılası Allah adına geldiğinde ekonomik gerekçelerle, şöhret gerekçesiyle sessiz kalan, Müslümanlara sürekli gevşekliği telkin edecek açıklamalarda bulunanlar yüzünden, salih insanlar, müttaki insanlar bile gece yarısı ya Rab diye dua ettiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dualarınızı bile kabul etmez Allah buyuruyor. Çocuğuma şifa ver diyen annenin duasının kabul edilmeyişinin nedeni de filan yerde sessiz kalan, Allah'ın ayetlerini bilen, içki ayetlerini bilen, faiz ayetlerini bilen, zinaya yaklaşmayın diyen Allah'ın ahkamını bildiği halde sessiz kalan, o bilmiş insanların sessizliği, yazı yazmayışı, konuşma yapmayışı, yetkililere, etkililere gidip Allah'tan korkun demeyişi, bu alkol satılan mağazaya girmeyin, bu açık saçık bayan çalıştıran Müslümanların kızlarını sekreter numarasıyla rezil hale getiren bu insanların malını almayın diye müminleri ikaz etmeyenlerin, yani Allah yolunda emri bil maruf nehyanil münker vazifesine muktedir olup ki her mümin belli bir çapta buna muktedirdir, bunu yerine getirmeyenlerin yüzünden Kadir gecesi diye,
filan mübarek yer diye, Kabe'nin çehresi diye yaptığımız dualar bile Allah katında makbul olmayan sözlere dönüşüyor. Filancanın hastaya yaptığı dua, filancanın düşmana yaptığı dua, filanca zatın gözyaşları içerisinde yaptığı dua, sırf Müslümanların haramları laubali görmeleri, yaşadıkları atmosferden dolayı haramlara ses çıkarmayışları yüzünden, Allah'a isyanın, asiliğin, şeytana tapınmanın namaz kılmaktan daha büyük bir hak haline geldiği yerlerdeki sessizlerin, gem vurulasıların yüzünden, meleklerin ve bütün mahlukatın lanet ettiği hakkı konuşmayanlar yüzünden, salih insanların, müttakilerin duaları bile kabul edilmez hale gelir. Tekrar cümlemizin başına dönelim kardeşler. Allah insanı günaha müsait bir fiziki yapıda yarattı. İnsan gıdıklanır, kaşınır. İnsan günaha dayanamaz, meyleder. Fıtratında bu vardır. Allah böyle dilemiş, böyle yaratmış. Çünkü yarattığı yer cennet değil, topraktan yaratıldı. Toprağın karışımları arasında hayvanlar var, gübre var, her şey var, su var. İnsan toprak ürünü olduğu için ne dikersen biter bitiptir. Nasıl toprağa ne atarsan onu sana büyümüş olarak geri veriyor. İnsana da Allah'ın ahkamını yerleştirdiğin zaman o sana Allah'ın hükümlerini, cennetlik işleri yansıtır, yüzünde onu okursun. Şeytan kötülük tohumu diktiği zaman da o bünyede vardır insana. Diken de büyüyor toprakta, gül de büyüyor. İnsanda da Allah'a secde eden alın da var. Hayasız, edepsiz, insandan ve Allah'tan, melekten haya etmez çehre de var. İnsan fizik olarak bu şartlarda yaratıldı. Artı çevresi de budur insanın. Şeytan sürekli kışkırtır. İnsanlaşmış şeytanlar, şeytanlaşmış insanlar kışkırtma rolünde bulunurlar. Ama bunların hiçbiri kayıp gitme, helak olma nedeni değildir. Alkol, içki, cehenneme girme nedeni değildir. Asıl neden içkiyi, alkolü basit görmektir. Yani alkol değildir cehenneme sokan. Alkolü haram eden Allah'ın sözünü basit görmektir cehenneme sokan. Zina değildir cehenneme sokan. Zinaya yaklaşmayın diyen Allah'ı duymazdan gelmektir asıl suç olan. Kumar değildir cehennemde bırakan. Kumarı şeytan pisliği, şeytan oku olarak tanıtan Allah'ın ayetlerini normal gazete haberi gibi okumak ve anlamaktır asıl helak eden. Yoksa mümin yanılıp eli kumara değer, sonra istiğfar eder, kumarından önceki halinden bile daha değerli olur Allah katında. Mümin hiç zina etmez diye bir şey yok. Mümin zina eder, sahabe bile olsa zina eder, gelir Resulullah Aleyhisselam'ın önünde, ben berbat oldum, beni temizle ya Resulullah der. Peygamberi de ona git görmeyeyim seni der, iki gün sonra tekrar gelir, beni temizlemeyecek misin ya Resulullah der. Mümin zina etmez diye bir şey yok. Batar, batmaz, düşmez, kalkmaz bir Allah'tır. Mümin yanlış iş yapar ama açık sekreteri çalıştırma cüretinde bulunmaz hiçbir zaman. Onun zinaya düşmesi tam anlamıyla kazadır. Kendi eliyle zina zeminini hazırlamaz mümin. Çünkü Allah'ın zina etmeyin demeyip zinaya yaklaşmayın demesindeki hikmeti anlar mümin. Sahabi bile zina yaptı, yapabildi, içki içebildi. Peygamber Aleyhisselam'ın dolaştığı Medine sokaklarında da içkiye, alkole düşen oldu. Olmadı diye bir şey yok. Ama sonra ne yaptılar? Ne yaptılar? O işledikleri hatalardan önceki halinden daha güzel hale geldiler. Sahih hadisi şeriften Maiz isimli sahabinin hayatını öğreniyoruz. Basit bir sahabi, yani sahabiler arasında basit biri. Zinaya düşmüş. Geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ben battım, helak oldum ya Resulullah dedi. Ne yaptın dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bilinen suçu işledim, zina işledim dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cezasını verin arkadaşınızın buyurdu. Hadis konuşuyoruz. Ashab-ı kiramın
gözleriyle görüp bize anlattığı

kılma hazırlığı yaptı. Ömer bin Hattab radıyallahu anh neredeyse ayıplayacak oldu peygamberi. Bir gün önce batak bir işten dolayı cezalandırılmış birisinin mi cenazesini kılacaksın? Yani uygun bir hareket değil bu. Zinaya prim vermek olur anlamında itiraz edesi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyurdu? Ne buyurdu? Ömer sen ne diyorsun? Bu öyle bir tövbe etti ki tevbesinin şahidi olarak da canını verdi Allah için. Kaçıp gizlenebilirdi. Hiç kimsenin görmediği bir olayı gelip 100 tane sahabinin önünde şahit tutarak ben zina ettim demezdi. Efendimiz aleyhisselam 4 defa tekrar ettirdi bu suçunu ona. Ettim, zina ettim, zina ettim, zina ettim dedirtti. Nasıl yaptın sordu, itirafını açıkladı. Neden dolayı? Rabbinin huzuruna o lekeyle gitmeye utandığından dolayı. Ahiretteki azaptan daha fazla korktuğu için dünyada taşlanmaya, taşlar altında ölmeye, yara bere içerisinde ölmeye razı olduğundan dolayı. Buyurdu ki bu öyle bir tövbe etti ki bunun tövbesi dağıtılacak olsa Medine'deki koyunların tüyleri sayısı kadar insana dağılsa hepsine yeter bu tövbe buyurdu. Ne oldu maiz? Meçhul bir hayattan imanlı mı ölecek, imansız mı ölecek, son nefesine kadar ne yapacak, bir sürü tereddütlü bir hayattayken zina işledi, zinasından sonraki tavrından dolayı tertemiz Allah'a gitti. Neredeyse insanın yahu zina sayesinde müthiş bir ölüm yakaladı, büyük bir fırsat yakaladı diyesi geliyor. Demek ki mesele zina etmek değil, zinaya karşı bakışta gevşeklik göstermektir. Zinaya açılan kapıları serbest bırakmaktır. Asıl tehlike burada. Sadece maiz değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sağlığında daha ağır suçları işleyenler de oldu. Hata ile insan öldürenler oldu. Ama geldiler, suçlarını itiraf ettiler. Haklıydım, böyleydi demediler. Delikanlıydık filan demediler. Çevre şartlarına uyduk demediler. Ezildiler, büzüldüler, utandılar, haya ettiler. Kimi geldi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kılacağı mescitteki direğe iple kendisini bağladı. Beni buradan Resulullah'tan başkası çözemez dediler. Kendi kendini ipe götürdü. Neden? Evet, insandı. Geninde sahabi de olsa günah işlemek vardı ama günaha karşı laubalilik hiç yoktu. Evirip çevirip günahtan kurtulmayı denemediler. İnsandılar, ayakları kaydı, ayakları kayıp kafası betona vurunca hemen ayıktı, ayağa kalktı, beni affet ya Rabbi dedi. Affının karşılığı olarak da samimiyetini göstermek için gitti direğe kendisini iple bağladı. Çocukları çözmek istedi, engel oldu. Hanımı çözmek istedi, engel oldu. Beni çözerse Resulullah çözer dedi. O da hatır için acısın çözsün diye değil. Biliyor ki Resulullah Allah affederse çözecek. Teminat olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin düğümlerini çözmesini beklediler. Kadıncağız zina etmiş, zina bataklığına düşmüş. Gelmiş ya Resulullah demiş, bildiğin gibi değil, ben zinadan hamile kaldım demiş. Efendimiz çek git seninle mi uğraşacağım buyurmuş. Tekrar gelmiş kadın. Tekrar ya Resulullah ben sana ne diyorum, zina ettim diyorum demiş. Karnında çocuk var, doğur gel onu buyurmuş. Kadın aylar sonra gelmiş kucağında çocuk. Ya Resulullah bu sana daha önce bahsettiğim zinadan hamile kaldığım çocuktur, cezamı ver. Ben bu çocuğu ne yapacağım buyurmuş Efendimiz. Bunu büyüt gel demiş. Gitmiş 2 sene sonra kadın tekrar gelmiş. 4. senesi Resulullah'a yalvarıyor. Af kanunundan istifade etmeye çalışmıyor. Kendisine sunulmuş af fırsatlarını tepiyor. Zina bile değerlendirildiği zaman, suçlar bile değerlendirildiği zaman Allah'a nasıl yaklaştırır onu anlıyoruz. Zina ve diğer suçlar hafif görüldüğü zaman, önemsiz görüldüğü zaman, onlara açılan kapılara Müslümanlar müsamaha gösterdiği zaman da neler olacağını anlayabilmemiz için. 2 sene sonra gelmiş elinde kupkuru odun gibi bir ekmek. Çocuğu Resulullah Aleyhisselam'ın huzuruna oturtmuş.
Ekmeği de çocuğun

eline vermiş. Ye yavrum bundan demiş. Çocuk da fare gibi tıkır tıkır ekmekten koparmaya başlamış. Bak ya Resulallah demiş. Anaya ihtiyacı yok bu çocuğun demiş. Bu ne enteresan bir şeydir. Bir de başörtüsünü öküz kuyruğu gibi başına bağlayan birisine yapma böyle deyince, şöyleydi böyleydi diye mazeret getiren Müslüman kadını düşün. Başını bile modaya göre bağlamaya çalışan bir kadın düşün. Bir de burada bir kadın düşün. Odun gibi ekmeği çocuğuna vermiş, neyi belgelemeye çalışıyor? Sen beni cezalandırırsan bu çocuk ortada kalmaz. Onu anlatmaya çalışıyor. Yaptığı senaryoya bak kadının. Kurtuluş arıyor ama ölerek kurtuluş arıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu çocuğu bakacak birini bulun bana demiş. Birisi sahiplenmiş çocuğu. Cezasını verin bu kadının demiş. Bir saat sonra kanlar içerisinde ölmüş gitmiş kadın. Gitti ama nereye gitti? Tertemiz olarak Rabbinin huzuruna gitti. Mesele günah işleme meselesi değil. Günaha bakış meselemiz çok kötü. Sen en büyük veli bile olsan günün birinde bataklıktan bir bataklığa düşebilirsin. Maazallah en veli insan bile bir içki yudumu alabilir. Ama o onun için öyle fırtına oluşturur ki bir daha kıyamete kadar şeytan onu alkolün zerresine yaklaştıramaz. O onun için müthiş bir depresyon olur. Müslüman sabah namazı kaçırmaz mı? Kesinlikle kaçırır. Cebrail aleyhisselamın nöbetini tuttuğu Muhammed aleyhisselam bile sabah namazı kaçırdı. Kaçırmaz diye bir şey yok. Ama o gün kendisini cezalandırır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabah namazı kaçırdığını anlayınca uyanır uyanmaz kalkın Allah'ın laneti inecek buradan göç edelim dedi. Kalktı gittiler oradan. Sen ayda 7 defa sabah namazına kalkamadığın evden, buranın camisi uzak, ezan yan binalara çarptığı için bize gelmiyor diye hicret et. Sırf namazdan dolayı, daha ucuz ve daha kaliteli bir daire bulduğundan dolayı değil. Sadece burada sabah namazına çocuklarım zor kalkıyor diye hicret et. Kılmadıkların helal hoş olsun sana o zaman. Allah görsün ki sen sabah namazını dert ediyorsun. Kılamayınca kahroluyorsun. Müslüman olarak sabah namazına kalkamadığın gün kahvaltıya oturmaya utanıyorsun Allah'tan. Bu sabah namaza kalkmayan birisi nasıl olur da kahvaltıya oturur? Bu nimetleri ben nasıl kendime helak ederim diye düşünebiliyor olduktan sonra öğleye kadar kaza edersin. Oldu bitti. O sabah namazı dert değil artık. Hangi sabah namazı dert biliyor musun? Hangi öğle namazı dert biliyor musun? Hani şoföre rica etmeye utandın ya, abi biz namaz kılacağız uygun bir yerde durur musun diyemedin ya. Senin yanındaki kadın çişi geldi bu çocuğun diye otobüsü 10 dakika durdurttu da bir çiş hatırına koca 10 tekerlekli tır durdu ama sen Allah'ın hatırı için bir otobüs durduramadın ya. İşte tehlike olan kaçan namaz o namaz. Asıl sorun orada. Yoksa mümini Allah bir namaz kaçırdığı için helak etseydi peygamberi helak olurdu zaten. Ashab'tan da namaz kaçıran oldu. Ömer de bir gün namaz kaçırdı. Sabah namazı kaçırdı. Lakin Ömer'i o gün delirdi zannetti insanlar. Ömer delirdi herhalde zannettiler. Kendisini dağlara attı. İntihar edecek işler yaptı. Ben sabah namazı nasıl kaçırırım diye düşündü. Herhalde telefonunu mu kuramadı o gün. Alarm mı çalmadı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Nasıl kalktılar sabah namazlarına da hayatta bir defa sabah namazı kaçırmak delirtti onları. Alarm sistemi mi vardı? Komşuları mı kaldırdı? Hayır, dert edinmişlerdi onu. İnsan dertli yattı mı öyle bir uyanıyor ki ne saate gerek var ne zile gerek var o zaman. Mesele demek ki sabah namazına kalkabilmek meselesi değil, o namazı dert edebilmek meselesi. Sen Kur'an okumayı dert edin, Allah'ın kitabından her gün 3 sayfa okuyacağım de kekeledin okuyamadın. Hep yanlış okudun, tecvide uyamadın, yanlış galat kelimeler okudun, hatta doğruyu eğri gösterecek anlamı bozacak şekilde okudun. Olur mu böyle Kur'an? Nasıl olur biliyor musun? Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Mümin mushafın başına oturup Kur'an okumaya geçtiği, opozisyona geçtiği zamanki halini tarif ediyor.
Bir hocadan güzel talim okumuş, tecvid okumuş, ağzı da güzel, bülbül gibi Kur'an okuyor, ona bir sevap verir Allah buyuruyor. Öbür mümin kekeliyor, yanlış okuyor, galet okuyor, tecvid yok, talim yok, ayin diyemiyor, ayin diyor, gayin diyemiyor, gayin diyor, ha ha ha ha, karıştı, alfabe yok bunun lisanında. Ona Allah okuduğu Kur'an'dan sevap veriyor, artı çektiği yemekten, utandığından dolayı da bir sevap veriyor. Değil mi o? Allah'ın kitabını okumaya çalışıyor da bir türlü okuyamıyor. Emeğin karşılığı var. Burada demek ki mesele Kur'an okumayı sevdalanmak meselesidir. Öyle bir dert edinmek meselesidir. Herkes İbni Mesud gibi Kur'an mı okuyacak? Nerede o Ebu Musa el-Eşari gibi Kur'an okumak? Kimin harcı? Mesele öyle Kur'an okumak meselesi değil. O tuttuğun kitabın sana verip vermediği meselesi, kendisini sana alıp almadığı meselesidir. Sen eline Kur'an'ı tutunca çok heyecanlı, voltajından seni sarsan bir vibratör gibi alıyorsan Kur'an'ı, sen istersen Fatiha'yı 20 yanlışla oku. Sen ayin yerine gayin de, hiçbir zararı yok. Elif deme lelif de, zararı yok. Meleklerin işine düzeltsin senin yanlışlarını. Melekler seni düzeltir. Sen hata yetiştiremezsin meleklere o zaman. Müminde Allah'ın imanına ait heyecan, o günde 5 defa Kabe'ye dönme şuuru var olduktan sonra günah yetiştiremezsin sen. Ne günah işleyeceksin de meleklerin onu silmesini yok edeceksin ki kardeşim? Sen öyle yıkıldın, kindiği kılıncaya kadar ki günahlarını ikindi de siliyor Allah. Peygamber aleyhisselamın dönemindeki hatıralara devam edelim. Öğle namazını aleyhissalatü vesselam Efendimizin mescidinde kılmış, tarlasına gitmiş, dönerken komşu tarladaki kadını yanlışlıkla gözüne değdirmiş. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun derken, zina hariç diğer kadınla bir arada bulununca yapılabilecek şeyleri yapmış. Öğle namazını Cebrail'in gelip gittiği mescitte kılan adam, sahabi, ya Bedir'e katıldı ya Uhud'a katıldı, ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kapısında bekçi, ikindi namazına gelmiş, yüzü gözü kan içinde, ya Resulallah ben helak oldum demiş. Ne oldu sana demiş. Öğleyi burada kıldıydın ya, ne oldu sana demiş. Ya Resulallah bildiğin gibi değil, tarlama giderken komşu kadınla işte tehlikeli işler yaptım. Ne yaptın? Son şey hariç her şeyi yaptım ya Resulallah demiş. Efendimiz buyurmuş, ben seni öğlende burada görmedim mi? Gördün ya Resulallah. Şimdi ikindide de gördüm. Gördün ya Resulallah. Sen bilmiyor musun, Allah iki namaz arasında günah bırakmaz. Bilmiyor musun? Git. Ne karıştırıyorsun? Ama mesele, ya filan hoca fetva veriyormuş, sen niye sıkıştırıyorsun ev kredisini deyip dememe meselesidir. Ucuz hoca, medyaya çıkmak isteyen hoca arayıp aramadığını görmek istiyor Allah. Nasıl sen kredinin bir puan ucuzunu arıyorsun, fetvanın bir puan ağırını, nefsine ağır da gelse bu haramdır diyeni arayıp aramadığını görmek istiyor Allah. Sen o şekilde olduktan sonra övleyi camide kıldın, ikindiyi de camide kıldın, karıştırma Allah'ın kapattığı dosyaları. Duymadın mı Allah'ı? İn tecitenibu kebâira mâ tunhevne anhu nükeffir ankum seyyiâtikum ve nudhilkum mudhalen kerîmâ. Yedi büyük günahtan kaçının, şu yedi büyük günahı işlemeyin. Ya bırakın gerisini Allah buyuruyor. Bırak. Öğle namazını kaçırdın, filan gün uyudun, yatsı namazı kaçtı, bunları bırak. Şu yedi büyük günah var ya, hani Allah'a şirk koşmak, insan öldürmek, yedi büyük günah, Allah'a şirk koşmak, İsa Allah'ın oğludur demek, ya da İsa Allah'ın oğludur diyen cennete girebilir demek, bu da vahşet. Sen inanmadığın şeyi niye o adam yaptığı zaman ona mübah olduğunu söylüyorsun? İsa Allah'ın oğludur, haşa haşa, Meryem Allah'ın eşidir diyen, alçak sözler söyleyen birisi cennete giremez. Sırf senin cemaatin, senin partin, senin grubun, senin okuduğun gazete,
senin toplantılarda, kahvelerdeki muhabbetin haklı çıksın diye niye girmesin adam canım? O da Allah'a inanıyor. Niye diyorsun? Madem sen, niye İsa Allah'ın oğludur demiş.

Diyorsun, onu da desene. Sen bebeklikten beri hani İhlas suresi okuyordun? Hani lem yelit ve lem yuletti? Hani Allahu Samet'ti? Demek ki sen kebairin, en büyük günahın en büyüğüne battın. Sırf maddi menfaatlerin, senin şirketinin reklamı daha ucuza çıkması için veya başka bir menfaatin için ya da şeytana alet olmuş hırsından dolayı en büyük harama bile sessiz kalmak bir kenara destek oluyorsun. Bundan uzak dur. Allah'ın oğlu vardır. Uzeyr Allah'ın oğludur diyen Yahudiler, Hristiyanlar cennete girebilir asla deme. Lem yelit ve lem yulet diyen cennete girer de. Bir, iki, hayatında insan öldürme. İnsan sakın öldürmeyesin. İnsan öldürdün, iş bitti, hac gitti. Velev trafik kazasında senin hatan yüzünden insan öldürme. Hac, hafızlık, hocalık, namazlar hepsi gitti, ebedi cehennem var. Sakın insan öldürme. Faize bulaşma. Sihire bulaşma. Gazetenin fal köşesine bakma. Fal köşesi olan gazeteye para verme. Ona sarılmış bir peyniri alma. Onu malzeme, kapatma malzemesi olarak kullanan dükkanı bile protesto et. Bu kadara varıncaya kadar sihir, fal, bu tip şeyler, kehanet, bunlardan uzak dur. Kadınlara iftiradan Allah'a sığın. Sakın gözünle görmediğin ve %100 zina ettiğini bilmediğin bir kadına açık geziyor, saçık geziyor, kötü filmlerde rol aldı diye fahişe ismini kullanmayasın. Bu insan öldürmek kadar, Allah'a eş koşmak kadar, İsa Allah'ın oğludur demek kadar vahim bir suçtur. Velev o öyle olsun. Onun öyle olması başka şey, müminlerin ağzında zina kelimesinin, fahişlik, fuhuşluk kelimesinin sakız olması başka bir şey. Allah iman toplumunun, mümin toplumunun bu tür kelimelerden bile uzak durmasını istiyor. Belki onun oğlu hafız, salih bir insan olacak. Sırf annesine sen hacı bir adam olarak filanca kötü kadın dediğin için oğlu evliya bile olsa bir daha kimse ona itibar etmeyecek. Ben bir sülalenin, büyük bir sülalenin, yüzlerce sene gelecek bir ailenin bütün iffetini heder etmiş olacaksın sen. Faize bulaşma. Bir kadına böyle iftiran olmasın, cihattan geri kaldığını görmesin Allah. Bu yedi büyük suçu işleme, gerisi ne peki? Nükeffir ankum seyyiatikum, bunların dışındakilerinizi bağışlayacağız. Allah, kim bu sözü veren? Nisa suresini indiren, onun 31. ayetini indiren Allah'ın sözü bu. Nükeffir ankum seyyiatikum, kötülüklerinizi bağışlayacağız. Ve nudhilküm mudhalen kerima, çok onurlu bir şekilde sizi cennete alacağız, Allah buyuruyor. Bitti, bu kadar. Filan gün cünüptün, gusül abdesti almayı 2 saat geciktirdin. Bırak Allah'a o işi sen. Karıştırma. Hacca gitmiştin de Arafat'ta vakfe yaparken filan yanlışlığı yapmıştın. Mina'dan 10 santim bu tarafa geçtin. Müzdelife'yi 20 dakika önce geçtin. Bırak Allah'a bu işleri. Bırak. Sen şu 7 büyük korkunç günaha girme ki bunların 7.'si anneye babaya ah ettirmektir. 80 yaşında bir anneye, 80 yaşında bir babaya, velev 30 yaşında bir babaya uf yaptırdığın zaman gitti bütün geçmişin. O zaman nükeffir ankum seyyiatikum yok. Nudhilkum mudhalen kerima yok. Arkadaşlar, Allah indirdiği Kur'an'ında 3 ayrı ayette bu 7 günahta özetlenen bu 7 büyük suçu işlemeyenlerin tamamını affedeceğine ve cennete koyacağına Allah sözü veriyor. 1. Nisa suresinin 31. ayeti. İn tecdenibu kebâira mâ tunhevne anhu. Şu size yasaklanan büyük günahlara yanaşmazsanız, nükeffir ankum seyyiatikum, sizin günahlarınızı geri kalanlarını affedeceğiz. Ve nudhilküm mudhalen kerima, sizi çok onurlu bir şekilde olgun bir misafir olarak cennete alacağız. Allah sözü bu. Şura suresinin 37. ayetinde vellezine yectenibune kebairel ismi vel fevahişe,
büyük günahlardan kaçınanlar, fuhuş olan işlere bulaşmayanlar, onlar var ya, onları biz bağışlarız. Onlar cennet adayıdır. Bu da Allah'ın vaadi. Bu da Allah'ın vaadi. اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِسْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا الْلَمَمْ. Bir iki ayak kayması hariç, bir iki defalığına hariç, günahlarda, yanlışlıklarda ısrar etmeyen, büyük günahlardan kaçınanlar cennetle müjdelenmiş kimselerdir. Allah buyuruyor Necm suresinin 32. ayetinde. Kardeşler, zina etmiş olsa bile bir mümin, kumar oynamış olsa bile mümin, kalbinde Allah haşyeti, Allah'tan haya etmek hala varsa, sabah namazına kalkmadığı için nefsini protesto edip sana bugün kuru ekmekten başka bir şey yok, ey nefis yarın namaza kalkma göreyim seni diyebiliyorsa bir mümin, sadece komşu yazlıkçılar çıplak geziyorlar diye oradaki milyarlar harcayarak yaptırdığı yazlığını ucuza da olsa satıp onun bunun hanımının kızının bacağını seyretmeyeceği, müstehcenlikle karşılaşmayacağı bir yere gitmeye razıysa bir mümin, böyle bir yer bulamazsa, sıcak Ağustos ayında bile olsa apartman dairesinde oturmaya razıysa bir mümin, مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ, bu yasaklardan kaçınan, harama, zinaya, fuhşa, faize, anne baba haksızlığına, anne baba zulmüne karşı kendisini teyakkuzda tutan mümin hiç çekinmesin. Allah'ın teminatı onun üzerindedir. Söz Allah'ın sözü kardeşler. Söz Allah'ın sözü. Bu öbürlerini de yasak eden Allah değil mi? Elbette. Bize onlarca yüzlerce yasak listesi veren Allah, ama faiz gibi tutmuyor hiçbirini. Faiz deyince gökler şimşek oluyor. Dövüştün, vurdun, kırdın, ezdin, çaldın, hırsızlık yaptın mesela. Bir sürü hırsızlık yaptın, milyarlarca lira çaldın, iade ettin, bitti o iş. Lakin ölmeden önce sana oğlum her türlü hakkım helal olsun diyen bir annen yoksa, ne hırsızlık ne herhangi bir günaha denk değil bu. Yandın, kavruldun sen kıyamet günü. Gittin sen. Hiçbir şey Allah'a şirk koşmak kadar ağır değil. İnsan öldürmek kadar ağır değil. Sihir, fal, kehanet gibi şeyler kadar ağır değil. Faiz kadar ağır değil. Namuslu, iffetli bir kadına iffetinin zedeleyecek zina ithamında bulunmak kadar ağır değil. Bunlar çok ağır suçlar. Bunlardan uzak dur. Allah'ın teminatıdır bu ya. Allah cennetini melekleri için yaratmadı. İnsanlardan iman edenler için yarattı ve günahlar içinde müminin heyecan ölmediği sürece, Allah'tan utanmak, gözyaşı akıtma düzeyi var olduğu müddetçe asla günahlarda cehenneme engel değil. Lakin şunu unutmamak lazım ki, bankada hesap durduğu sürece, ana dua etmediği sürece, iftira edilmiş kadın hak helal etmediği sürece, şirke, Allah'a oğul, kadın vesaire isnadı gibi ağır suçlar müminin dosyasında yandan bucaktan, iştirak suçundan filan bulunduğu sürece bu teminat kimse için yok. Bu büyük suçlara karışma. Gerisi Allah'ın teminatında. Cennet asla zor değil. Allah'ın vaadi haktır. Bir gün bu vaat %100 gerçekleşecektir. Eğer Allah hiç günah işlememiş, sabahlara kadar tesbih çekmiş ve hiç kimsenin hakkına, hukukuna tecavüz etmemiş insanları sadece cennete koyacak olsa, 124 bin kişiyle sınırlı olurdu o cennet. 124 bin peygamberle kapatılırdı kapılar. O zaman Allah bizi boşuna çağırmış olurdu o cennete. Peygamberlerini koyacaktın da bizi niye çağırdın derdik. Öyle değil. Asla öyle değil. 124 bin kişi için 8 tane kapıya ne gerek vardı? Milyarlarca insan, yüzlerce milyar insan belki de o cennete girecek Allah'ın izniyle. Şarapçılar da girecek, kumarbazlar da girecek, faizciler de girecek. Yeter ki faizin, kumarın, içkinin, zinanın ezikliğinden dolayı çarpa çarpa kahrolmuş bir kalpleri olsun. Yeter ki onlar kimsenin görmediği yerde bir seccadenin başında derin düşünceler içerisinde sabahlasın. Gerisi hiç önemli değil. Hangi günah,
Hangi günah?

Kafaların Allah'ı benim demekten daha büyüktür. Hangi günah olabilir ki ben sizin tanrınızım desin birisi de ondan büyük olsun günah? Var mı böyle bir günah? Firavun bunları yapmadı mı? Sizin ilahınız benim demedi mi? Allah'ınızı okla delik deşik ederim demedi mi? Haşa. Çamur boğazına dolmadan ben Musa'nın anlattığı Allah'a iman ettim deseydi kurtulmayacak mıydı? 10 saniye önce iman etseydi kurtulacaktı. Kurtulsun diye Allah ayağına 2 tane peygamber gönderdi. Bir de peygamberlerine talimat verdi. Sakın sert konuşmayın, nazik konuşun, belki iman eder dedi. Ben buraların Allah'ıyım diyen adam nasıl iman eder? Onda bile bir umut bekledi Allah. Belki aklını başına alır dedi. İblis bile cennette yaptığı onca çirkin işe rağmen sonunda ben pişman oldum ya Rabbi deseydi ona bile kapı açıktı. İblise de kapı açıktı. Ebu Cehil'e, Ebu Cehil'in oğluna bile Allah kapıları açık tuttu. Girmek istemediler. Hangi suç okyanusları kirletecek kadar büyük bir suçtur ki Kudsi hadis-i şerifte Allah Teala, kulum sen okyanuslar kadar büyük günahla gelsen rahmetimi daha büyük bulursun diyor. Bu Allah'ın vaadidir. Kardeşler, şunu unutmayalım ki şeytan 23 saat günaha teşvik eder. O mesleği, bunu icra etmek için yaratılmış. 23 saatini günün günaha teşvik ederek geçir. Şöyle et, böyle et. 24. saatte de insana umut kapısını kapattırır. Bu günahlardan sonra adam olacağın yok senin. Hele yak bir sigara daha der. Bu şeytan taktiğidir. Onun için Allah kafirlerden başkası Allah'tan umudunu kesmez buyuruyor. Yok benim yatacak yerim demek bütün yatakları yakmaktan daha büyük bir suçtur. Allah'ın rahmeti karşısında cürmün ne? Sen ormanları yaksan ne olur? 100 kişi 1000 kişi öldürsen ne olur? Şeytanın günah işletme cürmüne karşı günahlarımızı bağışlayan Allah'ı ve rahmetullah'ı unutturması daha büyük taktik. O zaman senin bugüne kadar aldığın küçücük bir faiz ya da küçük faiz meblağından bir anda kurtulman mümkünken seni bu bitmez tükenmez bataklıklara senelerce sürükleyecek telkinatını bu mantıkla verir. Onun için biz şuna iman ederiz. Bizi yabancı kadını görünce, yabancı erkeği görünce, her türlü damarları hareketlenen, tüyleri diken diken olan, şehvet dolu, para seven, tarla seven, tarla yüzünden, bahçesi ve emlak ilişkileri yüzünden kardeşine bile bıçak çeken, mal düşkünü, şöhret düşkünü, insanların fotoğrafına bakmasını istediği, imrenilecek kimse olmayı istediği tipte yaratan Allah'tır. Dünyayı da bu kadar cazip, çekici, tarlası güzel, dereleri güzel, çıplak dağları güzel, çorak arazileri bile güzel, sempatik yaratan Allah'tır. Bizi bu kadar şehvete düşkün, o kadar cazip bir ortamda bırakan Allah'tır. Niçin imtihan edecek? Allah bize kimsenin ayağını kaydığını görmeyeyim demedi. Ayağınız kaydığı yerde yatıp kalmayın, kalkın Allah'ın huzuruna, buradayım dedi. Kim bir günah isterse, kim bir bataklığa düşer de sonra Rabbim beni mağfiret et derse yecidillâhe gafûrarrahîmâ dedi Kur'an. Kim bataklığından sonra, faizinden, zinasından, kumarından, alkolünden sonra Rabbim beni mağfiret et der ve samimi olursa bunda, sadece camide öyle bir dua töreni yapıldığı için değil, mal aklar gibi kendini aklamak için, hacca gitmek için değil, samimi bir şekilde Rabbim beni kabul et artık, kim derse yecidillâhe gafûrarrahîmâ, mağfireti çok, rahmeti derin bir Allah bulacaktır o buyuruyor. Halbuki annen seni senelerce karnında taşıdığı halde ya anne özür dilerim dediğin zaman 40 defa surat asmadan tamam demez sana. Baban seni ayaklarının altında linç etmeden, torunlarının önünde, senin oğlunun önünde sana tükürmeden tamam helal ettim hakkımı demez.
Helal ettim der, iki gün sonra gene surat asar. Bir daha helallik, bir daha helallik. Kendi doğurduğunu bile cehenneme sevk eder ana, cehenneme sevk eder baba. Lakin Allah, dağlar devirmiş olsan bile, okyanusları kirletecek kadar büyük suç işlemiş olsan bile, ona döndüğün zaman gafur ve rahim Allah olarak seni bekler. Allah budur. Şeytanın bizi ürküttüğü, uzaklaştırmak istediği Allah, onun zannettiği Allah'tır. Biz Rabbimizin mağfiretine itimat ediyoruz. Günahlardan korkmuyoruz. Günahlara karşı gevşeklikten, hiçbir şey olmamış lakaytlığından çekiniyoruz. Allah hepimizi bundan muhafaza buyursun. Amin. Kardeşler, bir fıkıh meselesine de bu hafta değinmiş olalım. Allah'ın yarattığı tarzı değiştirecek her eylem suçtur ve haramdır. Mesela çok uç bir örnek olarak, erkek olarak yaratılmış birisinin ameliyatla kadın olması veya tersi büyük bir haramdır. İnsan nasıl yaratıldıysa Allah insanı öyle görmek istiyor. Bu yüzden de erkeğin sakalını tıraş etmesi haramdır. Neden? Çünkü erkeği Allah yüzünde sakalıyla görmek istiyor. Filan yerde şuydum buydum ayrıntısına girmeden söylüyorum. Bunun için fakihler kol kesmekle sakal kesmeyi aynı görüyorlar. Nasıl bir insanın kolu yaratılış tarzıdır? O kolu kestin mi, Allah'ın yarattığı iki kollu insanı çaylağa çeviriyorsun, bir kolu olmuyor. Sakalsız erkeği de böyle görüyorlar. Ama kangren olan kol kesilir. Belli bir özürden dolayı kol kesilir. Sakal da böyle kesilir yerleri vardır. Mesela hanım izin vermiyordur, elbette kavga etmeyeceksin değil mi? Hemen kes sakalı, hanım izin vermiyor. Zavallı kadın hayatta bir kere ev, kadının oturacağı evi alırken sormadın kadına. Ondan sonra kadının sen hiç kapısına tutacağın ya kullanacağı dolabı siparişle aldın, kadın evde gördü onu. Kadının çamaşır bulaşık yıkayacağı makinenin ne model olacağını sormadın, kendin gittin ucuz veya tanıdık mağaza var diye aldın geldin. O zaman hiç kadına sormak diye bir şey yok. İş sakal bırakmaya geldim hoca, hayat ortak. Şimdi caiz mi? Kadını sorma. Değil, asla olur mu? Asla olur mu? Hayatta sen hanım diye hitap ettin mi kadına da sakal bırakarken kadını insan yerine koydun? Bunlar işte delirtti melekleri, delirttiyse. Vay bunu, ne korkunç şey bunlar ya Rabbi. Her halükarda mesela sakal erkeğin yaratılış tarzıdır. Belli özürden veya bir takım hepimizin bildiği, benim mikrofon önünde dillendirmem doğru olmayan gerekçelerden dolayı sakal kesilebilir. Hiç sakıncası yok. Yani o adam demiş ya, altta kökleri bende oldukça sakaldan zararım yok diye, öyle olur. Sen aklında, beyninde sakallı mısın? Melekler önce ona bakar. Öbür türlü kuaföre, berbere gidemediği için de sakal bırakanlar var. Meselemiz sakal meselesi değil. İnsan vücudu üzerinde yaratılışı bozmaya yönelik eylem suçtur, haramdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beddua etmiş bunu yapanlara. Fakihler bu konuda örnekler üzerinde dururken Abdullah İbni Mesud'un ve Ayşe annemizin radıyallahu anhuma rivayet ettiği hadislerden de yola çıkarak kaş aldırmanın bu bedduaya dahil olduğunu söylemişlerdir. Hadis-i şeriflerde de var zaten. Bilhassa kadınların daha alın cephelerini daha fazla, yani deri kısmını daha fazla göstermek için kaşlarını inceltmelerine lanet vardır. Abdullah İbni Mesud'un hanımı, böyle fazla herhalde zanla söylüyorum, böyle ezdiği için mi ya da ince görmüş kaşlarını, demiş ki sen kaşlarınla oynadın mı yoksa demiş. Yok demiş. Ha iyi demiş. Oynamış olsaydın ne yapacaktın ki demiş. Boş sayacaktım seni demiş. Resulullah'ın lanet ettiği bir kadınla bir evde durmazdım ben demiş. Yani kadınların kaşlarıyla, erkeklerin de kaşlarıyla oynamaları haramdır arkadaşlar. Şu kadar ki mesela kaşın büyüyor ve gözde görmeyi engelleyecek kadar aşırı büyüyor olabilir. Erkeğin veya kadının fıtratı bu değildir.
Ya da mesela kadının saç tüyleri erkeğe göre daha

cılızdır. Mesela kaşlarda hissedilir bu. İki kaşı birleşecek kadar çok tüylenme vardır. Ameliyatla veya başka bir müdahale ile kaşlarını düzelttirebilir. Normal kadın kaşı haline getirttirebilir. Bu da haram değil. Yani tıbbi müdahaleyi gerektirecek ve insanlar arasındaki standartların dışına taşmış olan kaş veya da kadının çenesinde sakal bitiyor olabilir, bıyıkları bitiyor olabilir, burnunda tüy olabilir. Bunlar haram değil. Bilakis bunları tıbben müdahale edip düzelttirmesi vaciptir kadının. Mesela eşinin gördüğü zaman ufla bizim karının da sakalı çıktı diyeceği pozisyonları gidip kadının müdahale etmesi, düzelttirmesi vaciptir. Kadının eşine karşı güzel görünmesi için gereken her şey Allah'ın emri olarak uygulanır arkadaşlar. Kadın akrabalarına, ziyaretçilerine, komşularına karşı parfümsüz dolaşır. Eşinin sevdiği parfümü, eşinin sevdiği en nazik elbiseleri giymek zorundadır kadın. Eşlik gereği, evlilik gereği budur. Kadın eşine karşı güzel olacak. Kur'an'dan bunu öğreniyoruz. Kur'an'dan, hani cenaze kitabı var ya bir tane, mezarlıklarda oku. O kitaptan Allah bize öğüt veriyor. Kadının ziyneti diye bir şey var. Bu ziynet yabancı erkeklere, komşu kadınlarına açılması, gösterilmesi suçtur. Her halükarda kardeşler, erkeklerin veya kadınların Allah'ın yarattığı tipi bozmaları suçtur. Haramdır. Farklı hadis-i şeriflerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beddua etmiştir bunu yapanlara. Bu uygulamalar arasında tıbbi engeller, mesela 6. parmağı büyür insanın, onu ameliyatla aldırmasında hiçbir sakınca yok. Mesela büyük bir ben vardır. Bu ben bakıldığında normal bir kadın, delikanlı bir erkek görünümü vermeyecek kadar çirkinleştiriyordur. Bu fazladan bir yaratılıştır. Ama burnu uzun diye ameliyata girmesi bir insanın, estetik ameliyat olması haramdır. İhtiyarların estetik ameliyat yaptırıp delikanlı pozisyona girmeleri haramdır. Allah nasıl yarattıysa öyle kalmalı insan. Dediğim gibi mesela Asya insanının belli bir tipi vardır. Kadının kaşı belli, erkeğin kaşı belli, erkeğin burnu tipi belli, kadının burnu belli. Bu mesela Asya yöresindeki insanların bir tip ortalaması vardır. Bu ortalamanın çok üstünde. Mesela normal insan burnu 1,5-2 santim uzunluğundadır diyelim. Onun burnu 4-5 santim uzunluğunda. Tıbbi müdahaleyi gerektiriyordur. Hiçbir sakıncası yok. Bunun dışında ya tıp gelişti, teknoloji gelişti. Kadınlarla bilhassa gösterişten dolayı tıp çok fazla oynuyor. Yani doktorlar becerebiliyor diye Allah'ın izin verdiği anlamına gelmiyor bu. Bu en şiddetli haramlardan birisidir. Bu bir tür zaten hilekarlıktır. Yani bilhassa genç kızlar daha çok, ki onun ana mantığı tabi zavallıların kendilerini de bildiği yok. Onlar moda diye bunu izliyorlar. Asıl mesele, bilhassa mesela şimdi bir sıkıntı çıktı ortaya. Hani Müslüman başörtüsünden dolayı üniversitelere gidemeyen kızlar, başörtüsünden dolayı üniversiteye gidemiyorlar ya, başörtüsü var, alınlarında görülen kısım kaşlardan dolayı ciddi bir şekilde azalıyor. Başörtülü ya, üniversiteye gitmiyor, gidiyor. Kaşlarını küçültüyor, 4 tane tüycük bırakıyor orada. Asıl mesele karşıdan gören erkeğin göreceği deri oranını artırmak. Milimler üzerinden şeytan hesap yapıyor, biz böyle anlamasak bile onu. 2 milim fazla görülse alnın ne olur, görülmese ne olur? Sen onu kendine sor tabii. Bir de şeytana sor, neler olur neler olur. Bir defa ona itaat ediyorsun ya, ondan sonra peçe tak istersen. İstersen çuval geçir başına. Değil mi sen şeytanın hatırını kırmamak için Resulullah Aleyhisselam'ın lanetini duyduğun halde, İbni Mesud'un karısına söylediğini duyduğun halde gittin ya sen kuaföre. Ondan sonra istersen peçe tak, ne yaparsan yap. Bu hükmü de öğrenmiş olalım. Kardeşler aman dikkat edelim. Şeytan al eline bir istavroz çıkar veyahut da filan yerde git kiliseye tapın demiyor kimseye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sizin bir daha putlara tapma tehlikeniz yok buyuruyor. Ondan korkmuyorum.

0: Kuaförden korkmuş ama. Ve beddua etmiş. Allah haramlara düşmeden yaşamayı hepimize müyesser buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef.
5: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
9: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Bir Soru Bir Hayat başlıyor. Hazırlayan ve sunan Özlem Gınık. Program Yönetmeni Halil Bekki.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Merhaba sevgili dostlar. Hedef Radyo'nun gönül frekansında Bir Soru Bir Hayat programında yeniden buluşmanın huzurunu yaşıyoruz. Pazartesi akşamlarının dinginliğiyle, aynı frekansta, aynı muhabbetle sizlere seslenmek ne büyük mutluluk benim için. Hayatın telaşı içinde bazen kendimizi unutsak da, işte bu programda kalplerimizi yeniden hatırlamaya, gönül köprüleri kurmaya niyet ediyoruz hep birlikte. Bu akşam çok kıymetli bir konuğumuz var. Televizyon ve radyo programcısı, emekli İmam Hatip, Hac ve Umre rehberi Sayın Şükrü Çoturoğlu, kıymetli hocam, bizlerle. Yıllarını insanlara rehberlik etmeye, gönüllere dokunmaya adanmış bir isimle buluşmanın heyecanını yaşıyoruz hep birlikte. Ben daha çok heyecanlıyım çünkü kendisini uzun zamandır görmüyordum, muhabbet edemiyorduk. Uzakları yakın eden bu frekansta onun tecrübelerinden ve manevi yolculuklarından ilham alacağız hep birlikte. Sevgili dostlar, bu akşamın konusu hayata dair hikmetli bakışlar. Yalnızca bir sohbet değil bu. Aynı zamanda bir tefekkür vakti, daveti vakti. Çünkü bazen bir kelime, bir cümle, bir soru bile hayatımızda yeni bir kapı aralayabiliyor. İşte tam da bu yüzden programımızın adı Bir Soru Bir Hayat. Birlikte düşünecek, birlikte hissedecek ve belki de kendi iç yolculuğumuzda yeni bir ışık bulacağız. Şimdi gönüllerimizi açalım, kulaklarımızı değil kalplerimizi hazırlayalım. Çünkü bu akşam konuşulacak olanlar sadece söz değil, aynı zamanda ruhumuza dokunacak bir yolculuğun başlangıcı. Hayata dair hikmetli bakışlar. Bizler hayatın koşuşturması içinde çoğu zaman dış dünyaya yetişmeye çalışırken kendi iç dünyamızı ihmal edebiliyoruz. Oysa en büyük ihtiyacımız yalnızca yaşamak değil, yaşadığımız hayatı anlamlandırabilmektir. Çünkü bizler sadece bedenle değil, ruhla da var olan yolcularız. Dışarıdan güçlü görünen nice insanın içinde sessiz yorgunluklar, anlaşılmayı bekleyen duygular ve dile getirilemeyen kırgınlıklar bulunuyor, öyle değil mi? Günümüzde imkanlar arttı, iletişim kolaylaştı, fakat iç huzurumuz aynı ölçüde çoğalmadı. Birbirimize daha yakın görünsek de kalpler arasındaki mesafe zaman zaman büyüyebiliyor sevgili dostlar. Hepimiz konuşuyoruz fakat çoğu zaman birbirimizi gerçekten dinlemeyi ihmal ediyoruz. Görünür olmaya çalışırken iç dünyamızı sessizliğe bırakabiliyoruz. Psikolojinin içsel boşluk diye ifade ettiği bu durum, manevi tarafımızı ihmal ettiğimizde daha derin hale geliyor. Kur'an'da bu hakikati şöyle ifade ediyor: kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Bizler bazen huzuru sahip olduklarımızda, bazen insan ilişkilerinde, bazen de başarılarımızda arıyoruz. Fakat ruhun ihtiyacı yalnızca dünyalık şeylerle tamamlanmıyor. Çünkü kalbimiz yaratılışı gereği daha derin bir anlam arayışına yöneliyor dostlar. İşte Esma-ül Hüsna'nın insana sunduğu manevi bakış burada daha anlamlı hale geliyor, öyle değil mi? Kendimizi çaresiz hissettiğimizde Er-Rahman isminin merhametiyle umut bulabiliyoruz. Kırıldığımızda El-Latif isminin inceliği kalbimize teselli bırakabiliyor. Kapılar kapandı sandığımız anlarda El-Fettah hiç ummadığımız yollar açabiliyor. Karanlık zamanlarımızda ise En-Nur, iç dünyamıza yeniden ışık verebiliyor. Rabbimizi isimleriyle tanıdıkça hem hayatı hem de kendimizi daha doğru anlamaya başlıyoruz. Hayatın zorlukları karşısında en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri de anlam duygusu. Çünkü bizler yalnızca geçinmek için değil, gönlümüzü diri tutabilmek için de yaşıyoruz. Maddi imkanlar insanları rahatlatabilir, bizleri rahatlatabilir dostlar. Fakat manevi denge olmadan kalıcı huzur kolay oluşmuyor. Kalbimiz dünya ile gereğinden fazla meşgul olduğunda ruhumuz yorulmaya başlıyor maalesef. Bu nedenle zaman zaman kendimizi dinlememiz, hayatımızı sorgulamamız ve iç dünyamızı ihmal etmememiz gerekiyor. Bazen samimi bir dua, içten bir tövbe ya da kısa bir tefekkür bile ruhumuza büyük bir ferahlık verebiliyor. Çünkü dua yalnızca istemek değil, kulun Rabbi ile yeniden bağ kurabilmesi. Kur'an'da şöyle buyrulur: olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır. Bizler çoğu zaman hayatın her yönünü kontrol etmek istiyoruz. Oysa bazı hikmetleri zaman geçtikçe anlayabiliyoruz. Her gecikme kötü değildir. Her kayıp da zarardan ibaret değildir. Bazen istemediğimiz bir durum ileride bizim için önemli bir hayra dönüşebiliyor. Bu yüzden sabır yalnızca beklemek değil, zorluklar karşısında dengemizi koruyabilmektir. Hayatta olgunlaşan insanlar genellikle hiç sıkıntı yaşamayanlar değil. Sizler de tecrübe etmişsinizdir bunları, görmüşsünüzdür. Yaşadıkları zorluklardan anlam çıkarabilenlerdir. Çünkü bizleri geliştiren şey yalnızca rahatlık değil, bazen yaşadığımız imtihanlardır. Bu yüzden ara sıra kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Bizler gerçekten anlamlı bir hayat mı yaşıyoruz, yoksa sadece zaman mı geçiriyoruz? Çünkü ömür sadece yıllardan değil, kalbimizde bıraktığı hakikatlerden oluşuyor. Günün sonunda yanımızda kalan şey malımız, makamımız ya da övgüler değil, karakterimiz, vicdanımız ve gönül dünyamız oluyor. Belki de bütün hikmetlerin özeti şudur, ne dersiniz? Rabbimize yaklaştıkça kendimizi daha iyi tanıyoruz. Kendimizi tanıdıkça hayatı daha doğru anlamaya başlıyoruz. Hayatı anladıkça da anlamını buluyoruz. İnsanlara karşı daha merhametli, daha ölçülü ve daha sağduyulu olabiliyoruz. Evet sevgili dostlar. Hocam sizi beklettim. Hoş geldiniz. Daldınız gittiniz böyle.
1: Anlattıklarınızdan etkilendim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Hoş geldiniz kıymetli hocam.
1: Allah razı olsun.
0: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Şükürler olsun vermiş olduğu nimetlerden dolayı.
0: Evet, çok şükür hocam.
1: Daim olmasını dileriz. Allah razı olsun.
0: Amin, amin. İnşallah kıymetli hocam. Biz hocamla uzun zamandır böyle muhabbet sohbet edemiyorduk. Görünce ben de çok heyecanlandım.
1: Allah razı olsun.
0: Hocam benim öyle. İçin çok kıymetli.
1: Yok, bizim için de siz öylesiniz. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Şükrü hocamı bizler tanıyoruz. Aslında sizler de tanıyorsunuz ama ben Şükrü hocama şöyle bir söz vermek istiyorum. Kendisini tanıtsın. Siz kendinizi biraz tanıtabilir misiniz hocam bize?
1: Şöyle diyeyim isterseniz. Radyoyla, daha doğrusu buraya geldiğimde
0: evet.
1: Onu hissettim. 90'lı yıllardı.
0: Evet.
1: Herkesin sustuğu, korktuğu,
0: evet.
1: Konuşamadığı, sindiği, saklandığı zaman bu mikrofonlardan konuşan adamım ben.
0: Evet. Selman Şehitoğlu'sunuz siz.
1: Evet. Selman Şehitoğlu.
0: Evet. Dinleyicilerimiz, daimi dinleyicilerimiz sizi tanırlar hocam.
1: Allah razı olsun.
0: Bizler sizleri dinleyerek büyüdük. Ve o yüzden çok kıymetli hocam.
1: Sadece bunu söyleyeyim çünkü... zor zamanlardan geldik.
0: Evet.
1: Sıkıntılı dönemlerden geldik. Elhamdülillah şu an konuşabiliyoruz.
0: Çok şükür.
1: Düşüncelerimizi paylaşabiliyoruz.
0: Evet.
1: Birbirimizi anlayabiliyoruz.
0: Çok şükür.
1: Her şeyden öte ben varım.
0: Evet.
1: Diyebiliyorlar insanlar. Ne kadar güzel.
0: Evet.
1: Bunu Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de öyle anlatıyor ya, her çıkışın bir inişi, her sıkıntının bir rahatı
0: evet.
1: vardır. İnşallah rahat rehavete dönmez.
0: İnşallah hocam. Gerçekten siz zor zamanlarda mikrofonlardan seslendiniz. Böyle
1: oldu.
0: Bizi biraz sizi geçmişe doğru götürdük.
1: Bugün ben ondan dolayı üzüldüm biraz.
0: Evet, evet.
1: Yaşadıklarımız, çektiklerimiz vesaire yani. Ama görüyoruz ki o günün şartlarında her şey çok tatlıydı.
0: Evet.
1: Televizyon yok, sadece radyo vardı.
0: Evet.
1: İnsanlar mikrofonlardan konuştuğunuz sesler kulaklarına, yüreklerine dokunuyordu.
0: Evet hocam.
1: İnanın, samimiyetimle söylüyorum.
0: Evet.
1: Programlar yapardık o zamanlar. Salon programlarına dönüştürür, tanışma programlarına dönüştürürdük. İnsanların birçoğunu o salonlara alamazdık, üzülürdük.
0: Evet.
1: O zaman görürdük ki hakikaten insanlar gönlüyle, radyomuzun da frekansı
0: evet.
1: neydi?
0: Gönlümüzün frekansı 91.8 Hedef Radyo'dayız hep birlikte. Evet hocam.
1: Dönem dönem bu sesi arkadaşlar seslendirdiler.
0: Evet.
1: Hele bir tanesi şöyle diyordu. Gönlünüzün frekansı.
0: Evet.
1: Oradaki gönlünüz kelimesindeki o ahenk bile hakikaten gönlünüze dokunuyordu.
0: Evet hocam, evet hocam.
1: Yani geldi, devam ediyor, edecek,
0: evet,
1: hak sesler söylenmeye. Duyanlar da istifade etmeye devam edecek inşallah.
0: Çok şükür, çok şükür hocam. Ha. Sizlerden emanet aldık biz bu mikrofonları hocam.
1: Hakkını veriyorsunuz, teşekkür ederim.
0: Estağfurullah, Allah razı olsun hocam. Ben Hedef Radyomuzu hocamın vesilesiyle tanıdım ve burada yıllar öncesinde programı yapmıştım.
1: Estağfurullah.
0: Sağ olsunlar. Bugün hocamızı yakalamak zor. Hocamız yurt dışı, yurt içi. Evet, bir rehberlik yaptığı için. Böyle gidiyor ve geliyor bir taraftan. En sonunda dedim hocam burada mı, bir bakacağım. Burada. Çok şükür bugüne nasip oldu. Yakaladım sizi.
1: Allah razı
0: hocam.
1: Olsun.
0: Çok da güzel oldu.
1: Ben de Birol Bey sizi evet. Gördüğümü çok memnun oldum. Evet. Aynı zamanda reji burada. Yani
0: evet, genel yayın yönetmeni.
1: Tabii onu tanımayan yok.
0: Evet.
1: Ben yıllar sonra da gördüğüm için de kendisini çok müteşekkir oldum. Gerçekten
0: evet.
1: Çok memnun oldum.
0: Evet. Allah razı olsun.
1: Ali kardeşim, tebrik ediyorum başarılarınızın devamını. Duayen hakikaten.
0: Evet hocam, zaten Halil Bey genel yayın yönetmenimiz götürüyor tamamen burayı.
1: Doğru.
0: Bu arada da hocam bir tane mesajımız gelmiş. Hamide teyzemiz. Hamide teyzeciğim, ellerinden öpüyorum seni, daimi dinleyicilerimizden. Onu okumak istiyorum.
1: Tabii.
0: Allah sizlerden razı olsun. Her daim her iki Allah dostlarla çok sevindim. Hocamın sesini duyunca duayla kalın yazmış. Sizi tanıyor anlaşılan Hamide teyzemiz. Yıllardır dinliyor. Bu arada da numaramızı hatırlatalım. Katkılarını çok önemsiyoruz dinleyicilerimizin. 0531 843 5633. Sakın 46'yı aramıyorsunuz. Yanlış yer çıkar. Tekrarlıyorum. 0531 843 5633 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Evet hocam, hayata dair hikmetli bakışlar dedik bizler. Estağfurullah hocam. Yani ben sizi çok iyi tanıyorum. Tecrübelerinizi biliyorum
1: rica ederim,
0: hocam.
1: Rica ederim.
0: Siz hikayeleri toparlıyorsunuz
1: Allah
0: böyle.
1: Razı olsun,
0: bu hikmetli bakışları bizlere nasıl açıklarsınız? Neler anlatmak istersiniz?
1: Allah razı olsun. Siz biraz önce anlattınız.
0: Estağfurullah.
1: Beni aldınız götürdünüz.
0: Bir ara yoktunuz hocam.
1: Evet, işte o olmadığım zaman olmam gereken yere gittim. Dünyadayız, evet.
0: Evet.
1: Hepimiz merhaba dedik.
0: Evet.
1: Giderken, elveda derken tatlı

0: yazdıkları eserlerin ölümsüzlüğüne şahit olursunuz.
1: Evet.
0: Ben dünyanın epey bir yerine gittim, dolaştım.
1: Evet hocam.
0: Allah sizi inandırsın, mukaddes topraklara varıncaya kadar.
1: Evet.
0: Mimar Sinan'ı gördüm. Ben evet. Sinan'ı hiç görmedim.
1: Evet.
0: Görmedim.
1: İzlerini gördüm.
0: Babam da görmemiştir.
1: Evet.
0: Ama gittiğim her yerde Sinan'ı gördüm.
1: Evet.
0: Zira Sinan ölümsüzleşmişti adeta.
1: Evet.
0: Sebep eserleriyle beraber
1: evet.
0: yaşıyordu.
1: Harika bir şey.
0: Onun için de hani Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah öyle diyor ya, şehitler ölmez.
1: Evet.
0: Aslında burada anlatılan hikmetlerden bir tanesi de budur. Şehit kanını vermiş olduğu vatanla beraber yaşar.
1: Evet.
0: Evet. Vatan var oldukça şehit yaşar ve emanet bıraktığı şeyle beraber nefes alır. İnanın insanlar da eserleriyle anılırlar. Hadi bu manada siz benden daha iyi biliyorsunuz.
1: Estağfurullah hocam.
0: Ademoğlu öldüğü zaman diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, amel defteri kapanır.
1: Evet.
0: Üç şey hariç.
1: Evet.
0: İşte bu üç şey sayılırken yine dokunduğunuz şeyler kalır geriye. Sadaka-i cariye.
1: Evet.
0: İnsanlığın hayatına etkiniz. Bunu anlatırken bazen şöyle diyorum. Cep telefonu bile.
1: Evet.
0: Kullandığınız kulaklıktan alın mikrofon bile. Bakın tuşlara dokunuyorsunuz bilgisayarınız evet. bile. Emin olun bütün teknik malzemelere varıncaya kadar kimin neye imzası varsa Allah kulunun alın terini zayi etmez. İnançlı da olsa
1: evet.
0: inançsız da olsa.
1: Evet.
0: Cenab-ı Hak öyle diyor ya Kur'an-ı Kerim'de, ben çalışanın çalıştığının karşılığını
1: evet.
0: veririm. Allah
1: evet,
0: adildir.
1: Çok şükür.
0: Allah inananı kayırmaz.
1: Evet.
0: Allah çalışanı kayırır.
1: Evet.
0: Yani alın terinin karşılığını verir. Biz burada aldanıyoruz.
1: Evet.
0: Bakın dünyada bile sanki Cenab-ı Hak inananların yanında olması gerekiyormuş gibi, hadi ya Rabbi, gel ya Rabbi, neredesin ya Rabbi?
1: Hı hı.
0: Görüyorsunuz etrafımızda olan hadiseleri, dünya açısından söylüyorum.
1: Evet.
0: Ama hiçbir cevap gelmiyor. Allah evet. çalışanın yanındadır velhasıl kelam.
1: Evet.
0: İşte
1: evet.
0: hani dokunmak hayata demiştim
1: evet.
0: ya, emin olun, bütün samimiyetimle söylüyorum, böyledir. Yaptığınız, ettiğiniz eserlerinizle yaşarsınız.
1: Evet.
0: Sultanımız da sadaka-i cariye, o var oldukça yaşarsınız diyor. Aslında
1: evet.
0: ölmüştür.
1: Evet.
0: Ama kalem yazmaya devam eder. Eski eserlerimize şöyle diyordu bununla alakalı. Çok mu konuşuyorum?
1: Estağfurullah hocam, yani, biz dinliyoruz. Ben çok özlemişim.
0: Yok, siz girin araya.
1: Araya
0: girin. Daha canlandıralım
1: hocam.
0: Yani. Biraz ben anlattıklarınızdan
1: evet.
0: dolayı etkilendim, ondan dolayı.
1: Evet.
0: Böyle bir giriş yaptım.
1: Çok güzel oldu.
0: Estağfurullah. Hani öyle diyor. Öldükten sonra devam eden amelleri sayarken eski eserlerimizde yol yapmak, elektrik götürmek, su götürmek, çeşme yapmak falan
1: evet,
0: demişler.
1: Evet.
0: O zaman bunlar çok kıymetli şeylerdi. Yani
1: evet.
0: insanların yokluk içerisinde yaşadığında bir yol onlara hakikaten rahatlıktı.
1: Evet.
0: Elektriğin olmadığı,
1: zaman,
0: gaz lambasıyla
1: evet.
0: insanların hayatını devam ettirdiği bir zamanda elektrik götürmek, Pınar'dan kilometrelerce mesafeden su taşıyan insanlara
1: evet.
0: evlerine su götürüvermek.
1: Evet hocam.
0: Bunlar ne kadar kıymetli şeylerdi.
1: Evet hocam.
0: Buna ilave yapıyoruz artık. Cep telefonu saydım ya.
1: Evet.
0: Bütün teknik malzemelere varıncaya kadar, araçlar, gereçler dahil.
1: Evet.
0: Neye imza attıysanız Allah sizi o imzanızla mutlu edecektir ölseniz bile.
1: Evet. Önemli olan güzel evet. imzalar bırakabilmek.
0: Bir diğeri de neydi
1: güzel
0: onu söyleyeyim. Evet,
1: estağfurullah. Evet hocam.
0: İki şey hemen söyle, ilave edivereyim.
1: Evet. evet hocam.
0: Şöyle diyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, sadakayı cariye
1: Hı-hı.
0: ölümsüzleştirir.
1: Hı-hı.
0: Hayırlı bir evlat.
1: Evet, evet.
0: Geride bıraktığınız bir eser. Aynı zamanda faydalı ilim. İnsanların
1: evet.
0: anlayışına dokunduğunuz her şey, fikrini değiştirmeniz, onun soru sorabilmesine hayata dair alışkanlık kazandırabilmeniz, yani
1: Hı-hı.
0: güzellikler katabilmeniz, bunu gerek eserlerinizle yapın,
1: Hı-hı.
0: ister sesinizle yapın,
1: Hı-hı.
0: fark etmez. Hayata, insanlara güzel bir hatıra bırakabilmek sadaka-i cariyedir
1: evet.
0: velhasılı kelam.
1: Çok şükür, çok şükür. Evet, bu hayırlı evlatlar mevzusunu
0: evet.
1: da konuşacağız. Bir mesaj geldi hocam, hemen onu okumak Hı-hı. istiyorum ben bir taraftan. Mustafa Küçük, selamun aleyküm hocam. Şu an...

0: Sizleri ve
1: Aleykümselam.
0: hocamı dinliyoruz. Eşimle demişler. Ve aleyküm selam Mustafa Bey.
1: Aleykümselam.
0: Şükrü hocamı eskiden de tanırım
1: Evet,
0: demişler.
1: evet.
0: Evet.
1: Eski dinleyenlerimizden
0: Evet.
1: aynı zamanda.
0: Evet, Selman şehit
1: Evet,
0: oldu.
1: Selman
0: Şükrü
1: şehit
0: Çoturoğlu
1: oldu. Evet,
0: olarak karşımızda.
1: Allah razı olsun.
0: Rabbim
1: Sağ olun.
0: kısmet etti. Hocamla umreye
1: Öyle
0: gittik. İyi
1: oldu.
0: ki de hocamla gittik. Rabbim hocamla gitmeyi herkese nasip etsin.
1: Amin.
0: Öyle
1: Amin.
0: anlatıyor ki hocam dinlememek elde değil.
1: Estağfurullah.
0: O
1: Estağfurullah.
0: anı yaşatıyor sağ olsun demişler.
1: Sağ olsun.
0: Evet sağ olsun hocamız. Bir kişi daha yazmış hemen onu da okumak istiyorum. Egemen Bey. Selamun aleyküm. İyi yayın. Egemen Maden Şükrü hocamla annem ve kardeşim
1: Evet.
0: Engin umre yaptılar. Bana nasip edişi
1: Nasip
0: nasip
1: olmadı.
0: olmadı.
1: Evet, inşallah
0: Başka
1: görüşürüz.
0: rehber hoca ile gittim. Allah nasip ederse Ağustos ayında eşim kendisiyle gitmek istiyor demişler.
1: İnşallah.
0: Kendilerinden bilgilerinden faydalanmak istiyoruz demişler. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Şimdi Umre'den bahsedince hocam gerçekten de
1: Biz de gittik diyeceksiniz.
0: biz de gittik hocam da.
1: Beraber,
0: Evet yani
1: evet,
0: çok
1: öyle.
0: sağ olsun.
1: Hacı
0: Hocamızın nasıl
1: yaptık
0: anlattığını çok iyi
1: beraber.
0: biliyoruz.
1: Estağfurullah,
0: Allah bin kere
1: estağfurullah.
0: razı olsun kendisinden.
1: Sağ
0: Hangi de gönüllere dokunduğunu, nerelere imzalarını attığını, nasıl
1: Sağ olun.
0: izler
1: Sağ olun.
0: bıraktığını hocam tabii ki bunu söylemek de
1: Estağfurullah.
0: söylemiyor ama
1: Estağfurullah.
0: bizler
1: Estağfurullah.
0: bunu çok iyi biliyoruz. Volkan Öztürk de selamun aleyküm demişler. Ve
1: Ve
0: aleyküm
1: aleyküm
0: selam
1: selam.
0: Volkan Bey.
1: Volkan kardeşimize de özellikle teşekkür ediyoruz çünkü
0: Evet,
1: burada. Allah
0: evet.
1: razı olsun. Sağ olun.
0: Evet
1: Teşekkür
0: Volkan Bey'e çok selamlar. Teşekkür ediyoruz.
1: ederim. Hanım şey yapalım. Bu hac ve umre ile alakalı da isterseniz devam ederiz. Oradaki hatıralara, dokunmalara
0: Tabii ki,
1: beraber
0: tabii
1: inşallah.
0: ki
1: Yolculuk
0: devam
1: yaptık ya
0: edelim.
1: sizinle
0: Evet
1: beraber.
0: hocam, onlara da dokunalım. 2 dakika sonra bir ara vereceğiz
1: Öyle mi?
0: ama
1: Tamam.
0: evet
1: Tamam.
0: hocam,
1: Tamam.
0: vermeden önce şöyle birazcık bir toparlayalım. Evet, sadaka-i cariye evlat dedik
1: Evet.
0: hocam, değil
1: Evet.
0: mi? Şu anki zamanda evlatlarımızı ahlaklı yetiştirebiliyor olmuş olmak çok kıymetli.
1: Kesinlikle.
0: Hele hele bu dijital çağda,
1: Evet.
0: dijital bir
1: Evet.
0: zamanda onlara da vakit ayırabilmiş olmak
1: Kesinlikle.
0: gerçekten de kendimizi de bir taraftan geliştiriyor olmuş olmamız lazım. Çünkü
1: Kesinlikle.
0: yetişemediğimiz bir dijital hayat var. Burada çocuklarımızla hani ahlaki yönden en güzel verebileceğimiz sadaka-i cariye olarak geri alabileceğimiz ahlakları, hayata bakışları, vahyin ışığında peygamberimizin sünnetinde ilerleyebilecek, emrolunduğu gibi dost doğru ilerleyebilecek evlatlar yetiştirmeyi Rabbim
1: Amin.
0: bizlere nasip
1: Amin
0: etsin.
1: inşallah.
0: Gerçekten zor zamanlarda yaşıyoruz çünkü. Onlar bizim çok kıymetlilerimiz
1: Evet.
0: ve sadaka-i cariyelerimiz arkamızdan
1: Evet.
0: dua edebilecek, amel defterimizin kapanmayacağı güzel nimetler,
1: Tam da
0: dünya nimeti.
1: sizin sahanıza girdik değil mi?
0: Evet, tam da o noktaya girmiş
1: Evet,
0: olduk
1: öyle oldu.
0: böylelikle ama şu an kısa bir ara vereceğiz sevgili dostlar. Kısa aradan sonra programımıza Şükrü Hocam'la kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşça kalın şimdilik.

0: Bir Soru Bir Hayat programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Ya cami.
3: Cami olmasan sen, yoklar varlığın kabında toplanamaz. Sevdalılar kalbin kabında buluşamaz. Uzaklar yakınlığın ufkuna koşamaz. Sevaplarımız üst üste konulmaz. Umutlarımız çoğalamaz. Bugünümüz yarına ulaşamaz.
4: Radyo Hedef FM 91.8.
5: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Bir Soru Bir Hayat programı devam ediyor.

0: Evet sevgili dostlar, herkese tekrar merhabalar diliyorum. Söylemeyi unuttum ama Şükrü hocamızın yeğeni bizleri ziyarete gelmiş Tuğba Hanım, ayaklarına sağlık, çok teşekkür ediyorum kendilerine. Ve daimi dinleyicilerimizden de Gülay Hanım bir mesaj yazmış. Onu okuyarak başlamak istiyorum ikinci bölüme. Hayırlı akşamlar Özlem Hanım. Bu akşamki misafiriniz Şükrü hocamızı 90'lı yılların fanatik bir Hedef Radyo dinleyicisi olarak ya ben tanıyorum. Hedef Radyo'nun o klasikleşmiş, sakin, samimi ve manevi derinliği ön planda tutan, dinleyicilerine dini bilgileri gündelik hayata dair hikmetli tavsiyelerle harmanlayarak sunan bir kişiydi. Sesini tekrar duymak çok güzel. Kendisine çok selamlar, saygılar demiş Gülay Hanım. Hocam özlenmişsiniz
1: Aleykümselam. Allah razı olsun. Biz de onları özledik. Sağ olsunlar.
0: Evet hocam. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah.
1: Evet. Hac ve Umre ile alakalı bahsetmişsiniz en son.
0: Evet,
1: beraber,
0: hocam.
1: Beraber hem hac yaptık.
0: Evet,
1: hem
0: evet
1: Umre
0: hocam.
1: Yaptık. Tatlı hatıralarla döndük elhamdülillah.
0: Çok oralardan. Şükür, çok şükür hocam. İlk umremi sizin
1: öyle oldu.

0: Da eşiniz Birol Bey ile vardı.
1: Umre'de de vardı hocam,
0: Umre'de de
1: unuttunuz
0: vardı,
1: mu?
0: evet.
1: Orada da var. Birol her
0: Yani
1: yerde
0: Birol
1: var.
0: müdahale etsin diye şey yaptım ama o da oradan bakıyor, söylemiyor yani. Orada da
1: Gülüyor değil
0: vardım,
1: mi?
0: orada da vardım demiyor.
1: Evet hocam.
0: Bir hatıramı paylaşmak
1: Tabii
0: isterim.
1: ki.
0: Tam sizin konuyla alakası olması
1: Evet.
0: münasebetiyle. Hiç unutmuyorum. Bir büyüğümüz, şu an çok yaşlı. Beraberiz. Eşi de var rahmetli yanımda. Tahmin ediyorum bir 6-7 araç varız. Diyanet İşleri Başkanlığımızla Umre'deyiz. Hasbelkader otobüsün birinden, yani grubun birinden de ben sorumluyum. Başımızda bizle beraber bulunan çok kıymetli müftümüz, kafile başkanı. Gezi yapacağız işte, Arafat, Mina, Müzdelife
1: Evet.
0: vesaire, oraları
1: Evet.
0: dolaşacağız. O esnada ya arkadaşlar dedi, grupları bırakın ya. Herkes otobüslere dağılıp binsin dedi. Bir de böyle yapalım dedi Müftü Bey.
1: Evet.
0: Tamam, binin dedik. Herkes otobüslere dağıldı.
1: Evet.
0: Hocam kim nereye binecek? Siz de rastgele binin otobüslerin birine. Zaten görevliler belli.
1: Evet.
0: 6-7 görevli dağıldık, otobüslere bindik.
1: Evet.
0: Gezi bitti. Otele geldiğimde o çok sevdiğim büyüğümüz eşiyle beraber lobide. Hocam diye seslendi bana.
1: Evet.
0: Buyurun dedim, selam verdim, yanlarına oturdum. Hele bir otur bakalım yanımıza dedi. Yanına oturdum. Şöyle dedi, Şükrü Hocam, biz seni çok seviyoruz Hacı yengenle beraber.
1: Evet.
0: Kendi evladımızdan ayırt etmiyoruz. Bizim aileden birisin
1: Evet.
0: artık sen.
1: Evet maşallah.
0: Şöyle dedi arkasından, lütfen, lütfen seni göremeyince biz öksüz ve yetim gibi hissediyoruz kendimizi. Rica ediyorum, ne olur, lütfen bizi kendinden mahrum etme. Bana şunu dedi, çok özür diliyorum dinleyicilerimizden. Hocam, adam ol, otobüsünün başına geç, grubunu topla. Bizi dağıtma dedi.
1: Evet.
0: Ama o kadar kibar söyledi, o kadar nazik söyledi,
1: Evet hocam.
0: incitmeden pamuk gibi konuştu.
1: Evet.
0: Keşke saatlerce konuşsa dedim.
1: Evet.
0: Ama alacağım mesajı aldım.
1: Aldınız. Evet. Evet
0: Seni göremeyince biz kendimizi öksüz ve yetim gibi hissediyoruz. Lütfen bizi kendinden mahrum
1: Ne
0: etme.
1: güzel bir duygu ifadesi bu hocam
0: Evet.
1: ya. Değil
0: Bu
1: mi?
0: aynı zamanda peygamber ahlakıyla da yakından alakalı.
1: Evet.
0: Her bu olayı anlattığımda Hazreti Abbas gelir aklıma.
1: Evet.
0: Efendimizin amcası biliyorsunuz.
1: Evet. Evet hocam.
0: Amca da büyüktür zaten.
1: Evet.
0: Sordular ona, Muhammed mi büyük yoksa sen mi büyüksün?
1: Evet.
0: Şöyle dedi, o benden önce dünya, ben ondan önce dünyaya gelmişim ama o benden daha büyük dedi. Kelimenin gücünü görüyor musunuz?
1: Evet.
0: Benden önce dünyaya gelmiş ama
1: Evet.
0: o benden daha büyük.
1: İşte o
0: İşte
1: yaşlı teyze ve amca da öksüz ve yetim olarak hissediyor olmuş olması buradaki bunu evet bu konuya bağlıyor Hazreti Abbas'ın bu durumunu hocam.
0: kesinlikle yani.
1: Evet,
0: Onun
1: evet
0: için
1: hocam.
0: hani konuşmalarla, söylemlerinizle, eylemlerinize de iz bırakmak icap ediyor insanların hayatında.
1: Evet.
0: Hac umre deyince şu geldi aklıma,
1: Evet.
0: reklamdan önce, ezandan önce. Keşke hani çocuklarımızla alakalı iyi bir miras falan diye
1: Evet,
0: bahsettiniz ya. Emin olun eğer biz bugün insanları vahiy ile tanıştırmış, Allah'la baş başa bırakmış olsaydık ne deizm kalır ne ateizm kalırdı. Ne
1: hocam.
0: dinsizlik bu kadar yayılabilirdi.
1: Evet.
0: Neden biliyor musunuz? Devreye biz girdik. Anlattığımız hurafelerle
1: Evet
0: aslı esası olmayan bir yığın hikayelerle
1: hocam.
0: yeni yetişen neslin zihninde şimşekler çaktık.
1: Evet
0: Anlattığımızı din zannettiler.
1: hocam.
0: Allah'ı konuşturmadık. Yaradana söz söyletmedik. Hep bir yorum yaptık. Biz konuştuk. Bizim konuştuğumuzu din zannettiler. Neticede evlatlarımız elimizden uçup
1: Gittiler.
0: gittiler.
1: Evet hocam. Hocam bu çok güzel bir itiraf, biliyor musunuz?
0: Kesinlikle.
1: Bunu kendimize itiraf ediyor, evet, olabilmiş olmak, kendimizle yüzleşmiş olmak çok kıymetli, evet, aslında. Evet. Biz yaptık diyoruz, değil mi? Evet. Yani çocuklarımızın bu hale geliyor olmuş olmasından, Allah'ı olduğu gibi anlatamıyor olmuş olmamızdan kaynaklandı.
0: Allah yakar dedik.
1: Allah'la biraz evlatlarımızın arasına girdik dediniz. Evet, bunun altını çiziyorum hocam, gerçekten. Girdik.
0: Ben hiç unutmuyorum, ortancı oğlum sınava girecek, çok da başarılı.
1: Evet.
0: Dershaneye gitti, gece gündüzünü verdi, ben biliyorum, tırmandı.
1: Evet. Evet.
0: Gayret sarf etti. Uyku yoktu yani.
1: Evet hocam.
0: Bir hedef vardı. Hı hı, oraya hı. Kilitledi kendini. Bir gün hanım demiş ki, oğlum bir de dua et.
1: Evet.
0: Ediyorum demiş.
1: Evet.
0: Çalışıyorum.
1: Evet.
0: Öyle deyince bak, eğer etmezsen, dua da etmezsen, Allah bir mani oluşturur sınav günü. Başın ağrır, bayılırsın, ayılırsın, unutursun. Allah böyle bir şey yapar, kaybolur gidersin. Deyince şöyle demiş. Ben üzerime düşeni yaptım.
1: Evet.
0: Allah bana niye çelme takıyor?
1: Evet.
0: Öyle deyince dedi ki, ya şu çocuk, ya bu çocukta bir değişik haller var. bir görüş dedi. Görüştüğümde evet, şöyle dedi. Çalışmak da bir dua değil mi baba?
1: Evet, harika.
0: Çalışmak da bir dua değil mi baba?
1: Evet.
0: Allah çalışanın emeğiyle uğraşırsa o Allah'ı kimse sevmez. Yanlış anlatırsanız,
1: evet,
0: yakan yaradanı kimse sevmez.
1: Evet, evet hocam.
0: Taş
1: evet,
0: eden Allah'ı kimse sevmez.
1: Evet, evet.
0: Anında cezalandıranı sevmez.
1: Evet, o dengeyi koruyamadık.
0: Koruyamadık,
1: hocam.
0: Evet. Biz yaradanı kendimiz de tanımadık.
1: Evet.
0: Evlatlarımıza da doğru anlatamadık.
1: İşte kendimizden başlamış, evet, olmamız lazım hocam.
0: Evet.
1: Yani şu dengeyi kurmuş olmamız lazım hocam. Hepimiz Allah'tan korkuyor muyuz?
0: Evet.
1: Korkuyoruz. Çünkü ama sevgisini, bravo, kaybetmekten korkuyoruz.
0: Tam da ben
1: söyleyecektim.
0: Maşallah, benden fazla yaşayacaksın.
1: Estağfurullah hocam.
0: Yani öyle.
1: Allah
0: korku
1: hocam,
0: doğru. Altına, evet, imza atıyorum. Allah korkusu Allah'ın sevgisini yitirme korkusudur.
1: Evet. Evet. Böyle bir korkudur ama
0: yaradanın sana küsmesi demektir yani.
1: Evet. Ne kadar, değil mi? Şöyle bir düşünsenize, çok sevdiğiniz bir insan size küsüyor ama yaradana küsmesi ya hocam. Yaradana küsmesi.
0: İnanın, her tavaf yaptığımda aklıma gelir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir duası, bir nazı niyazı.
1: Evet.
0: Şöyle demiştir tavaf yaparken: Allah'ım, senden yine sana sığınıyorum.
1: Evet. Evet hocam.
0: Hep bu. Çok şefkatli bir ananın, pek merhametli bir babanın evladına küçücük kızmasından sonra,
1: evet,
0: o evladın anne babanın paçasının yapışıp tamam anne,
1: evet,
0: tamam baba
1: hocam
0: demesi gibi bir şeydir işte.
1: Aynen öyle.
0: Kaçacak,
1: hocam,
0: gidecek neren var? Evet. Allah'ım senden yine sana sığınırım.
1: Çok şükür. Evet hocam.
0: İşte
1: biz bu dengeyi koruyamadık.
0: Bu dengeyi koruyamadık.
1: Bu denge zaten dinimizde bir ölçü dini, evet, değil mi hocam?
0: Kesinlikle.
1: İfrat tefrit arasında gittik gittik geldik.
0: Ya.
1: Ama bizim, evet, kendimizi geliştiremiyormuş olmamız.
0: Evet.
1: Eğriliklerimi düzeltemiyor, evet, olmuş olmamız.
0: Evet, evet, evet.
1: Ya da işte kendimizle yüzleşmememiz. Bu cesaretimizi kaybediyor olmuş olmamız.
0: Belki empati yapmak da bunun içerisine giriyor.
1: Tabii ki, tabii
0: hatta
1: ki hocam.
0: Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu davranışını ben empati olarak değerlendiriyorum. Lütfen müdahale ediniz. Hani programın akışıyla alakalı herhangi bir şey söz konusu olursa.
1: Estağfurullah. Buyurun hocam.
0: Bilirim reklamların geldiğini.
1: evet hocam. Yok, reklamımız yok.
0: Gerektiğini.
1: İki tane sadece, tabii, mesajımız var hocam. Onları
0: şunu söyleyeyim, okuyayım,
1: evet,
0: inşallah.
1: Evet tabii ki.
0: Ne anlatacaktım onu da unuttum.
1: Evet, evet, dağıttım ben size.
0: Şöyle. Bazen ezbercilik yaparız.
1: Evet.
0: Hani bildiğimiz gibidir, öyle görür, öyle okur, öyle söyleriz. Hı hı. Hiç unutmuyorum. Otobüste gidiyoruz. Şey anlattım. Adem Aleyhisselam'ın dünyaya gelişini,
1: hı hı,
0: ne olduğuyla alakalı bilgi veriyorum. Şöyle dedim. Hı hı. Adem Aleyhisselam dünyaya geldiğinde Serendip Adası'na, Hazreti Havva Cidde'ymiş. Hı hı. Ama Arafat'ta buluşmuşlar.
1: Evet.
0: Dua etmişler deyince,
1: hı hı,
0: bir genel müdür, İşte okuyan yazan farklı oluyor. Hı hı. Bir genel müdür elini kaldırdı otobüste. Hocam bir şey sorabilir miyim dedi.
1: Hı hı.
0: Hay hay, buyurun genel müdürüm dedim. Dedi ki Adem Aleyhisselam Serendip'ten oraya kadar yüzerek mi gitmiş dedi. Allah Allah. Evet. Serendip neresi? Yüzmek ne? Evet. Bunun üzerine hemen kendimi toparladım. Hazır cevap şöyle dedim. Evet Sayın Genel Müdürüm. Cennetten geldiğinde Adem Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak yüzmeyi öğretmiş de göndermiş deyince beklediğim cevap buydu hocam. Teşekkür ediyorum, tebrik ederim dedi. Ben hemen koltuğuma oturdum. Google'a girdim. Serendip nerede? Serendip'in Sri Lanka olduğunu o zaman öğrendim.
1: Evet.
0: Arada Hint Okyanusu var. Kocaman.
1: Evet.
0: Hocam. İyi ki Adem Aleyhisselam'ı yüzdürmüşüm dedim kendime.
1: Hay hocam.
0: O zaman
1: sizin bu mizahi yönünüz çok kıymetli.
0: O zaman ezberci olduğumu anladım.
1: Evet, değil mi hocam?
0: Sadece ne duyduysam o. Evet. Sorgulamak yok. Maalesef. Sormak yok. Maalesef. Doğru mu, değil mi irdelemek yok.
1: Taklidi bir
0: aynen öyle
1: yaklaşımla gidiyoruz. Tahkike geçemiyoruz maalesef.
0: Maalesef. Ama hocam, sorum derim buradan bizi dinleyen kardeşlerimize lütfen. Şu an nesil soruyor işte.
1: Evet.
0: Sordukları soruya doğru düzgün cevap veremiyoruz.
1: Evet hocam.
0: Verilemeyince cevabı alınamayan bir yere insanlar küsüyor. Olmaz
1: ve yanlış şey cevaplarla diyor karşılaşıyorlar.
0: Tabii ki.
1: Çünkü bu bir boşluk oluyor çocuklar
0: evet
1: için.
0: Evet.
1: Ve bunun içinde hazır bekleyen gerçekten hı-hı art niyetli insanlar da evet çok fazla. Maalesef ki çocuklarımız hocam bir de internet dijital çağda yaşıyoruz hayatımızda hı-hı bir anda girdi gibi bir şey oldu. Çok hızlı da gelişiyor.
0: Tabii ki.
1: Şimdi anne baba olarak bizler kendimizi geliştirmeyince hı-hı bizler böyle zamana hakim olmayınca evet dinimize hakim olmayınca hı hı o çocuk cevap alamadığında Google'dan soruyor. Evet. İnternetten farklı yerlere soruyor evet ve yanlış bilgilerle maalesef ki donatılıyor.
0: Bir de dua ile alakalı bir şey anlatayım.
1: Tabii ki hocam.
0: Şu an televizyonlarda magazin programı sunan bir hanımefendiyle sanatçımızla umre yaptık. Onlara rehberlik yaptım. O esnada yanında eşi de var. Eşi bir holding sahibi. Eşi solumda. Hı hı. Hanımefendi sağımda, aralarında ben hem dua ediyorum, onlarla yürüyorum.
1: Evet.
0: Şunu da söyleyeyim, bu ara epey bir sanatçımıza da yolculuk yaptık.
1: Evet, evet hocam. Bunları onların hep hikayeleştirip
0: tabii
1: anlatırsınız.
0: Tabii, gönül bizlere dünyalarına dokunduğuma inanıyorum. Gerçekten. Hala görüşüyoruz.
1: Çok şükür.
0: Şunu diyeceğim. Hanımefendi dedi ki, hocam biliyor musun, benim arabam yok, sattı arabamı dedi. Bir araba duası yapar mısın bana dedi. Tabii ki tam yerindeyiz
1: evet
0: dedim.
1: Evet.
0: Lütfen modelini söyleyin bana, markasını söyleyin bana, rengini söyleyin bana dedim. Teker teker kadıncağız bana anlattı hepsini rengine varıncaya kadar.
1: Evet.
0: Döndüm sol tarafımda bulunan eşine seslendim.
1: Hı
0: hı. Hanımefendinin aracını satmışsınız. Şimdi istediği aracı da duydunuz mu dedim.
1: Hı
0: hı. Evet hocam dedi.
1: Evet.
0: Ne diyorsunuz dedim. Hocam ben onu ömrümü vermişim. Araba ne demek dedi. Döndüm
1: kabul
0: hanımefendiye. Oldu. Hanımefendi Kabe'yi meşgul etmeye gerek yok. Duanız kabul oldu dedim.
1: Evet hocam.
0: Evet. Dua dahi vallahi böyledir.
1: Evet.
0: Kabe vermez.
1: Evet.
0: Allah'tan dilersiniz şartları siz oluşturursunuz.
1: Evet hocam.
0: Allah kuralı koymuştur. Her şey ayarlıdır. İşte biraz önce anlattığım çocuğun sınavı ile alakalı. Çalışan
1: evet
0: kazanır.
1: Evet.
0: Çalışan dua etmiştir aslında.
1: Evet, evet.
0: Aynen öyle.
1: Eylem de bir duadır.
0: Kesinlikle.
1: Evet.
0: Eylem de bir duadır.
1: Evet hocam. Hocam.
0: Oo, Sayın Genel Yayın Yönetmenimiz.
1: Evet.
0: Kemal Şahin Beyefendi.
1: Çok selamlar iletiyoruz evet biz de kendilerine Kemal evet Bey'e. Kemal Bey Şükrü evet, hocamızı çok özlemiş Hedef Radyo
0: gerçekten
1: dinleyicileri.
0: Gerçekten buluşamadık ya.
1: Evet, evet öyle oldu. Evet şimdi hocam birkaç mesajımız buyurun, var tabii, inşallah tabii, onları da okuyalım. Tabii. Daimi dinleyicilerimizden Hamide teyzemiz. Hocamı Ramazan programında dinlemiştim. Hmm. Yıllar oldu. Bana evet huzur evini tanımama vesile oldu. İyi ki varsınız
0: Allah
1: demişler.
0: Allah razı olsun. Sağ olsunlar.
1: Evet. Çok sağ olsunlar kendileri. Evet. Tuğba Hanım atmışlar mesaj. Onu bir okuyalım. İyi akşamlar Özlem Hanım. Ben Tuğba Öztürk. Şükrü hocamızı severek takip ediyoruz. Şu anda çok mutlu olduk. Sohbeti çok kıymetli. Bizler için inşallah en kısa zamanda Umre'ye gitmek nasip olur. Hocamıza çok selamlar. Evet, şimdi bizleri belki yeni dinleyen Hedef Radyo dinleyicilerimiz vardır. Umre diyorsunuz diyeceksiniz ama hocamızla Umre'ye gitmek bambaşka bir şey gerçekten. Oraları anlatırken yaşıyor hocamız. Yani o yüzden de gitmenizi tavsiye ederiz hocam. Biz hocamızla, evet. Değil mi hocam? Çok sağ olun. Allah razı olun. Olsun. Türkiye'de ilk çocuk evlerinden Umre'ye giden çocuklarımıza çocuklarımıza vesile oldu Şükrü hocamız. Sağ olsun. Allah razı olsun. Onları götürdüler. Evet,
0: beraber gittik.
1: Evet, beraber birlikte gittik.
0: Sizin imzanızla oldu bu iş.
1: Estağfurullah hocam.
0: Sizin öncülüğünüzde bizim de ufkumuzu açtınız. Beraber yürüdük. Hayatlara dokunduk
1: hocam.
0: Yani Allah razı
1: olsun. Hocam, Cemal'i hatırlıyor musunuz hocam? Hatırladım. Cemal nerede? Cemal nerede? Biz Cemal'i arıyoruz. Çocuk evlerinde şimdi çocuklar. Türkiye'de bakın ilk diyorum bu gitti. Sağ olsun Şükrü hocamızın vesilesiyle. Şimdi Cemal nerede? Cemal nerede? 17 yaşlarında bir çocuğumuz. Cemal yok. Hocamızla arıyoruz, hocalarla arıyoruz. Cemal yok. Sonra biz bir bakıyoruz Cemal Kabe'de. Evet. Kabe'ye gidiyor, geliyor, bizi bırakıyor. Gidiyor, gidiyor, geliyor. Ana vatanına kavuşmuş gibi.
0: Evet ya.
1: Değil mi?
0: İşte şey...
1: Sırrını da sarardı böyle hocam, değil mi? Maşallah.
0: Öksüz,
1: sonra
0: yetim,
1: o çocuklar,
0: garip çocuklar bunlar.
1: Evet, sonra o çocuklar hocam paralarını biriktirdiler de gittiler, değil
0: evet,
1: mi?
0: Öyle oldu.
1: O çocuklara bir şey yani...
0: Öyle oldu ya.
1: O iz bıraktık, ruhlarına dokunduk, maneviyatla buluşturduk. Evet. O hayat boşluklarını neyle doldurabileceklerini aslında bir bakıma
0: geçen
1: böyle buluşturduk.
0: Geçen bir yere davet ettiler.
1: Evet.
0: Geleceğimi duyunca aynı yurtlarımızdaki Furkan kardeşim geldi.
1: Furkan evet, geldi. İkizlerden. Evet hocam, hoş geldin.
0: Ben geleceğinizi duydum hocam dedi. Sırf işi bıraktım, sizi görmeye geldim.
1: İşte hocam. Hocam vesile oldu. Sağ olsun, Allah razı olsun. Umre'ye gittiler ve bu çocuğumuz yurttan ayrıldı. Yıllar geçti. Hatta evlendi ve çocuğu var diye biliyorum
0: yani, evet,
1: ben
0: öyle,
1: de
0: öyle,
1: hocam.
0: Öyle, öyle.
1: Ve hocamız gelecek diye yine oraya gidiyor.
0: Evet, evet.
1: Ve ara ara böyle öyle, bizlere öyle. Hal hatır sorar. Evet. Yani gerçekten çok kıymetliydi hocam yaptığınız. Ben o zamanları hiçbir zaman unutamıyorum zaten. Allah sizlerden razı olsun. Genel yayın yönetmenimiz diyor ki program bitti diyor. Yönetmenimiz 2-3 dakika daha verir misiniz bize?
0: Bitti mi?
1: Evet,
0: tamam.
1: Programımız bitmiş. Hocam
0: bitmiş
1: şöyle
0: olsun.
1: Bir toparlayalım
0: tabii.
1: Kısaca o zaman. Ondan sonra biz yine böyle Hedef Radyo dinleyicileri de sizi çok özlemişler
0: olsun,
1: hocam. Yine böyle biz sizi bir yine ağırlayalım. Sözünü
0: kısmet,
1: alalım
0: kısmet
1: inşallah. İnşallah hocam.
0: İnşallah burada olduğumuz bir zaman.
1: İnşallah hocam ayaklarınıza sağlık.
0: Aa,
1: gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetliydi hocam konuşmalarınız. Şöyle son söz olarak bizlere neler söylemek istersiniz?
0: Tek bir şey var. Belki Cenab-ı Hak söyledi. Sözlerin en güzelini söyleyenin sözüyle bitirelim.
1: Evet.
0: Dünyaya geliş gayemiz, aynı zamanda seslenişi yapan Yaradan'ın sözüne cevabı yine kendisi söylemiş.
1: Evet.
0: Semi'na
1: evet.
0: Ve ata'na.
1: Evet.
0: İşittik. İtaat ettik.
1: İtaat ettik. Çok
0: evet.
1: Şükür.
0: Duyduğumuzu hayatımıza geçirmediğimiz takdirde
1: evet.
0: Bir anlam ifade etmiyor.
1: Niyet ve eylem birlikte.
0: Kesinlikle.
1: Evet.
0: Okuduğunuzu hayata geçirmedikten sonra bir anlam ifade etmiyor.
1: Evet.
0: Güzellikler paylaştıkça daha da çoğalır herhalde değil mi?
1: Evet.
0: Ben sizin sağınıza girmeyeyim.
1: Estağfurullah
0: ben
1: hocam.
0: Şu an bizi dinleyen kardeşlerimizin hepsini kucaklıyorum.
1: Evet.
0: Selamların en güzelini onlara gönderiyorum inşallah.
1: Allah razı olsun
0: sağ
1: hocam. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık.
0: Size
1: çok
0: sağ olun.
1: Teşekkür
0: size
1: ediyoruz
0: sağ olun.
1: Hocam. Evet sevgili dinleyiciler, Bir Soru Bir Hayat programının yine bir sonuna geldik. Ve genel yayın yönetmenimize çok teşekkür ediyoruz. Şükrü hocamızı bizi kırmadılar, geldiler buraya, ayaklarına sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Ve siz kıymetli dinleyicilerimiz, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine farklı bir konuyla, farklı bir konukla Bir Soru Bir Hayat programına devam edeceğiz. Sizi en güvenilir yere Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı. Özlem Gınık'ın hazırlayıp sunduğu Bir Soru Bir Hayat programı sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
5: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
5: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgil.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. Ali İmran Suresi 31. ayet-i kerime. Kulun Allah'ı ve onun Resulünü sevmesi, onlara boyun eğmekle, onların emirlerine uymakla olur. Allah'ın kullarını sevmesi de onlara mağfiret suretiyle ikramlarda bulunmasıyla olur dostlar. Denilir ki, kul gerçekten kemalin yalnız Allah'ta olduğunu, kendisine veya başkasında gördüğü her kemalin gerçek Allah'tan ve Allah'ın sayesinde olduğunu bilince her şeyin, işte o diyor, ne Allah'tan gayrısını sevebilir ki? Öyle onun gönlüne yer etmiştir ki Allahu Teala hiçbir şeyle onu değişmez. Allah'a ibadet etmek isteyeni Allahu Teala secdede kendisine kavuşturur. Muhabbetul vatını artırır onun. Ona yaklaştıracak davranışları arzu etmeyi onun kalbine koyar. Böyle olduğu için Allah sevgisi ibadet isteğiyle yorumlanmıştır. Onun kalbine Allahu Teala ibadet aşkını koyar. Sevgiyi koyar. Kainatın efendisine verdiği güzel insanlardan onun ümmetine de serpiştirir.

Ve bir bakarsın ki içinde bir tomurcuk açmaya başlamış. Allah-u Teala'ya olan muhabbetin artmaya başladıkça kainatın efendisinin sevgilisi olmak için kendini sünnetler deryasına atmışındır. Çok zor değil dostlar. İstek lazım. Onun için dedik ya, aşık olmak lazım, sevmek lazım. Sevmek için de sevgiyi bilmek lazım. Sevgi nasıl bilinir dostlar, bilir misiniz? Sevgiyi bilmek, kainatın efendisinin sünnetlerine sarılmakla olur. Allahu Ekber. Bişri Hafî şöyle diyor. Bir gece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rüyamda gördüm. Bana dedi ki, ey Bişr, Allah senin dereceni arkadaşların arasında neden yüksek kıldı bilir misin? Hayır dedim ya Resulallah, bilmiyorum. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, salihlere hizmet ettiğin için ya Abiş, mümin kardeşlerine nasihat ettiğin için, dostlarını ve yolundan ayrılmayanları sevdiğin için ya Abiş, onun için dedi. Ve arkasından kainatın efendisi şunu buyurdu: benim sünnetimi ihya eden beni sevmiş olur. Beni sevenler de kıyamet günü cennette benimle birlikte olur diye buyurdu kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, ne kadar güzel değil mi dostlar? Kainatın efendisiyle beraber olmak için göz göre göre zehir de yenir dostlar. Çünkü salihlerin yolu çok çetindir. Mümin olan insanların ve mümin olma yolunda giden insanların yedikleri aşlar çok acıdır dostlar. Hani Yunus'un hocası Taktuk Emre'nin güzel bir sözü var. Diyor ki, Yunus, bu yolda zehirle pişmiş aşı gözünü kırpmadan yiyenler yükselir diye. Evet dostlar. Bir zat diyor ki, ya Rabbi, seni çok seviyorum. Ya Resulallah, seni çok seviyorum diye. Bir gönül sultanı onun bu sözünü duyuyor. Ve arkasından ona şöyle sesleniyor: evladım, gerçekten çok sevdiğini iddia ediyorsan bela ve musibetlere hazırlıklı ol. Çünkü bu sevginin bedeli bela ve musibetlere katlanmaktır. Allah-u Teala'ya ne kadar çok yaklaşmak istersen, ona ne kadar çok yakın olmak istersen, kainatın efendisine ellerini uzatıp ona değebilmek kadar yakın olabilmek istersen, belalara, sıkıntılara, musibetlere hazırlıklı ol. Hem de onlar öyle gelirler ki o sıkıntılar girdap gibi döne döne seni içine alır, dibine çeker. Sonra bir bakarsın ki bittin dediğin anda girdabın daha yükseğine çıkarsın. Dersin ki kurtuldum sanki. Bakarsın ki daha büyük bir girdap alır seni içine. Döndüre döndüre içine çeker. Sorunların üzerine sorunlar çıkar. Hepsi dağlar kadar olur. Bazen oturursun sıkıntıdan ağlarsın. Gözlerinden yaşlar dökülür. Farkında olmadan etrafındaki insanları incitirsin. Bazen namazlara kendini veremezsin. Ailenin içindeki sorunlar, arkadaşlarının içerisindeki sorunlar, dünya imtihanı, şartlar, bütün sıkıntılar üst üste biner. Kul
İçinden der ki ya Rabbi, ben bitiyorum artık. Eğer buna sabredersen diyor, dışarı vermeden içine gömersen, Allahu Teala seni çok kısa bir zaman içerisinde rahatlatır, sana büyük dereceler ihsan eder ve arkasından diyor daha büyük bir imtihan gönderir. Niçin mi? Yaradanın sana cennette çok güzel yerler vermek istiyor. Yaradanın seni Resulullah'ın yanında en güzel yerlere koymak istiyor. Onun için de bunun diyeti çok ağır olur dostlar. Biz Müslümanlar işte böyle zehirle pişmiş aşı gözümüzü kırpmadan yemek zorundayız. Çünkü bu diyetin bedeli çok ağır. Hamdolsun ya Rabbi talibiz. Çünkü buyruluyor ya, Allahu Teala dağına göre kar verir. Eğer güzel dostum sırtında yükün çok ağırsa, elhamdülillah, demek ki senin sırtında kar çok var. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırız ya Rabbi.

sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular: bana yüz çevirenler müstesna, ümmetimin hepsi cennete girecektir. Sahabiler sordular: ey Allah'ın Resulü, yüz çevirenler kimlerdir diye. Kainatın efendisi şöyle devam etti: kim bana uyarsa cennete girecek. Bana isyan edenler, bana yüz çevirmişler demektir. Sünnetime uygun yapılmayan her iş isyandır dediler. Kainatın efendisi böyle buyurdu. Sünnetin ciddiyeti burada daha net verildi dostlar. Sünnetime uygun olarak yapılmayan her iş. Ya Rabbi, Cüneyd-ül Bağdadi rahmetullahu aleyh diyor ki: Allah'a ancak yine Allah'ın sayesinde ulaşılabilir. Allah'a ulaşmanın yolu ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gittiği yoldur. Dostlar, diyoruz ya, aşık olmayan aşktan ne anlar diye. Allah dostunu sevmeyen muhabbetullah'tan ne anlayabilirse, aşık olmayan da işte aşktan o kadar anlayabilir. Gönül sultanlarını anlamak için dostlar, onların penceresinden bakmak lazım. Fudayl bin Yat şöyle diyor: sana Allah'ı seviyor musun diye sordukları zaman sen sus diyor, cevap verme. Çünkü eğer hayır diyecek olasan imandan çıkarsın. Buna diyor karşılık evet diyecek olursan ve Allah-u Teala'yı sevenlere yakışmayacak tavsiyelerde olursan, İşte o zaman diyor Allah'ın gazabından kork. Çünkü Allah'ın gazabı çok çetin olur. Allah-u Teala'yı seviyorum dersen bütün diyor sıkıntılara göğüs ger. Yoksa sevdiğini nereden ortaya çıkartabilesin ki? Hani deniyordu ya, aşık olan insan sevgilisinin nazına katlanır diye. Talip olmak lazım dostlar. Talip olmak lazım. Diyor ki Süfyan rahmetullahi aleyh, Allah'ı sevenler seven kimselerle beraber oldukları sürece Allah-u Teala da onlarla beraberdir. Allah da onları seviyor demektir. Allah'a ikram edenlere sen de ikram et diyor. Eğer Allah-u Teala'ya ikram edilen şeyler sana da ulaşır ise sen de onlarla beraber aynı duyguları paylaşırsın. Çünkü Allah adamlarıyla beraber olduğun sürece ikramdasın demektir buyruluyor. Onların sohbetlerinde olmak bir ikramdır. Allah-u Teala'nın zikredildiği yerde tebessümle oturmak, edeple oturmak, gözünden yaşlar çekilmesi ve muhabbetullah deryasına dalabilmen, gözyaşlarını içine akıtabilmen, sohbetlere katılabilmen ve Allah için sohbet edebilmen, işte bunlar Allah-u Teala'nın sana olan ikramıdır. Sen o ikramı sunabildiğin kadar sun ve etrafındakilere de icabettir. Çünkü sadece kendini kurtarmanın derdine düşme dostum. Çünkü sadece kendini düşünürsen gün gelir seni de arkaya atarlar. Sen de bir garip bir köşede her şeyden uzak muhabbetullah deryasına küsmüş bir vazette ahirete intikal edersin. Şunu düşün, kainatın efendisi o kadar sıkıntı çektiği halde, kainatın efendisi muhabbetullah deryasında Allah-u Teala'nın bütün lütuflarına, ikramlarına ermiş iken
dünya ahiret, her şey ona sunulmuş iken o ümmetim dedi. Ümmetim, bütün peygamberler şu dünyada bütün haklarını kullandılar, dualarını kullandılar ama kainatın efendisi ümmeti için duasını ahirete saklamış işe. O zaman kainatın efendisi bütün sıkıntıları çekerek, büyük azaplar ve taşlarla, her türlü musibetlere maruz kalarak, davayı omzuna alarak Medine'de, Mekke sokaklarında, Hira'da, Arafat'ta dolaştığı her yerde Allahu Teala'yı zikrederken ümmetim ümmetim diyor ise ve son nefesinde bile kainatın efendisi ümmetini düşünüyor ise, ey güzel dostum, sen sıcak yatağında rengarenk elbiselerle beraber türlü türlü nimetlerle taamları yerken Allahu Teala'yı bir nebze dahi hatırlayamazsan, kainatın efendisi için bir damla gözyaşı dökemez isen, işte o zaman sen haline ağla. Hem de öyle ağla ki ağlamaz isen senin arkandan da kimse ağlayamaz dostum. Hiç kimse.

Hüseyin rahmetullahi aleyh diyor ki, Allahu Teala'yı sevmenin alameti Kur'an-ı Kerim'i sevmektir. Allah ve Kur'an sevgisinin alameti ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmenin alameti ise sünneti sevmektir. Sünneti sevmenin alameti ise ahireti sevmektir. Ahireti sevmenin alameti ise dünyadan hoşlanmamaktır. Dünyadan hoşlanmamanın alameti de ahiret azı olabilecek kadarının dışında olanlardan uzak durmaktır diyor dostlar. Uzak durmaktır. İşte alametler peş peşe dizilmiş. Tabii koca olan fazla uzak durmayı sevmez. O hemen her şeye istediği anda, aklına geldiği anda

Gider, seni alır yerlere vurur, burnunu yerlere sürter, yüzünü yerlere sürter. Onun bir istediği vardır, istediğine anında sahip olabilme. Ama çabuk kazanılan şeyler çabuk kaybedilir. Dostlar, biz bu dünyada kaybetmek için gelmedik. Sermayemizi toplamak için geldik. Ektiğimiz hasatları ve şu anda ekiyor isek eğer o hasatları da, o azığımızı biçeceğiz ve ahirete öyle gideceğiz. Ucuza satmamalıyız kendimizi, dallamız uğruna. Eğer sattığımız anda ahiret tarlasına elimiz bomboş çıkarız. Kıyamette, mahşer gününde eteklerin ellerin küfen boş çıkaysan, hesabının nasıl kolay kurulacağını zannedersin ki? Onun için şu dünyada ekebildiğin kadar ek. Allah için yapabildiğin kadar ne yapabiliyorsan yap. Küçücük de olsa bakma, mükafatı veren sen değilsin ki. Yaptığın hayırları hafife alma ama yap, ufak da olsa yap. Allah için yardım et, sevindir insanları. Hiçbir şey yapamıyorsan dua et, Müslümanlar için dua et. Ağlayan yaşlı gözler için dua et. En azından belki bu duanın hürmetine Allahu Teala seni çok güzel yerlere koyabilir. Çünkü sevap terazisini tutan sen değilsin ki yaptığın amelinin azlığına çokluğuna göre karar vereceksin. Sen bilemezsin ki bunun ne olduğunu. Sen gayret göster. Bir Allah razı olsun alabildiysen, bir arkadaşını sevindirdin isen, yanında çalışan bir işçine Allah razı olsun dedirttin isen, bundan gayrı daha ne güzel olabilir ki dostlar? Ama hep ben, hep benim nefsim, hep benim kesem dediğimiz sürece, o zaman Allah'tan uzaklaşırsın. Allah dediğini zannedersin ama senin dilin onu der, kalbin dünya dünya der. İşte bunu anlayabilmek lazım dostlar. Buradan defalarca zikrediyoruz, defalarca anlatıyoruz ve inşallah dilimiz döndüğü sürece aynı şey üzerinde istikrar kılacağız. Şu fani dünyaya kendimizi ucuza satmayalım dostlar. Zor mu ki? Zor olan nedir ki? Allahu Teala insanlara belirli emirler tayin kılmış, peygamberini göndermiş ve olayı bitirmiş. Bunların doğrultusunda git ve yanıma gel. Biz koca olan nefsin peşinde gidiyoruz. Yaralarımız beni affedebilmek için, beni yanında güzel yerlere alabilmek için birçok sebepler halk ederken, kainatın efendisi, ey ümmetim yanıma niçin gelmemek için kendini diretiyorsun derken, ben hala dünyanın içerisindeki telaşla oynaşır isem ve Allahu Teala'yı anmaktan hala gafil isem, sonra da dersem ki elhamdülillah dostum, vallahi kalbim çok temiz, İnşallah hiçbir kötü yolda işim yoktur, hiçbir haramda da elim yoktur, ben iyiyim inşallah, İnşallah Allah bizi affeder deyip de dilinin söylediklerinin arkasına saklanır isen, Allahu Teala yine affeder inşallah. Ümidi kesmemek lazım ama emri ilahi doğrultusunda gitmediğin sürece, bu senin söylediğin dostum körün rengi anlatmasına benzer. Çünkü doğuştan kör olan bir insana nasıl rengi anlatabilirsin, nasıl ona ulaşabilirsin? Bu da ona benzer dostum. Yerinde döner durursun. Ebul Hasan el-Zencani rahmetullah diyor ki, İbadet binasının temeli üç direk üzerine oturur diyor. Göz, kalp ve dil. Gözün ibadeti ibret almaktır. Kalbin ibadeti düşünmek ve duymaktır. Dilin ibadeti ise doğru konuşmak ve Allah'ı zikretmekle olur. Allahu Teala buyuruyor ki diyor,
Ey iman edenler!

Allah'ı çok çok zikrediniz. Onu sabah akşam noksan sıfatlardan tenzih ediniz buyuruluyor. Ashab suresi 41. ayet-i kerime. Allah-u Teala'yı çok çok zikrediniz. Yaradanım kendini niçin bu kadar zikrettirmek istiyor ki? Dostum şunu düşünmek lazım. Allah-u Teala senin ona ulaşabilmen için birçok vesileler tayin kılmış. Kulum beni zikret, adımı an. Vallahi dostlar şunu her zaman için söylüyorum ki şu dünyadaki zikrettiğimiz şeyleri sabahtan akşama kadar ağzımızdan çıkan, kulağımızın duyduğu, konuştuğumuz, söylediğimiz bütün dünyalıklar için konuştuğumuz şeylerin yarısını veya üçte birini o zikrettiğimiz kadar Allah-u Teala'yı zikretsek dostlar vallahi birçok evliya çıkar, binlerce hem de milyonlarca belki de. Çünkü Allah-u Teala'yı zikrediyor. Ama benim kalbim, dilim dünyalığı zikrederse, kalbim Allah-u Teala'yı zikrediyor ise işte ben zikri başarmışım demektir. Çünkü diyor ki insanların içerisinde hakla beraber ol. İnsanlarla sohbet et, dünyalığının peşinde de koştur ama kalbin Allah'la beraber olsun. Allah'la beraber ol. Allah'la beraber olamadınsa Allah'la beraber olanlarla beraber ol ki Allah'ı bulasın. Cenab-ı Mevlam kendisini bulabilmemiz için birçok işaretler ihsan buyurmuş. Hani trafik işaretleri gibi tespitata olmasın. İşte buradan git, buradan git, bana buradan gel. Ama kul trafik kurallarına uymak istemez ise başına çok örs yer. Ama saadet ehli, sultanların evlatları ve gönül sultanları, onlar şefkat dairesinde eğitmen olarak der ki evladım bak işte buradan gidersen çok kısa zamanda hedefine ulaşırsın. Hadi, hadi vakit kaybetme. İşte buradan git diye onların nasihatlerini alır isen, ananın babanın duasını alır isen, sevdiğin dostlarının hayır duasını alır isen, vallahi Allah-u Teala o işaretlerle kendine çok çabuk ulaştırır. Her zaman şunu söylüyorum dostlar. Biz bu dünyaya bu kadar ucuza satılabilmek için gelmedik. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya zerre kadar bakmadı. Zerre kadar. Hiçbir şey istemedi. Dünyalık talep etmedi. Sahabiler, onlar da dünyalığın peşinde değildiler. Bütün varlıklarını Allah için harcadılar. Hiçbir şey gözlerinde değildi onların. Tek istedikleri vardı. Hakk'ın rızasına kavuşabilmek ve Resulullah'ın sevgilisi olabilmek. Kainatın efendisinin gözüne girebilmek. Senin benim ne eksiğim var? Hani kainatın efendisi buyuruyor ya, ümmetimin başı mı sonu mu hayırlı? Bilemezsin ki sen. Tabii onlar çok seçilmiş insanlar. Yüzümüz onların ayaklarının altında. Ama dostum, senin de öyle olamaman için ne sebep var ki? Allah-u Teala seni şu dünyada, şu anda yaşamanı tayin kılmış. Öyle istemiş. Senin şurada yaşamanı ve şu anda yaşamanı Allah-u Teala emretmiş. Ve sen doğmuşsun ve bu imtihanı anında yaşıyorsun. Bu anda yaşıyorsun. Demek ki Allah-u Teala senin böyle bir anda böyle bir imtihanı yaşamanı emrediyor ise
ve seni bu dünyaya insanı kamil olarak göndermiş ise, öyle olmanı istiyor ise, sen elinden gelen gayreti göstermediğin sürece samimi değilsin dostum. Vallahi samimi değilsin. Ama gayret göster. Yapamıyor isen de ki ya Rabbi, vallahi gayret gösteriyorum ama bu kadar becerebildim. Allahu Teala'nın rahmeti o kadar geniş ki ondan isteyebildiğin kadar iste. Az da istemem de, çok iste. Çünkü Allahu Teala'nın yanındaki o gayb hazinelerinde senin istediğin nedir ki? Ama talip ol. O kapıyı çal. Günde 5 sefer o kapıyı çal. De ki ya Rabbi, ben geldim. Ne olur aç kapını bana. Ve o secdeyi günde 5 vakit çalarsan, Yaradan'ın bir gün sana o kapıyı bir açar. O kapıdan içeri öyle bir girersin ki, elhamdülillah ya Rabbi dersin. Elhamdülillah. Ondan sonra da geçmiş olan zamanını ağlarsın. Niçin bu zamana kadar ben bunları göremedim ki diye. Onun için dostum, sen o kapıyı çal. Çalabildiğin kadar çal. Elbet inşallah o kapı sana açılacak. Sen sabırla çalmaya gayret göster dostum. Gayret göster.

Anlatıldığına göre bir gün Abdullah İbni Ahmet yerden bir şeyler topluyordu diyor. Bu arada Ahmet İmdihap yerden bir ot kopardı. Bir ot. Bunun üzerine Abdullah ona şöyle dedi: "Dostum, bu hareket sana 5 şeye mal oldu, bilir misin?" O şaşırdı. "Hayırdır üstadım, bir ot koparmak nasıl 5 şeye mal olur, bana açıklar mısın?" dedi. O da açıklamaya başladı. Dedi ki: "Bu hareketle kalbini Allah'ı tesbih etmekten alıkoydun. Yeşillik otların peşindesin. İkincisi, bu hareketle kendini Allah'ın zikrinden başka bir işle oyalamaya çalıştın. Üçüncüsü, bu hareketinle başkalarının da aynı davranışlarda bulunmasına ön ayak oldun. Dördüncüsü, o ot parçasını Allah'ı tesbih etmekten alıkoydun. Beşincisi, bu hareketinle kıyamet günü Allah'a kendi aleyhinde bir delil meydana getirdin." dedi. Sonra Ahmet İbni Had, "Eyvah!" dedi. "Bir ot koparmakla ben bunları yaptıysam, vah ki benim bu zamana kadar yaşadığım günler içerisinde ben ne otlar kopardım, ne ağaçlar kestim, ömrümü biçtim." dedi. Dostlar, ne kadar ince düşünce değil mi? Allah-u Teala'yı tesbihten alıkoymak bile, Allahu Ekber. Onun için diyoruz ki biz akşama kadar kim bilir ne otlar kopartıyoruz. Ama herkesin kafasında bir mümin vardır. Bir mümin olabilme. Mümin olabilmek için dostlar, sebat kılmak lazım. Mümin olabilmek için, Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek için Müslümanlar biraz kendilerine çok dikkat etmeli. Buyruluyor ki, İmam Gazali Hazretleri şöyle diyor: "Mümin her zaman abdesti bulunması gerekir." diyor. "Her abdest bozduğunda abdest tazeleyerek 2 rekat namaz kılması gerekir. Nereye oturursa otursun kıbleye yüzünün dönük bulunmamasına bile dikkat etmesi gerekir." Bir gün buyruluyor ki, diyorlar ki efendim falan yerde bir Allah dostu var, çok hoş bir zattır diye. O günün sultanı da diyor ki, "Hadi gidelim şuna bir ziyarete." O ziyarete giderken o zatı uzakta görüyorlar. Bir ara o zat ayağa kalkıyor ve yere uzun bir tükürük atıyor. Diyor ki, "Bana göstermek istediğiniz zat bu muydu evladım?" "Evet." diyorlar. "Hadi gel geri dönelim." diyor. "Niçin üstadım?" diyor. O sultan da diyor ki, "Tükürdüğü yer kıble tarafındaydı. Kainatın efendisinin yattığı, istirahat ettiği yere, Kabe'nin mekan olduğu yere doğru tüküren veli," diyor. Nasıl samimi olabilir ki? Dostlar, bu işler çok ince. Çok ince edep istiyor. Onun için bunlar ince meseleler. İnce noktaları da veriyoruz ki, ola ki bir gün aklına gelirse sen de kendini öyle toparlarsın. Diyor ki, kendisini daima diyor mümin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda oturuyormuş gibi farz ederek ona göre kendisine çeki düzen vermelidir. Hakikaten de öyle olmalıdır diyor. Çünkü niçin? Zaten her dakika Allah-u Teala'nın huzurunda değil misin? Kainatın efendisi de seni zaten seyretmiyor mu, görmüyor mu? Çünkü onun ümmetisin ve onun takibi üzerinesin. Madem görüyorsa elbette ki dikkat etmelisin dostum. Diyor ki, kendine çeki düzen vermeli. Ta ki bu düşünce altında her hareketi vakar ve ağırbaşlı olsun. Kalabalıklara katılarak diyor, her çirkin harekete karşılık vermesin.
Kusurlarına karşılık hemen tövbe istiğfar etsin. Kendini ve amelini beğenip böbürlenmesin diyor. Çünkü o kainatın efendisinin ümmeti. Çünkü kendini beğenmek şeytanın sıfatlarındandır. Tersine kendini küçümsesin. Buna karşılık salihlere, Allah dostlarına hürmet ve mühimseme nazarıyla baksın. Çünkü salihlere hürmet etmeyi bilmeyenleri Allah Celle Celaluhu onlarla bir arada bulunma nimetinden mahrum eder diyor. Allahu Ekber. Ne kadar ağır bir ceza. Çünkü salihlere hürmet ve mühimseme nazarıyla bakmayan ve salihlere diyor hürmet etmeyi bilmeyenlere Allahu Teala onlarla bir arada bulunma nimetini vermiyor. Mahrum eder onlardan diyor. Ve de yine buyuruluyor ki ibadete hürmet etmeyi bilmeyenler de Allah kalplerinden ibadet lezzetini çıkartır diye buyuruyor İmam Gazali Hazretleri. İbadete hürmet etmeyi bilmeyenlerin de Allah kalplerinden ibadet lezzetini çıkartır. Hadi koca olanı yokla dostum. Şöyle bir dinle bakalım. İbadete ne kadar hürmeti var? İbadet edene ne kadar hürmeti var? O zaman senin de Allah-u Teala huzurunda ne kadar bir muhabbetin olduğunu kendin çıkartabilirsin. Anlatılıyor ki Ebu Ali Fudayl İbn Niyat rahmetullahi aleyhe şöyle sordu. Ey üstadım, insan ne zaman salih sıfatını kazanır? O şöyle cevap verdi. Kulun niyeti başkalarına nasihat etmek, kalbinden Allah korkusu, dilinde doğru sözlülük bulunur ve bütün davranışları salih amel olduğu zaman o kimse salih sıfatını taşımaya hak kazanır. Çünkü Ulu Allah Miraç'ta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki ey Ahmet, eğer insanların günahlardan en kaçanını ve dünyadan en el etek çekmişi olmak istiyorsan ahirete yönel diye buyurdu. Peygamberimiz dedi ki dünyadan nasıl el etek çekeyim diye sordu. Ulu Allah, dünya varlığı olarak sadece yiyecek, içecek ve giyecek kadar yanında bulundur. Bunları yanında olmaya gayret göster. Yarın için hiçbir şeyi biriktirme. Hiç durmadan beni zikreyle dedi. Hiç durmadan beni zikreyle. Bunun üzerine Peygamberimiz Allah'ım seni nasıl devamlı zikredeyim diye sordu. Allah Celle Celaluhu şöyle dedi. İnsanlardan uzak durmakla, yani dünyalığa dalmamakla, uykunu, namaz, yemeğini açlık yap diye buyurdu. Uykunu, namaz, yemeğini açlık yap dedi. Allahu Ekber. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geceleri bizler gibi horul horul uyan insan değildi ki. Bizler gibi işkembeyi kübrasını gırtlağına kadar dolduran değildi ki. İşte onun için onun önderliğinde inşallah davamızı öğrenmeye çalışıyoruz. Kainatın efendisi şöyle buyuruyor. Dünyadan uzak durmak hem bedeni ve hem de kalbi huzura kavuşturur. Buna karşılık dünya tutkunluğu keder ve üzüntüyü artırır. Dünya sevgisi her günahın başıdır. Ondan uzak durmak da her iyilik ve ibadetin ilk adımıdır diye buyurdu. Şimdi dostlar, şöyle bir sohbet geçti. Salihlerden biri bir gün
cemaatin yanından geçiyordu. Bir cemaatin yanından geçiyordu. Baktı ki bir doktor hastalıkları sayıyor kendince ve bahsettiği her hastalığın nasıl tedavi edileceğini tarif ediyordu. Salih kişi doktora şöyle seslendi: "Ey bedenlerin tedavi edicisi, kalpleri de tedavi edebilir misin sen?" Doktor, "Evet," dedi. "Hadi hastalığını bana anlat." Salih kimse şöyle dedi: "Bahsettiğim kalbi atışında da büzülüşünde de günahlarla kararmıştır kalbim. Onun tedavisi sende var mı?" dedi. Doktor ona şu cevabı verdi: "Böyle bir kalbin ilacı gece gündüz Allah'a yalvarmak, yakarmak ve ondan af dilemektir. Ona ibadet etmeye alıkoymak, ondan özür dilemektir. Kalplerin tedavisi böyledir. Şifa ise gayplerin bilicisi olan Allahu Teala'dandır," dedi. Doktordan bu cevabı alan salih kişi yüksek bir nara atarak ağlamaya başladı. Ve yürürken de şöyle diyordu: "Sen ne iyi bir doktorsun, kalbimin tedavisini doğru bildin," dedi. Bu kalbin tarifesi ise tövbe ederek kalbiyle tövbelerin kabul edicisi olan Allahu Teala'ya yönelmek, zikrullah ve ibadettir," dedi. "Sen doğru bildin doktor," dedi. "Evet dostlar, bu aktardığımız eserler en başta Kur'an-ı Azimüşşan senin hastalığına olan bir reçetedir dostlar. Yaradanıma ulaşabilmek ve kainatın efendisinin yanında olabilmek için sen tabiri caizse doktora başvurdun. Doktor senin hastalığını zaten senden daha iyi biliyor. Sana bir reçete verdi. Dedi ki bu ilaçları uygula, teşbihte hata olmasın. Ve tarifini de sana verdi. Dedi ki senin tedavin zikrullah ve ikincisi namaz. Günde 5 sefer kullanacaksın bunu. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı. Tarifini verdi reçetede. Ve sen reçetedeki ilaçları, yani

0: sana sunulan şeyleri, dava reçetesini, eğer bu günahkar vücuda uygulamaz isen, o zaman dostum, tabipten ne murat beklersin ki? Hem doktora gidip, hem de doktordan şifa için talep bulunur ve sana verdiği reçeteyi uygulamaz isen, sen hastalığından da kurtulamazsın, doktorun huzurundan da kovulursun. İşte talip sen, o reçeteyi aldın ise, uygulamamak için hala diretme dostum. İşte reçetede saydıklarımız, bugün aktardığımız sohbetler, bundan önce dinlenilen sohbetler. Her şeyin başında Kur'an-ı Azimüşşan, en başlı başına bir reçete. Hem hastayım deyip de, hem de bunlardan uzak durur isen, kendi kendine nasıl tedavi olabilirsin ki? Dostum, reçeteyi hemen uygulamaya sok. Yoksa bir gün gelir, o reçeteni buruşturur atarlar. Sonra sabah erkenden götürür, 10 dakika içinde seni paketlerler. 10 dakika içerisinde. Şimdi teknoloji çok ilerledi. Karşı yakaya gitmeden önce hemen hazırlığını yaparlar. 10 dakikada paketler, hemen seni koca kolluya bindirirler. 4 kolluya biner, hemen gidersin. Hemen 15 dakikada namazın kılınır. Hemen toplanıldın. Acele götürürler seni. Bir an önce gömebilmek için. Ve ondan sonra da toprağın içerisine seni sallarlar. Arkandan biraz toprak atılır. Haş diye bir taş çekilir üzerine. Onun üzerine de biraz toprak. Sana sevenlerin azıcık su döker senin üzerine. İçini ferah tutsun. Sonra hadi esselamu aleyküm. Allah işini rast getirsin, alasmaladık. Bitti. İşte bu kadar. Sen artık bittin. Yeni bir hayata girdin. O yeni bir hayatın içerisinde dostların senin yanından uzaklaşmaya başladı, gitti. İşte sermaye kefene ne topladıysan orada hesap başladı. Münker ve nekir geldi ve hesabın başladı. Tiril tiril sen titrer ve hesaba başlarken dostların her şeyden habersiz yine koşa koşa kaldıkları yerden devam ederler. Adın anıldığı zaman da Allah rahmet eylesin, İyiydi veya kötüydü derler. İşte bu kadar basit. Hayat bu kadar basit. Onun için gözde dostlar, şu üç kuruşluk dünyaya, bu Allahu Teala'nın mükemmel varlığı olan insanı kamili satmamak gerekir diye. Ya Rabbi, anlatıldığına göre adamın biri bir köle satın alır. Köle efendisine der ki, efendim, aramızda şu üç şart bulunacak, istirham ediyorum. Birincisi, vakit geldiğinde farz namazları kılmama engel olmayınız. İkincisi, gündüz bana ne iş buyurursanız buyurun, geceleri bana lütfen iş vermeyin. Ve üçüncüsü, evinde bana benden başka hiç kimsenin giremeyeceği bir oda ayırırsanız çok memnun olurum. Adam köleye bu şartlarını kabul ediyorum dedi. Ama çok güzel çalışacaksın, tamam mı? Tamam dedi efendim. Elimden gelen bütün gayreti gösteririm. Ve adam köleye dedi ki, hadi kalk evleri gez. Kendine bir oda seç dedi. Köle dolaştı evlerin içerisini ve yıkık bir ev buldu. Yıkık bulunan evde harap edilmiş bir harabe gibi bir yerdi. Dedi ki, işte ben burayı seçtim. Kölenin seçtiği yer mezar gibi bir evdi. Ve dedi ki, oğlum adam, niçin yıkık evi seçtin ki? Bahçen çok büyük, birçok evler var, rahat da edebilirsin. Mezar gibi yeri niçin seçtin kırık dökük diye? Köle dedi ki, efendim, Allah ile birlikte olunca yıkıntıların bakımlı bir bahçe olduğunu bilmiyor musunuz dedi. Ve adam hüzünlendi. Peki dedi. Köle gündüzleri efendisine deliler gibi hizmet ediyordu. Ve geceleri de kendini ibadete ayırıyordu. Bu böylece devam edip giderken bir gece efendi evleri gezmeye çıktı. Ve kölenin kapısı önüne varınca odayı apaydınlık ve içinde köleyi de secdeye kapanmış gördü. Başından aşağı yerlere gökle arasında asılmış bir kandil vardı. Göz kamaştırıyordu o kandil. Pırıl pırıl yanıyordu. Ve etrafa ışıklar saçıyordu o kandil. Köle yaradanına şu sözlerle yalvarıp seslenmekteydi. Allah'ım, efendimin hakkını omuzlarıma yükledin. Ben de ona gündüzleri hizmet ediyorum. Eğer böyle olmasaydı, gece gündüzümü sırf sana ibadet ederek geçirirdim ya Rabbi. Ne olur beni mazur gör ya Rabbi dedi. Kölek secdeye kapanmış böyle dua ederken efendisi ondan gözlerini ayıramıyordu. Ve nihayet tam geri ağardı. Kandil geri alınır ve odanın tavanı gene kapandı eski haline. O nur kayboldu bir anda. Adam hemen geri döndü. Varıp olup bitenlerin hepsini hanımına anlattı. Ertesi gece olunca bu sefer de karısının elinden tutarak odanın kapısının önüne geldi. Ve ikisi de köleyi seyretmeye başladılar. Köle yine secdeye kapanmıştı. Kandil onun yine başındaydı. Ve odanın içerisi pırıl pırıldı. Nurlar içeride dans ediyordu sanki. Göz kamaştırıyordu her şey. Ve karı koca kapının önünde dikilip gözyaşlarıyla köleye baktılar. Sabaha kadar onu seyrettiler. Ve sabah yine gün ağardı. Kandiller yine kayboldu. Bunun üzerine efendi köleyi çağırarak dedi ki, sen Allah rızası için azatsın evladım. Böylelikle kendini artık tamamen kendisine mazeret beyan ettiğin Allahu Teala'nın ibadetine veresin evladım dedi. Köle şaşırdı. Bir an için gözleri doldu. Tükrüğü boğazına yığıldı. İçi titremişti onun sanki o an. Ve ellerini havaya kaldırdı. Şöyle dedi. Ey sır sahibi, artık o sırrımız açığa çıktı. Halim başkalarına malum olduktan sonra ya Rabbi artık yaşamak istemiyorum dedi. Sonra Allahu Teala'ya şöyle yalvardı. Allah'ım, senden ölümü istiyorum. Ellerini açtı, gözünden meşler döküldü. Sonra kölenin zayıf bacakları titremeye başladı. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Üstü ıslanıyordu yavaş yavaş. Sonra titreyen dizlerinin üzerine düştü ve secde halinde yaradanına ruhunu teslim etti. İşte salihlerin, Allah aşıklarının ve onun rızası peşinde koşanların hali budur dendi. İşte dostlar, aşık olmak o kadar kolay değil. Aşık sırrını saklar, aşkını belli etmez. Çünkü aşıkların, hani dedik ya, toplantı saatleri seher vakitleridir. Kimsenin olmadığı vakitler. İşte onlar o zamanı meşk ederler. Ah dostlara, Allah-u Teala inşallah sizlerin hatırına bizden affetsin. Talip olmak çok zor, yerine getirmek ondan daha zor. Aşık olmak ise dostlar, vallahi hepsinden daha zor. Bir de aşık olmayı becerirsek, ondan sonra da zaten her şey biter. Ondan sonra da zaten bu dünyada durmak bile istemezsin ki. Yediğin yemek bile boğazına tükülür. Giydiğin elbise üzerine kefen olur. Sohbetlerin de zehir olur. Beklersin geceyi. Sevgilime bir an önce karışayım diye. Ondan sonra gecenin deryanın içine dalarsın. Aşıklar diyor sabah olmasını istemezler ki. Güneşin doğuşunda ağlarlar diyor, üzülürler. Eyvah! Bugünkü süremiz de bitti. Şimdi ayrılık vaktidir diye diyor. Sonra sevgilisinden ayrılırlar. Seccadesini bırakır, tesbihini bırakır, yüzünü siler ve halkın arasına karışır onlar diyor. Hiçbir şey yokmuş gibi, hiçbir şey olmamış gibi dünyalık iaşesinin peşinde koşar. Ama akşam olunca kalbi yerinden atar diyor. Pıtır pıtır atar hem de kalbi, hiç yerinde durmaz. Çünkü niçin? Sevgilisine gidiyor. Yine buluşacak onunla, yine konuşacak, sohbet edecek. Sonra geceler bazıları için çok uzundur, bazıları için ise çok kısa. Diyor ki Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem, iki cihanın sultanı, ahiretin efendisi şöyle buyuruyor: ümmetim, size kıymetli öyle iki şey bıraktım ki onlara yapıştığınız sürece asla delalete düşmezsiniz. Bunlardan biri Allah'ın kelamı Kur'an'dır. Diğeri de benim ahlakım, benim yolumdur, sünnetler. Ben umuyorum inşallah Yaradan'ım affedecek inşallah. Çünkü öyle buyuruyor. Peki Yaradan'ım beni affedecek, buna inanıyorum da Allah-u Teala bana bir adım gel sana koşayım derken ben hala kendimi diretiyor isem, Müslümanım diyorum ama işte kelimelerde kalıyor. Kalbe indirememişim ki onu. İndirebilmek için de gayret de sarf etmiyorum. İstediğim gibi yiyip içip yatıyorum işte. Günümü gün ediyorum, sanki cennette müjdelenmişim gibi. Ama bilmiyorum ki, aklıma gelmiyor ki, her bir nefes alışverişte bir adım daha yaklaşıyorum oraya. O sona, hesap gününe bir adım daha yaklaşıyorum. Eğer davamı anlayabilsem, Azrail'in nefes alışverişini belki de ensemde hissedeceğim. Ama nefsim buna izin vermiyor. Önüme perdeliyor her şeyi. Ama hakikaten elimle o nefis koca olanı, yüzünü yere verir sürttüğüm andan itibaren, ayağımın altına aldığım andan itibaren ben bu işi başarmışım demektir. O da işte kainatın efendisinin reçetesiyle olur dostlar. O reçeteyle. Allah için yalvarıyorum, elinizden geldiği kadar gayret edin ve bizlerin de düzelmeleri için dua edin dostlar. Sizlere yalvarıyoruz, birbirimiz için dua edelim. Sadece sen cennete girdin, benim cehenneme girmemi ister misin? Çocuğunun, kardeşinin, annenin, babanın, sevdiklerinin, arkadaşlarının cehennem ateşinde yanmasını ister misin? O zaman istemezsen benim de elimden tut, arkadaşımın da elinden tut, Sadece seccadeye kendin gelip de onu arkaya bırakma. Ne olur dostlar, yeter artık. Gayret gösterelim. Şu fani dünyaya kendimizi bu kadar ucuza satmayalım. Benim etim ucuz değil. Öyle düşün. Çünkü sen peygamberin ümmetisin. Kainatın efendisinin ümmetisin. Sen bu kadar ucuz olamazsın. Senin etin bu kadar ucuz değil. Senin ruhun arş-ı alâda olmalı. Çünkü bu dava buraya nasıl geldi? Ve bundan sonra o sancağı, o davanı çoluğuna çocuğuna nasıl teslim edeceksin? Bu kadar ucuz olamayız dostlar. Yaşamaya gayret gösterelim ve yaşatmaya gayret gösterelim dostlar. Ya Rabbi, seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırım.
1: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef.
10: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde, cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
11: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
12: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
13: Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Yüce Rabbime hamdü sena, alemlerin efendisi, Allah'ın sevgilisi, sevgili peygamberimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam olsun. Değerli kardeşlerim, bugün Peygamber-i Zişan Efendimizin Medine-i Münevvere'den haç için çıktığında, Medine-i Münevvere çıkışında Medine'ye 7-8 kilometre mesafedeki Mikat denilen yerde Cebrail Aleyhisselam'ın kendisiyle yaptığı görüşme hakkındaki hadisi şerifle başlıyoruz. Sahih-i Buhari'de 7342 no'lu hadisi şerife gelmiş bulunuyoruz. Haddesena Sa'id ibnur Rabi'a قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما anlatıyor. أن عمر رضي الله عنه حدثه. عبد الله بن عباس bu hadisi şerifi Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz nakletmiş. Kale haddeseni ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Haddesenin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Kal. Hazreti Ömer diyor ki bana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlattı. Kale şöyle buyurdu. Etani elleylete Etin min Rabbi. Bu gece Rabbimden bana bir melek geldi. Ve huve bil akik, akik vadisinde iken. En salli fi hazel vadil mübarek. Bu mübarek vadide namaz kıl dedi. Namaz kıl diye bana tebliğ etti. Ve kul umretun ve hacca. Hem umreye hem hacca niyet ediyorum de. Ve kâle Harun ibn İsmail, bu hadisi rivayet eden Harun bin İsmail şöyle demiştir. Haddesena Aliyyun, Ali ibnül Mübarek rivayetinde umretun fi haccetin, hac içinde umre şeklinde niyet et. Umretun ve haccetun, umretun fi haccet. Aralarında çok fazla bir fark yok. Evet, bugün Medine-i Münevvere'den Mekke'ye giderken umreye niyet edecek olan herkesin dört mezhebe göre, ehli sünnete göre

Medine çıkışında Zülhuleyfe denilen yerde. Buradaki ifadesiyle Akıyık Vadisi'nde, eski ifadeyle Abaru Ali denilen yerde, Mikat Mescidi'nde iki rekat ihram namaz kılması ve ardından umreye niyet etmesi gerekir. Medine tarafından hacca gelenler de yine aynı Mikat mahallinde ya hacca ya umreye ya da aleyhissalatü vesselam Efendimiz gibi hac ve umreye niyet ederler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz orada hem hacca hem umreye niyet etmişti. Bunun adı kıran haccıdır. Yani aynı ihram içerisinde ihramı çıkarmadan önce umre yapılır. Ardından kudüm tavafı, umre tavafı, umre sa'yı yapılır. İhram çıkarılmaz ve aynı ihramla Arafa günü Arafat'ta bulunulur ve bayram sabahı taş, kurban, tıraş görevleri yerine getirildikten sonra ihramdan çıkılır. En meşakkatli ama Hanefi mezhebine göre en faziletli umre, en faziletli hac kıran haccıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kıran haccı yaptığı için. Burada sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ifade buyurduğu konu çok önemli. Kendiliğinden herhangi bir şey yapıyor değil. Cebrail aleyhisselam geliyor. Etani el-leylete, bu gece etin min Rabbi, Rabbim tarafından gelen bir melek bana geldi. Yani o melek de kendisinden değil, Cenab-ı Hakk'ın emriyle geliyor. En diye salli fi hazel vadil mübarek, bu mübarek vadide namaz kıl diye. Namaz kılıyor ve hem hacca hem umreye niyet ediyor. Tabi ihramlar giyiliyor, niyet ediliyor, namaz kılınıyor ve ardından lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Hacca gidenler, umreye gidenler şu lebbeyk duasını çok çok tekrar ettikleri için şu anda gözlerinin yaşardığını görür gibiyim. O ne güzel bir lezzet, o ne güzel bir haz, o günler, ihramla geçirdiğimiz günler, dualar, yakarışlar, yalvarışlar, melekler tarafından kuşatılmış olduğu şuurunu taşıyan Rahman'ın misafirleri Medine'den çıkarken ihramlarla Mekke'ye doğru yaklaşık 400 kilometrelik bir yolculuktan sonra Mekke'ye gelirler. Eşyalarını indirdikten sonra ilk fırsatta Kabe-i Muazzama'ya giderek umre vazifesini yerine getirirler. Evet, üç çeşit hac vardır. Burada anlatılan hem umre hem hac tek bir ihramla yapılmaktadır. Yani ihramdan çıkmadan umre görevi bittikten sonra Arafa gününe kadar beklenir ve o şekilde hac ibadetine devam edilir. Temettu haccından önce umre yapılır. Tavaf ve sa'iden sonra tıraş olup veya hanımlar saçlarını kısa biraz alarak ihramdan çıkarlar ve o ihramsız günlerinden sonra tekrar Arafa günü sabahı veya bir gün önceden sünnete uygun olarak ihrama bulundukları otelden, evden girerek yine iki rekat namaz, lebbeyk duasıyla, iki rekat namaz ve lebbeyk duasıyla niyetle birlikte hacca niyet ederler. Bir de üçüncüsü, sadece hac ibadeti vardır ki ilk defa ihrama giren kimse bu sadece hacca niyet eder. Tabi ilk bakışta hac ibadeti biraz teferruatlı bir ibadet olduğu için zor gibi görünür. Ama uygulama ile bir defa hacceden
bu ibadeti kolaylıkla yerine getirebilir. İlk hac veya ilk umre mutlaka bir rehber eşliğinde yapılmalıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine-i Münevvere çıkışında Medine-i Münevvere'ye 7-8 kilometre yani Mescid-i Nebevi'ye 7-8 kilometre mesafede bu mikattan niyet etmiştir. Uçakla gelenler eğer Medine'ye uğramayacaklarsa Medine hizasında yani Cidde'ye gelmeden 45 dakika önce veya daha öncesi ihrama girmiş olmalıdırlar. Bizim İstanbul'dan hacca gidecek olanlar doğrudan Mekke'ye gideceklerse havaalanında ihrama girmekte ve uçakta o telaşı yaşamamak için havaalanında niyet ederek, telbiye getirerek, iki rekat namaz kılarak ihrama bürünmektedirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunu Hazreti Hasan radıyallahu anh aynı şekilde Medine-i Münevvere'den çıktı. Mikata geldi, ardından elini açtı, niyet etti. Niyetten sonra lebbeyk, Allahümme lebbeyk derken kendinden geçti, düşüp bayıldı. Ayıldığı zaman, kendine geldiği zaman sebebi kendisine sorulduğunda dedem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Bir kimse lebbeyk Allahümme lebbeyk deyince ya Rabbi emrini tuttum, buyruğunu tuttum, huzuruna geldim. Bu ibadeti yapmaya niyet ediyorum deyince Cenab-ı Hak buyur ey kulum. Ne muradın varsa, ne dileğin varsa kabul edeceğim der. Ancak lokması haram ise, yiyeceği giyeceği haram ise, vücudu haramla beslenmişse, la lebbeyk ve la sadeyk. Senin duanı da, telbiyeni de, niyetini de kabul etmiyorum der. Bir an için düşündüm, acaba Cenab-ı Hakk'ın duasını, niyetini, ibadetini kabul ettiği kişilerden miyim? Yoksa haram lokma yemesi sebebiyle duası reddedilecek olanlardan mıyım? Bir peygamber torununun Hazreti Hasan'ın hassasiyeti. Evet, bu ibadete, hac ibadetine, umre ibadetine niyet eden kimse helalinden parasını ayırmalıdır, seçmelidir ve bu ibadeti helal parayla yapmalıdır. Bunun önemine işaret etmek üzere İmam Gazzali merhum İhya Ulumuddin adlı eserinde hacca giden kişi mutlaka hac parasını helalinden ayırmalıdır der. Bulamazsa hiç olmazsa ihramdayken helal yemeli, helal içmeli, helal giymeli, ihram elbisesi helalinden olmalı. Onu da bulamazsa Arafat'ta iken hiç olmazsa helalinden yiyip içmeli, giymelidir der. Demek ki bütün ibadetlerin, duaların kabulü için helal lokma ne kadar önemliyse hac ve umre ibadeti içinde o kadar önemlidir. Bir sonraki hadisimiz yine bu hac mikatı ile ilgili. Mikat dediğimiz Aleyhissalatü vesselam Efendimiz tarafından Cebrail aleyhisselam emriyle çizilmiş bir sınır. O sınırlardan içeri giren kimse hac ve umre niyetiyle girdiğinde mutlaka ilk tavafını ihramlı yapmalıdır. Çünkü girdiği bölge, gittiği bölge harem bölgesidir. Taif çıkışı, Medine çıkışı, Yemen yolu üzerinde Yelemlem denilen yer, bu mikat yerleri bugün işaretlerle belli, hacca umriye niyet eden

İhram yerine geçmektedir. Ancak ihramlı iken mutlaka yüzlerinin açık olması gerekmektedir. 7343 nolu hadisimiz Kâlel müellif el-imam Muhammed ibn İsmail el-Bukhariyyu rahimahullah ve rahimena ma'ah. Haddethena Muhammed ibn Yusuf. Kâle haddethena Süfyan. An Abdillah ibn Dinar. An ibn Umar'a radiyallahu anhuma. Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuma anlatıyor. Vakkaten nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem karnen li ehli Necid. Peygamber-i Zişan Efendimiz Necid halkı için karn mevkiini mikat olarak belirledi. Vel cuhfete li ehli Şam. Şam halkı için Mekke-Medine arasında Rabi yakınındaki Cuhfe'yi mikat olarak belirledi. Ve Zülhuleyfe'yi li ehlil Medine, Zülhuleyfe'yi Mescid-i Nebevi'ye 7-8 kilometre mesafedeki Zülhuleyfe'yi Medine halkı için mikat olarak belirledi. Kale, semi'tu hâze minen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bunu bizzat peygamberimizden duydum dedi. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma. Ve belegani ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal. Yine peygamberi Zişan Efendimiz'den şöyle buyurduğu bana ulaştı. Ve li ehlil yemeni yelemlem. Yemen halkı içinde yelemlem denilen yer. Yani güneyde, kuzeyde, doğuda, batıda 4 ayrı yer tespit edilmiş. Daha uzaklardan gelenler de mutlaka buralardan o bölgeye girecekleri için yine onlar da bu mikatlarda ihrama girerler veya bu mikatlara gelmeden önce ihrama bürünürler. Ve zükirel Irak. Iraklılar nereden bu bölgeye girecekler. Onların mikatı neresidir diye soruldu. Iraklılar zikredildi. Fakale lem yekun Irakun yevme izin. O gün Irak halkı yoktu. Yani henüz Müslüman değildi. Yani bu doğu, batı, kuzey, güney tarafında harem bölgesi civarında tam Kabe-i Muazzama'ya eşit uzaklıkta değil. Yani Taif 110-120 kilometre mesafede, Medine 400 kilometre mesafede, Yemen için Yelemlem yaklaşık 100 kilometre mesafede mikat yerleri tespit edilmiştir. Ve bu mikat yerlerinden ihrama girilmektedir. Hac ve umre ibadetinde iki önemli husus vardır. وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ Hac ve umreyi Allah için tam olarak yapın buyurur Cenab-ı Hak kitabımızda. Demek ki bir Allah için yapılacak. Allah rızası için desinler diye değil, maddi çıkar için, bir başka beklenti sebebiyle değil, ihlasla, samimiyetle Allah rızası için. Allah emrettiği için yerine getirilecek. Bir de tam anlamıyla, yani farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine, şartlarına, adabına uygun olarak yerine getirilecek. وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ Haccı ve umreyi Allah için tam yapın. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةِ Makbul haccın, içine gösteriş, şan, şöhret, haramlar bulaşmamış, makbul bir haccın karşılığı ancak ve ancak cennettir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, umratun ila umratin kefaretun lima beynehuma. Bir umre yapılır, ardından ikinci bir umre yapılırsa, bu iki umre arasındaki günahlar silinir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki,
Umm

fi Ramazane ta'dilu hacceten ma'i. Ramazanda yapılan bir umre benimle birlikte yapılan bir hacca eşittir. Ramazan umresi apayrı bir ecir kazandırıyor. Peygamberimizle birlikte yapılan bir hac sevabı Ramazan umresiyle elde edilmiş oluyor. Rabbim kabul eylesin. Tekrar tekrar haçlar, umreler nasip eylesin. Tekrar tekrar nafile hac, nafile umre yapmanın hiçbir sakıncası yoktur. Bir ara çok meşhurdu. Kürsülerden, minberlerden aman nafile hacca, nafile umreye gitmeyin, caiz değildir deniyordu. Bununla ilgili ne fıkıh ne hadis-i şerif kitaplarımızda herhangi bir yasaklama yok. Nafile hac ikinciye, üçüncüye, beşinciye hac, ikinciye, üçüncüye, beşinciye umre yapmanın hiçbir engeli yok. Ancak öylelerinden, bu şekilde defalarca umreye gidenlerden elbette İslam ümmetinin bir beklentisi var. Cenab-ı Hakk'ın kendisine bu ikramı verdiği kişiler sadakayla, hayırla, ikramla çevresine yardımda bulunmalıdır. Komşusu aç iken tok yatan bizden değilse, imkansızlıklar içerisindeki yakınlarını unutarak umreye defalarca gidenler bu noktada elbette üzerlerindeki görevi düşünmelidirler. Yani hem umreye gitmeli hem de bu umrelerin kabulü için bol bol sadaka, yardım, ikramda bulunmalıdırlar. Evet, bu milletin birçok problemleri, dertleri, sıkıntıları varken kendisine Cenab-ı Hakk'ın ikramda bulunduğu, maddi manevi ikramda bulunduğu, sağlık verdiği, gençlik verdiği, nimet verdiği kişiler elbette el uzatacak. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Bizim kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcarlar ayet-i kerimesine uyarak Allah yolunda vereceklerdir. Rabbim hacca umreye gidenlerin bu niyetlerini, ibadetlerini kabul eylesin. Sizlere, bütün dinleyicilerimize tekrar tekrar haçlar, umreler, makbul haçlar, makbul umreler nasibi müyesser eylesin. Rabbim bizi sevdiği ve razı olduğu kullarından eylesin.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 27. cüz.

0: قَالَ فَمَا خَطَبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ
1: İbrahim kendisine misafir olarak gelen meleklere, "Acaba sizin asıl önemli işiniz nedir ey elçiler?" dedi.

0: لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِينٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ
1: Onlar, gerçekten biz günahkar bir kavim olan Lut kavmine gönderildik. Onların üzerine çamurdan pişirilmiş sert taşlar yağdıracağız. O taşlardan her birinin haddi aşanlardan kime isabet edeceği Rabbin katında işaretlenmiştir dediler.
0: فَاَخْرَجَنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
1: Nihayet biz müminlerden orada bulunan kimseleri çıkardık.
0: فَمَا وَجَدَنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
1: Fakat biz orada Müslümanlardan bir ev halkından başka kimseyi de bulamadık.
0: وَتَرَكْنَا ف۪يهَا آيَةً لِلَّذ۪ينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَل۪يمِ
1: Biz orada acı bir azaptan korkan kimseler için bir ibret nişanesi bıraktık.

0: وَقَالَ سَاحِرٌ اَوْ مَجَنُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ
1: Musa'nın kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu apaçık bir delille Firavun'a göndermiştik. Firavunsa ordusuyla birlikte yüz çevirmiş, onun hakkında bir sihirbazdır ya da bir delidir demişti. Nihayet biz onu ve ordularını yakalayıp hepsini denize attık. Firavunsa o sırada inadından dolayı pişmanlık duyarak kendi kendini kınıyordu.
0: وَفِي عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ

0: Ad kavminin helakinde de bir ibret vardır. Hani biz onların üzerine köklerini kesecek bir rüzgar göndermiştik. O rüzgar üzerine uğradığı her şeyi mutlaka kül gibi dağıtıyordu.
1: وَفِي ثَمُودَ اِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ
0: Semud kavminin helakinde de bir ibret vardır. Hani onlara belirli bir süreye kadar dünyadan yararlanıp geçinin denmişti. Onlarsa Rablerinin emrine karşı büyüklük tasladılar. Bunun üzerine kendilerini bakıp dururlarken yıldırım yakalayıp çarptı. Artık onlar ne ayağa kalkabildiler ne de yardım gördüler.

0: Daha önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış fasık bir kavimdiler.
1: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ
0: Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz ki biz onu genişletmekteyiz.
1: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ
0: Yeryüzünü de biz döşedik. Bakın biz onu ne güzel döşüyoruz.
1: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
0: Biz her şeyi çift yarattık. Umulur ki iyice düşünürsünüz.

Ey Muhammed, de ki, öyleyse Allah'a koşun. Gerçekten ben size onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'la beraber başka bir ilah edinip ona ortak koşmayın. Gerçekten ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.

0: اتواصوا به بل هم قوم طاغون.
1: Böylece onlardan öncekilere de herhangi bir peygamber gelince, onun hakkında da mutlaka bir sihirbazdır veya bir delidir dediler. Onlar birbirlerine bunu mu tavsiye ettiler? Hayır, onlar azgın bir kavimdir.
0: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ.
1: Ey Muhammed! Sen onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin.
0: وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ.
1: Sen öğüt verip hatırlat. Çünkü hatırlatmak müminlere fayda verir.
0: وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
1: Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.

0: Ben onlardan herhangi bir rızık istemiyorum. Beni yedirmelerini de istemiyorum.
1: اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ
0: Şüphesiz ki rızık veren o sağlam kuvvet sahibi olan Allah'tır.

0: Şüphesiz ki zulmedenlerin geçmiş arkadaşlarının payı gibi bir azap payı vardır. Ama şimdi onu acele istemesinler.
1: فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
0: Kendilerine vaat edilen günlerinde uğrayacakları azaptan dolayı vay inkar edenlerin haline. Tur Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 49 ayettir. Sureye Tur Dağı'na yemin edilerek başlandığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Vettur. Ve kitabim mesdur. Fî rakkim menşûr. Vel beytil me'mûr. Ves-sakfil merfû'. وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٍ
0: Tur Dağı'na, neşredilmiş kağıtlar üzerine satır satır yazılmış kitaba, meleklerin ziyaretgahı olan Beyt-i Mamur'a, tavan gibi yükseltilmiş göğe, kabarıp dolan denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka gelecektir.
1: مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ
0: Ona engel

0: olacak bir kuvvet yoktur.
1: يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا.
0: O gün gök sarsılıp çalkalanır, dağlar yerlerinden oynayıp yürür.

0: يَوْمَ يُدَعُّونَ اِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَّا
1: O gün peygamberleri yalanlayıp, daldıkları batakta oyalanıp duranların vay haline. O gün onlar itile kakıla cehennem ateşine atılırlar.
0: هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ
1: Onlara şöyle denir. İşte yalanlamakta olduğunuz ateş budur.
0: اَفَسِحْرٌ هَذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبَصِرُونَ

0: Bu da mı büyüdür, yoksa siz mi görmüyorsunuz? Girin oraya, ister dayanın, ister dayanmayın. Sizin için ikisi de birdir. Siz ancak yaptığınız şeylerin karşılığını göreceksiniz.
1: İnnel muttakine fî cennâtin ve ne'îm.
0: Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar cennet bahçelerinde ve nimetler içindedirler.

0: Rablerinin kendilerine verdiği şeylerle safa sürmektedirler. Rableri de onları cehennem azabından korumuştur.
1: Kulû veşrabû henî'en bimâ kuntum te'melûn.
0: Onlara, yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyip için denir.

0: imri'in bimâ kesebe rahîn.
1: İman edenlere ve zürriyetleri de imanda kendilerine tabi olanlara gelince, biz cennette onların zürriyetlerini kendilerine katarız ve onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kendi kazandığının karşılığını görür.

0: Onlara cennette canlarının çektiği meyveleri ve etleri bol bol veririz.
1: يَتَنَازَعُونَ ف۪يهَا كَأْسًا لَا لَغُونَ ف۪يهَا وَلَا تَأْث۪يمٌ
0: Onlar orada birbirlerinden bir kadeh alıp verirler ki, onda bir saçmalama ve günaha sokma yoktur.
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ
0: Onların etrafında sanki sedeflerinde saklı inciler gibi tertemiz, kendilerine ait hizmetçiler dolaşır.
1: وَاَقَبَ

Onlar birbirlerine dönüp sorarlar ve derler ki, gerçekten biz bundan önce ailelerimiz içerisinde sonumuzdan korkuyorduk. Şimdi Allah bize ihsan etti ve bizi iliklere kadar işleyen cehennem azabından korudu. Bundan önce biz mutlaka ona ibadet ediyorduk. Şüphesiz ki o büyük bir lütuf sahibidir, çok merhamet edicidir.

0: Ey Muhammed! Sen öğüt verip hatırlat. Rabbinin nimeti sayesinde sen bir kâhin ve bir deli değilsin.
1: اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ
0: Yoksa onlar senin için, o bir şairdir. Onun zamanın felaketlerine çarpılmasını bekliyoruz mu diyorlar.
1: قُلْ تَرَبَّصُوا فَاِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ
0: Sen de ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Bakalım hangimiz felaketlere çarpılacak.
1: اَمْ تَأْمُرُهُمْ

0: Yoksa onlara bunu akılları mı emrediyor? Yoksa onlar azgın bir kavim midirler?
1: اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Yoksa onlar, bu Kur'an'ı Muhammed kendiliğinden uydurdu mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmezler.
1: فَلْيَأْتُوا

0: Eğer onlar doğru sözlü kimselerse, o Kur'an gibi bir söz getirsinler.
1: اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ
0: Yoksa onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa yaratanlar kendileri midir?
1: اَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ
0: Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin bir bilgiyle inanmıyorlar.
1: اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ
0: Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye hakim olan onlar mıdır?

0: Yoksa onların bir merdivenleri var da onun üstünden mi ilahi vahyi dinliyorlar? O halde dinleyenleri açık bir delil getirsinler.
1: اَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ
0: Yoksa kızlar Allah'ın da oğullar sizin mi?
1: اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ
0: Yahut sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da onlar borçtan dolayı ağır bir yükün altına mı girmişlerdir?
1: اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ
0: Veya gaybın bilgisi onların yanında da bunu onlar mı yazıyorlar?
1: اَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذ۪ينَ كَفَرُوهُمُ الْمَك۪يدُونَ
0: Yoksa onlar bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Oysa inkar edenler tuzağa kendileri düşeceklerdir.
1: اَمْ لَهُمْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir.

0: Eğer onlar gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile, bu üst üste yığılmış bir buluttur derler.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي ف۪يهِ يُصْعَقُونَ
0: Artık sen onları çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar kendi hallerine bırak.
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ
0: O gün tuzakları kendilerine hiçbir fayda vermeyecek ve onlara yardım da edilmeyecektir.

0: Şüphesiz ki zulmedenler için bundan önce de bir azap vardı. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ
0: Ey Muhammed! Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen bizim gözetimimiz altındasın. Kalktığın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدَبَارَ النُّجُومِ
0: Gecenin bir kısmında akşam ve yatsı namazlarını kılarak, yıldızların batışından sonra da sabah namazını kılarak onu tesbih et. Necm Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 62 ayettir. Necm, yıldız anlamına gelmektedir. Sureye yıldızlara yemin edilerek başlandığı için bu adla anılmıştır.

0: صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
1: Battığı zaman yıldıza yemin olsun ki arkadaşınız Muhammed doğru yoldan sapmadı ve azmadı. O kendi arzu ve hevasından konuşmaz. Onun söyledikleri ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.
0: Allemehu şedidul kuvvâ, zû mirratin festevâ, ve huve bil ufukil e'lâ, thumme denâ fetedellâ, fekâne qâbe qavseyni ev edenâ. فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى.
1: Ona çok kuvvetli ve üstün bir akla sahip olan Cebrail vahyetti. O hemen asıl şekline girip doğruldu. O en yüksek ufuktaydı. Sonra yaklaştı ve aşağı sarktı. Araları iki yay arası kadar veya daha da yakın oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.
0: Mâ kezebel fuâdu mâ râ'â, efetumârûnehu alâ mâ yara.
1: Muhammed'in gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Ey kâfirler! Şimdi siz onunla gördüğü şey hakkında tartışmaya mı giriyorsunuz?
0: وَلَقَدَ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى.

0: Andolsun ki Muhammed, onu asıl şekliyle bir defada Sidre-i Münteha'nın yanında gördü ki, barınılacak cennet onun yanındadır.
1: اِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا

0: طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى.
1: O zaman sidreyi bürüyen bürümüştü. Muhammed'in gözü ondan kaymadı ve sınırı aşmadı. Andolsun ki o Rabbinin en büyük delillerinden bir kısmını gördü.
0: اَفَرَأَيْتُمُ اللّٰهَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرَى.
1: Ey inkarcılar! Gördünüz mü Lat ve Uzza'yı ve diğer üçüncü put olan Menat'ı? Ne güçleri var!

0: رَبِّهِمُ الْهُدَى.
1: O putlar ancak babalarınızın ve sizin taktığınız bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onları destekleyen hiçbir delil indirmemiştir. Kâfirler ancak zanna ve nefislerinin arzu ettiği şeye tabi oluyorlar. Oysa andolsun ki Rablerinden kendilerine doğru yolu gösterecek rehber gelmiştir.
0: اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنَّا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْاُولَى.
1: Yoksa her umduğu şey insanın mı olacak? Ahirette, dünyada yalnız Allah'ındır.

Göklerde nice melekler vardır ki, Allah dilediği ve hoşnut olduğu kimseler için şefaat izni vermedikçe, onların şefaati hiçbir fayda sağlamaz.

0: Oysa kendilerinin bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar. Zan ise gerçekten hiçbir şey ifade etmez.
1: فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدَ اِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
0: Ey Muhammed! Sen bizim zikrimizden yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselere aldırma.
1: ذَٰلِكَ مَبَلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

0: ihtede.
1: İşte onların ilimden ulaşabildikleri seviye budur. Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapanları daha iyi bilir. O doğru yola girenleri de daha iyi bilir.

0: أَنفُسَكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى.
1: O iyilik yapan kimseler, ufak tefek kusurlar hariç, günahın büyüklerinden ve çirkin davranışlardan kaçınırlar. Şüphesiz ki Rabbinin bağışlaması geniştir. O sizi topraktan yarattığı zamanda, analarınızın karınlarında cenin halinde bulunduğunuz zaman da durumunuzu en iyi şekilde bilir. O halde kendi nefislerinizi temize çıkarmayın. O kötülükten sakınan kimseleri daha iyi bilir.
0: اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي تَوَلَّا وَاَعْطَى قَل۪يلًا وَاَكْدَى.
1: Ey Muhammed! Hak'tan yüz çevireni ve malından az bir şey verip sonra vermemekte direneni gördün mü?
0: اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى.
1: Gaybın bilgisi onun yanında da gerçeği o mu görüyor?
0: اَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذ۪ي وَفَّى.
1: Yoksa Musa'nın ve sözünü yerine getiren İbrahim'in kitaplarındaki şey kendisine haber verilmedi mi?
0: اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى.
1: Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez.
0: وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجَزَاهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفَى.
1: İnsan için kendi çalıştığından başka bir şey yoktur. Onun çalışması da yakında mutlaka görülecektir. Sonra da ona en üstün karşılık verilecektir.
0: وَاَنَّ اِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَا وَاَنَّهُ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبَكَى.
1: Şüphesiz ki son dönüş Rabbinedir. Gerçekten güldüren de ağlatan da O'dur.
0: وَاَنَّهُ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا.
1: Şüphesiz ki öldüren de dirilten de O'dur.
0: وَاَنَّهُ

0: tumna.
1: Doğrusu ana rahmine dökülen bir damla sudan erkek ve dişi iki çifti o yaratmıştır.
0: Ve enne aleyhin neş'etel uhra.
1: Gerçekten ölümden sonra tekrar diriltmek de yalnız ona aittir.
0: Ve ennehu huve egna ve eqna.
1: Şüphesiz ki zengin eden de, varlıklı kılan da odur.
0: Ve ennehu huve rabbuş şi'ra.
1: Doğrusu Huza'a kabilesinin taptığı Şi'ra yıldızının Rabbi de odur.
0: Ve ennehu ehleke adenil ula ve Semude fema ebqa.
1: Şüphesiz ki ilk Ağat kavmini ve Semud kavmini o helak etmiş, onları geri bırakmamıştır.
0: Ve kavme Nuhin min qablu innehum kanuhum azlama ve atgha.
1: Daha önce de Nuh'un kavmini helak etmişti. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgın kimselerdi.
0: وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى.
1: O, Lut kavminin altı üstüne gelen beldelerini

0: de yere batırmıştır. Artık oraları kuşatan azap kuşatmıştır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى
0: Ey insan! Artık Rabbinin hangi nimetinden şüphe ediyorsun?
1: هَذَا نَذ۪يرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُولَى
0: Bu peygamber de ilk uyarıcılardan bir uyarıcıdır.
1: اَزِفَتِ الْاَزِفَةِ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ
0: Yaklaşmakta olan kıyamet yaklaşmıştır. Onu Allah'tan başka açıklayacak olan yoktur.
1: اَفَمِنْ هَذَا الْحَد۪يثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ
0: Şimdi siz bu Kur'an sözüne mi şaşıyorsunuz? Alayla gülüyorsunuz da halinize ağlamıyorsunuz.
1: وَاَنْتُمْ سَامِدُونَ
0: Oysa siz gaflet içinde oyalanıyorsunuz.
1: فَاسْجُدُوا لِلّٰهِ وَاَعْبُدُوا
0: Artık Allah'a secde edin ve O'na kulluk edin. Kamer Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 55 ayettir. Kamer, ay demektir. Sureye Peygamber Efendimizin en büyük mucizelerinden biri olan ayın yarılması olayının zikriyle başlandığından bu adla anılmıştır.

0: şakkal kamer.
1: Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı.
0: Ve in yarav ayeten yu'ridu ve yekulu sihrun mustemir.
1: Onlar bir mucize görürlerse yüz çevirirler ve bu sürüp gelen bir büyüdür derler.

0: fihi muzdecer.
1: Andolsun ki onlara kendilerini inkardan alıkoyacak haberler gelmiştir.
0: Hikmetun baligatun fema tugnin nuzur.
1: Bu haberlerin her biri tam bir hikmettir. Fakat kafirlere uyarılar fayda vermiyor.
0: Fetevelle anhum. يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ
1: Ey Muhammed! O halde onlardan yüz çevir. O gün davetçi olan İsrafil, onları görülmemiş, tanınmamış bir şeye, kıyamet gününün hesabına çağırır.
0: خُشَّعَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ
1: Onlar sanki gözleri dehşetten baygın düşmüş bir halde etrafa yayılmış çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar.
0: Muhtiyine ila'd-da'i yekulul kafirun hada yawmun asir.
1: Kendilerini çağırana doğru koşarlar. Kafirler bu zor bir gündür derler.
0: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبَدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرٌ
1: Onlardan önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuz Nuh'u yalancı saydılar ve o bir delidir dediler. Nuh davasından vazgeçmeye zorlandı.
0: فَدَعَا رَبَّهُ اَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرٌ

0: قَدْ قُدِرْ
1: Bunun üzerine Nuh, ben mağlup düştüm, bana yardım et diye Rabbine yalvardı. Biz de şiddetle boşalan bir yağmurla göğün kapılarını açtık. Yerden de kaynaklar fışkırttık. Böylece iki su takdir edilmiş olan bir iş üzerinde birleşti.
0: وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ
1: Biz Nuh'u tahtalardan yapılmış ve çivilerle birbirine çakılmış gemi üzerinde taşıdık.
0: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ
1: İnkar edilmiş olan Nuh'a bir mükafat olarak verdiğimiz o gemi, bizim gözetimimiz altında akıp gidiyordu.
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ
1: Andolsun ki biz onu bir ibret olarak bıraktık. Fakat öğüt ve ibret alan var mı? Benim azabım ve tehditlerim nasıl oldu?
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
1: Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı?
0: كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ
1: Ad kavmi de peygamberlerini yalanladılar. Fakat benim azabım ve tehditlerim nasıl oldu?

0: مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر.
1: Gerçekten biz onların üzerine kendileri için uğursuzluğu devam eden bir günde dondurucu bir rüzgar gönderdik. O rüzgar insanları sanki kökünden sökülmüş bir hurma kütüğü gibi koparıp atıyordu. Benim azabım ve tehdidim nasıl oldu?
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı?
0: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ.
1: Semud kavmi de kendilerini Allah'ın azabına karşı uyaran peygamberleri yalanladılar.

0: ve su'ur. أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ
1: Onlar, biz içimizden bir insana mı tabi olacağız? O takdirde biz gerçekten bir sapıklık ve delilik içinde bulunuruz. Kitap aramızdan ona mı verilmiş? Hayır, o küstah bir yalancıdır dediler.
0: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبَهُمْ وَاصْطَبِرْ
1: Biz Salih'e dedik ki, onlar yarın kıyamette kimin küstah, yalancı olduğunu bilecekler. Gerçekten biz onları imtihan için dişi bir deve göndereceğiz. Sen onları gözetle ve sabret.
0: وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ
1: Ey Salih! Suyun deveyle onların arasında taksim edilmiş olduğunu kendilerine haber ver. Herkes kendi su sırasında hazır bulunsun.
0: فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَالَى

0: طاف عقر فكيف كان عذابي ونذر.
1: Fakat onlar bir arkadaşlarını çağırdılar. O da kılıcını alarak deveyi kesti. Ama bak, benim azabım ve tehdidim nasıl oldu?

0: كَهَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ
1: Gerçekten biz onların üzerine korkunç bir gürültü gönderdik de onlar davar ağalındaki kurumuş ot gibi oldular.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
1: Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı?
0: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ

0: بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر.
1: Lut kavmi de kendilerini uyaran peygamberleri yalanladılar. Gerçekten biz onların üzerlerine taş yağdıran bir rüzgar gönderdik. Ancak Lut'un ailesi hariç. Biz onları tarafımızdan bir nimet olarak seher vaktinde kurtardık. İşte biz şükreden kimseleri böyle mükafatlandırırız.
0: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ
1: Andolsun ki Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyarmıştı. Fakat onlar uyarıları şüpheyle karşılayıp yalanladılar.

0: ونذر.
1: Andolsun ki onlar Lut'un misafiri olan insan şekline girmiş meleklere bile tecavüz etmeye kalkıştılar. Biz de onların gözlerini kör ettik ve şimdi tadın azabımı ve uyarılarımı dinlememenin cezasını dedik.
0: وَلَقَدَ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٌ
1: Andolsun ki sabahleyin erkenden onları kararlı bir azap yakalayıverdi. Onlara tadın azabımı ve uyarılarımı dinlememenin cezasını dedik.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
1: Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı?
0: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَز۪يزٍ مُقْتَدِرٍ
1: Andolsun ki Firavun ailesine de uyarılar gelmişti. Onlar bizim ayetlerimizin hepsini yalanladılar. Biz de onları çok güçlü ve kuvvetli bir şekilde yakaladık.

0: fi'z-zubur.
1: Ey Mekke müşrikleri! Sizin inkarcılarınız onlardan daha mı hayırlıdır? Yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş belgesi mi vardır ki azaba uğramayacaksınız?
0: اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ
1: Ey Muhammed! Yoksa onlar biz yardımlaşan bir topluluğuz mu diyorlar?
0: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ
1: Onların topluluğu yakında hezimete uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır.
0: بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدَهَا وَاَمَرُ
1: Onlara asıl vaat edilen azap kıyamet günüdür. O günün azabı daha korkunç ve daha acıdır.
0: اِنَّ الْمُجَرِم۪ينَ ف۪ي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ ف۪ي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرٍ
1: Doğrusu günahkarlar bir sapıklık ve delilik içindedirler. Yüzüstü ateşe sürüldükleri gün onlara tadın cehennemin dokunuşunu denir.
0: İnna kulle şeyin halaknahu bi kader.
1: Şüphesiz ki biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.

0: بِالْبَصَرِ
1: Bizim buyruğumuz ancak bir göz kırpması kadar kolay ve süratli olan tek bir emirdir.
0: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ
1: Andolsun ki biz sizin benzerlerinizi helak ettik. Hala düşünüp öğüt alan yok mu? Onların yaptıkları her şey kitaplarda kayıtlıdır. Küçük ve büyük hepsi de satır satır yazılmıştır.
0: İnnel muttakine fî cennâtin ve neher fî mek'adi sıdakin inde melikim muqtedir.
1: Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar, cennet bahçelerinde ve ırmak kenarlarındadırlar. Onlar sonsuz kudret sahibi bir hükümdarın huzurunda hoşnut olacakları bir makamdadırlar. Rahman Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 78 ayettir. Sure Allah'ın Rahman ismiyle başladığı için bu adla anılmıştır. Surede Cenab-ı Hakk'ın dünya ve ahiret nimetlerinden söz edilmektedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahman. Allama'l-Kur'an.
1: Rahman olan Allah Kur'an'ı öğretti.
0: Halaka'l-insan. Allamahul beyan.
1: İnsanı yarattı ve ona konuşup güzelce anlatmayı öğretti.
0: Eş-şemsu vel-kameru bi-husban.
1: Güneş de ay da bir hesaba göre hareket eder.
0: Ve'n-necmu ve'ş-şeceru yescudan.
1: Bitkiler ve ağaçlar da Allah'a secde ederler.
0: وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ
1: Allah göğü yükseltti ve ölçüyü ortaya koydu.
0: أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانَ
1: Ölçüde aşırı gidip dengeyi bozmayın.
0: وَاَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ
1: Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın.
0: وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ
1: Allah, yeryüzünü de canlı varlıklar için döşeyip ortaya koydu.
0: فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ
1: Orada çeşitli meyveler, salkımlı hurma ağaçları, kabuklu taneler ve güzel kokulu bitkiler vardır.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: O halde ey insanlar ve cinler!

0: Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ

0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Allah, insanı ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yaratmıştır. Cinleri de ateşin dumansız bir alevinden yaratmıştır. O halde ey insanlar ve cinler, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: Rabbul meşriqayni ve rabbul meğribeyn. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: O, yaz ve kış mevsimlerine göre değişen iki doğunun Rabbi ve iki batının da Rabbidir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Allah iki denizi salıverdi. Onlar birbirlerine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmıyorlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: O denizlerin ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Denizde dağlar gibi yükselip seyreden gemiler de onundur. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Yeryüzünde bulunan herkes yok olacaktır. Ancak yüce ve ikram sahibi olan Rabbinin varlığı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Göklerde ve yerde bulunan kimseler her şeyi ondan isterler. O her an yeni bir iştedir. Kainata hükmetmektedir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Ey insanlar ve cinler, yakında sizin de hesabınızı göreceğiz. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: تَنْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Ey cinler ve insanlar topluluğu! Göklerin ve yerin çevrelerini aşıp geçebilirseniz geçin. Ama büyük bir güç olmadıkça geçemezsiniz. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: الشيطان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Ey insanlar ve cinler, sizin üzerinize ateşten bir alev ve kıpkızıl bir duman gönderilir de ondan kurtulamazsınız. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: الْمِيزَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Gök yarılıp da gül gibi kızardığı ve yağ gibi eridiği zaman haliniz ne olur? O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: İşte o gün artık insanlara da cinlere de günahları sorulmayacaktır. Çünkü Allah hepsini bilmektedir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: يُعْرَفُ الْمُجَرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Günahkârlar simalarından tanınacak, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanacaklardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجَرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: İşte günahkârların yalanladıkları cehennem budur. Onlar cehennem ateşiyle kaynar bir su arasında dolaşır dururlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Rabbinin huzuruna çıkıp duracağından korkan kimse için de iki cennet vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: ذَوَاتَا اَفْنَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Bu iki cennette çeşitli ağaçlarla, meyvelerle doludur. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Bu iki cennette de akıp giden iki pınar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: Fihime min kulli fakihatin zawjan. Fabi ayi ala'i rabbikuma tukazziban.
0: Bu iki cennette her çeşit meyveden iki çift vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: Muttakiine ala furushin batainuha min istabraq ve cenel cenneteyni dan Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukazziban
0: Onlar orada örtüleri parlak atlastan olan yataklara yaslanırlar. Her iki cennetin meyveleri de elle toplanacak kadar onlara yakındır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: O cennetlerde gözlerini yalnızca eşlerine çevirmiş, eşlerinden önce kendilerine hiçbir insanın ve cinnin dokunmadığı hanımlar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: O hanımlar sanki birer yakut ve mercandır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: İyiliğin mükafatı ancak iyiliktir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: O cennetlerin ikisi de koyu yeşildir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Her ikisinde de durmadan fışkıran iki pınar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Her iki cennette de çeşitli meyveler, hurmalıklar ve nar ağaçları vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: O cennetlerde

0: iyi huylu güzel kadınlar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: Hurum makasuratun fil khiyam. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Onlar çadırlar içinde gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş olan iri gözlü hurilerdir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Onlara kendilerinden önce hiçbir insan ve cin dokunmamıştır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Cennetlikler orada yeşil yastıklara ve son derece güzel işlenmiş döşeklere yaslanırlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: Tebâraka ismu rabbike zil celâli vel ikram.
1: Büyük ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne yücedir. Vakıa Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 96 ayettir. Sure ilk ayetinde kıyamet anlamına gelen El-Vakıa kelimesi bulunduğu için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İza vekaatil vakia. Leysa li vekaatiha kazibe. Khafidatur rafi'a.
1: Kıyamet koptuğu zaman hiç kimse onun gerçekleşmesini yalan sayamayacaktır. O kimini alçaltacak, kimini de yükseltecektir.
0: İzâ rüccetil erdu raccâ ve bussetil cibâlu bessâ

0: Yer şiddetle sarsıldığı ve dağlar parça parça olup toz duman haline geldiği zaman siz üç sınıf olacaksınız.
1: Fe ashabul meymeneti me ashabul meymene.
0: Birincisi amel defterleri sağdan verilenlerdir. Ne mutlu amel defterleri sağdan verilenlere.
1: Ve ashabul meş'emeti me ashabul meş'eme.
0: İkincisi amel defterleri soldan verilenlerdir. Ne yazık amel defterleri soldan verilenlere.
1: Ve's-sâbikûne's-sâbikûn.

Üçüncüsü de iman ve amelde öne geçenlerdir. Onlar ahirette de öndedirler. İşte onlar Allah'a en yakın olanlardır. Onlar nimetlerle dolu cennetlerdedirler.

0: atlar üzerine karşılıklı olarak oturup yaslanırlar.
1: يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ
0: Onların etrafında ölümsüz gençler, cennet pınarından doldurulmuş sürahiler, ibrikler ve kadehler dolaştırırlar. Onlar bundan ne baş ağrısı duyarlar ne de sarhoş olurlar.
1: وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ
0: Orada kendileri için beğendikleri meyveler ve canlarının çektiği kuş etleri vardır.
1: وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Orada ayrıca yaptıklarının karşılığı olarak sedefteki inciler gibi iri ve siyah gözlü huriler de vardır.

0: Onlar orada boş ve günaha sokacak bir söz işitmezler. Yalnız selama karşılık selam sözü işitirler.
1: وَأَصْحَابُ الْيَم۪ينِ مَا أَصْحَابُ الْيَم۪ينِ
0: Amel defterleri sağdan verilenler var ya, ne mutlu o amel defterleri sağdan verilenlere.
1: فِي سِدَرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ
0: Onlar dikensiz kiraz ağaçları, meyveleri üst üste dizilmiş muz ağaçları arasında, uzayıp yayılmış gölgeler altında, çağlayıp akan sular kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler.

0: فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبَكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ
1: Biz cennetteki hurileri, amel defterleri sağdan verilenler için yeniden yarattık. Onları bakire, eşlerine düşkün ve aynı yaşta kıldık.
0: ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ
1: Amel defterleri sağdan verilenlerin bir kısmı öncekilerden, bir kısmı da sonrakilerdendir.
0: وَاَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا اَصْحَابُ الشِّمَالِ
1: Amel defterleri soldan verilenlere gelince, ne yazık o amel defterleri soldan verilenlere.
0: فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ

Onlar içlerine işleyen bir ateş ve kaynar bir su içindedirler. Serinliği ve faydası olmayan kapkara bir dumanın gölgesi altındadırlar.

0: vardırlar.
1: İnnehum kânû qabla zâlike mutrafîn. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْفِ الْعَظِيمِ
0: Çünkü onlar bundan önce bolluk içinde şımarmışlardı. Büyük günah işlemekte ısrar ediyorlardı.

0: Onlar, biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman mı tekrar diriltileceğiz? Önceden gelip geçmiş olan babalarımız da mı diriltilecekler diyorlardı.
1: قُلْ اِنَّ الْاَوَّل۪ينَ وَالْآخِر۪ينَ لَمَجَمُوعُونَ اِلٰى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ
0: Ey Muhammed! De ki, öncekilerde, sonrakilerde, bilinen bir günün belli bir vaktinde mutlaka toplanacaklardır.

0: لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ
1: Sonra siz, ey doğru yoldan sapanlar ve gerçekleri yalan sayanlar, siz mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız.
0: فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ
1: Üzerine de kaynar su içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte hesap ve ceza gününde onların ağırlanışı budur.
0: نَحْنُ خَلَقَنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ
1: Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz?
0: اَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ

0: Ne dersiniz? Rahimlere akıttığınız meni nedir? Siz mi onu insan olarak yaratıyorsunuz? Yoksa yaratan biz miyiz?
1: نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ

0: Ölümü sizin aranızda biz takdir ettik. Sizin yerinize benzerlerinizi getirmemiz ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmamız hususunda biz önüne geçilip engellenecek olanlar da değiliz.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْاُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ
0: Andolsun ki siz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi?
1: اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ
0: Ne dersiniz? Ektiğiniz şeyleri siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?
1: لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ
0: Eğer biz dileseydik, onu daha olgunlaşmadan çerçöp haline getirirdik de şaşar kalırdınız.
1: İnne lemugramun bel nahnu mahrumun.
0: Doğrusu biz çok zarara uğradık. Hatta büsbütün mahrum kaldık derdiniz.
1: Eferaeytumul ma'a allazi teşrabun. أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ

0: Ne dersiniz? İçtiğiniz suyu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? İsteseydik biz onu acı ve tuzlu yapardık. Hala şükretmeyecek misiniz?
1: اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ

0: نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقَوِينَ
1: Ne dersiniz? Tutuşturduğunuz ateşin ağacını siz mi var ettiniz, yoksa onu var eden biz miyiz? Biz o ateşi cehenneme hatırlatan bir ibret ve yolcular için bir menfaat kaynağı kıldık.
0: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
1: O halde yüce Rabbini adıyla tesbih et.
0: فَلَا أُقَسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ
1: Hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim ki, eğer bilirseniz bu büyük bir yemindir.

0: O elbette korunmuş bir kitapta yazılı olan şerefli bir Kur'an'dır.
1: La yemessuhu illel mutahharun.
0: Ona ancak temiz olanlar dokunabilir.
1: Tenzilun min rabbil alemin.
0: O alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
1: Efe bihâzel hadîfi entum mudehinûn. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ
0: Şimdi siz bu sözü küçümsüyor ve rızkınıza karşı şükrünüzü onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz?

0: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبَصِرُونَ
1: Can boğaza gelip dayandığında siz o zaman bakar durursunuz. O zaman biz can çekişene sizden daha yakınız ama siz göremezsiniz.

0: ترجعونها إن كنتم صادقين.
1: Eğer siz kıyamet günü cezalandırılmayacaksanız ve iddianızda doğru sözlü kimselerseniz, o çıkmak üzere olan canı geri çevirsenize.
0: فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ
1: Eğer ölen kimse Allah'ın rahmetine yakın olanlardansa, ona rahatlık, güzel bir rızık ve nimetlerle dolu cennet vardır.

0: Eğer gerçekleri yalanlayan sapıklardansa, onun içinde kaynar sudan bir ağırlanma ve cehenneme atılma vardır.
1: İnne hâzâ lehuve hakkul yakîn. Fesebbih bismi rabbikel azîm.
0: İşte kesin olan gerçek budur. O halde Yüce Rabbini adıyla tesbih et. Hadid Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 29 ayettir. Hadid, demir anlamına gelir. İçinde demirin faydalarından söz edildiği için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fissemâvâti vel ardı ve huvel azîzul hakîm.
0: Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Lehu mulku s-semâvâti vel ardı yuhyî ve yumîtu ve huve alâ kulli şeyin kadîr.
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. O diriltir ve öldürür. O'nun her şeye gücü yeter.
1: Huvel evvel vel ahir vel zahir vel batin ve huve bi kulli şeyin alim.
0: O her şeyden önce vardır. Her şey yok olduktan sonra kalacak olan O'dur. Varlığı delilleriyle apaçıktır. Zatının mahiyeti gizlidir. O her şeyi hakkıyla bilir.
1: Huvellezî halakas semâvâti vel ardı fî sitteti eyyâmin thumme istavâ alel arşi ya'lemu mâ yelicu fil ardı ya'lemu mâ yelicu fil ardı ve mâ yahrucu

0: كُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
1: Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da arşa hükmeden O'dur. O yere gireni ve yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe çıkanı bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.
0: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ
1: Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Bütün işlerde yalnız Allah'a döndürülür.
0: يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
1: Allah geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar. O kalplerde bulunana hakkıyla bilir.

0: Ey insanlar! Allah'a ve peygamberine iman edin. Sizi hakkında tasarruf sahibi kıldığı şeylerden Allah yolunda harcayın. İçinizden iman edip Allah yolunda harcayanlar için büyük bir mükafat vardır.
1: وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ
0: Peygamber sizi Rabbinize iman etmeye çağırdığı halde size ne oluyor da Allah'a inanmıyorsunuz? Oysa O, sizden daha önce kesin söz almıştı. Eğer inanacak kimselerseniz bu çağrıya uyun.

0: وَإِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ
1: Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indiren O'dur. Gerçekten Allah size karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir.
0: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: الصَّلِيحِ وَقَاتَلْ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذ۪ينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ.
1: Göklerin ve yerin mirası yalnız Allah'a ait olduğu halde size ne oluyor da malınızdan Allah yolunda harcamıyorsunuz? İçinizden Mekke'nin fethinden önce Allah yolunda malını harcayıp savaşanlar başkalarıyla bir değildir. Onların dereceleri sonradan harcayıp savaşanlarınkinden daha büyüktür. Ama Allah hepsine de cenneti vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: مَنْ ذَا الَّذ۪ي يُقَرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ.
1: Kim Allah için güzel bir ödünç verirse, Allah kendisine onun karşılığını kat kat arttırarak verir. Ayrıca onun için güzel bir mükafat vardır. يَوْمَ

0: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم.
1: O gün mümin erkeklerin ve mümin kadınların nurlarının önlerinde ve sağ taraflarında koştuğunu görürsün. Melekler onlara, "Bugün sizin müjdeniz, altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacağınız cennetlerdir," diyeceklerdir. İşte büyük kurtuluş budur.

0: فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ ف۪يهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ
1: O gün münafık erkeklerle münafık kadınlar iman eden kimselere bizi bekleyin de nurunuzdan istifade edelim derler. Onlara alay yoluyla siz arkanıza dönün de bir ışık arayın denecek ve hemen onlarla müminler arasına kapısı olan bir sur çekilecektir. Onun iç tarafında rahmet, dış tarafındaysa azap vardır.

Münafıklar müminlere, biz sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Müminler de, evet beraberdiniz fakat siz kendinizi aldattınız. Müminlerin bir felakete uğramasını beklediniz. Dinde şüpheye düştünüz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi oyaladı. Bir de o aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldattı derler.

Ey münafıklar! Artık bugün sizden ve inkar edenlerden kurtuluşunuz için fidye alınmaz. Sizin varacağınız yer cehennemdir. Size yaraşan odur. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: قال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: İman edenlerin kalplerinin Allah'ın zikri için saygıyla yumuşama ve ondan inen gerçeğe içten bağlanma zamanı daha gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilip de üzerlerinden uzun zaman geçmiş ve kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu yoldan çıkmış fasıklardır.
0: İ'lemû ennallâhe yuhyil erda ba'de mevtihâ. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.
1: Bilin ki Allah, yeryüzüne ölümünden sonra hayat veriyor. Biz size düşünesiniz diye ayetlerimizi açıkça bildirdik.

0: يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ
1: Sadaka veren erkeklere, sadaka veren kadınlara ve Allah için güzel bir ödünç verenlere karşılıkları kat kat arttırılarak verilir. Ayrıca onlar için güzel bir mükafat vardır.

Allah'a ve peygamberlerine iman edenler var ya, işte onlar, Rableri katında çok doğru olanlarla şehitler gibidirler. Onların hem mükafatları hem de nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir.

bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mal ve evlat çoğaltmada bir yarışmadan ibarettir. Bu bir yağmur gibidir ki, bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurur da sen onu sapsarı bir halde görürsün. Sonra da çerçöp olur. Ahirette ise şiddetli bir azap da vardır, Allah'ın bağışlaması ve rızası da vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir.

0: cennetin arduha ka'ardis semai vel ardı uiddet lillezine amenu billahi ve rusulih. ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
1: Ey insanlar! Rabbiniz tarafından bağışlanmaya, genişliği gökle yerin genişliği gibi olan cennete koşun. O cennet, Allah'a ve peygamberlerine iman eden kimseler için hazırlanmıştır. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük bir lütuf sahibidir.

0: فرأها إن ذلك على الله يسير.
1: Yeryüzüne ve sizin başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce levh-i mahfuzda yazılı olmasın. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.
0: لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
1: Bu kaybettiğinize üzülmemeniz ve Allah'ın size verdiği şeylere sevinip şımarmamanız içindir. Allah kendini beğenip övünen hiçbir kimseyi sevmez.
0: اَلَّذ۪ينَ يَبَخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَن۪يُّ الْحَم۪يدُ
1: Onlar cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. Kim haktan yüz çevirirse bilsin ki Allah müstağnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır.
0: لَقَدْ أَرْسَلْ

Andolsun ki biz peygamberlerimizi apaçık mucizelerle gönderdik. İnsanlar adaleti yerine getirsinler diye onlarla birlikte kitap ve ölçü indirdik. Ayrıca kendisinde büyük bir güç ve insanlar için birçok menfaatler bulunan demiri yarattık. Bu, Allah'ın dinine ve peygamberine görmediği halde yardım edecek olan kimseleri ortaya çıkarması içindir. Gerçekten Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.

0: Andolsun ki biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Her ikisinin nesline de peygamberlik ve kitap verdik. Onlardan bir kısmı doğru yolu bulmuştur. Yine onlardan birçokları da yoldan çıkmış fasıklardır.
1: ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ

0: مَا كَتَبَنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ.
1: Sonra onların arkasından peygamberlerimizi ard arda gönderdik. Bir de onların arkasından Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve ona İncil'i verdik. Ona tabi olanların kalplerine şefkat ve merhamet koyduk. Kendileri de güya Allah'ın rızasını kazanmak için bizim üzerlerine farz kılmadığımız ruhbanlığı icat ettiler. Fakat ona bile gereği gibi riayet etmediler. Biz içlerinden iman eden kimselere mükafatlarını verdik. Ama onlardan birçokları yoldan çıkmış fasıklardır.
0: Ya eyyühellezîne âmenu ittekullâhe ve âminû bi rasûlihi yu'tikum kifleyni min rahmetihi ve yece'al lekum nûran temşûne bihi ve yeğfir lekum. Vallahu gafurur rahim.
1: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve peygamberine inanın ki Allah size rahmetinden iki kat versin. Size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur bahşetsin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Böylece kitap ehli bilsin ki onlar Allah'ın lütfundan hiçbir şey elde edemezler. Şüphesiz ki bütün lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: 27. cüz.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
4: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Ana rahminden geldik pazara. Bir kefen aldık, döndük mezara. Ne bakarsın taşıma, yarın gelecek başına. Bir Fatiha oku Allah aşkına.

0: Zahirsin sen, zahirsin ki öyle şiddetle görünürsün ki gözlerden gizlenirsin. Hiçbir şey senden daha görünür değildir gönül gözlerine. Hiçbir şey seni perdelemeye güç yetiremez, gizleyemez gözlerden, gönüllerden.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Müslüman, akraba, komşu ve ana baba hakları. A. Müslüman hakları. 1. Kendisinin beğenmediğini hiçbir Müslüman için de beğenmemelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müminler bir beden gibidir. Bir uzvu acıyınca bütün uzuvları bunu duyar ve acır buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte, cehennemden kurtulmak isteyen, ölüm gelince kelime-i şehadet üzere olmalıdır. Ve kendisine yapılmasını hoş görmediği şeyi hiçbir Müslümana yapmamalıdır buyurdular. Musa aleyhisselam, Allah-u Teala'ya şöyle münacaatta bulundu. Ya Rabbi, kullarından daha adil hangisidir? Allah-u Teala, kendini başkalarından aşağı görenler buyurdu. 2. Elinden ve dilinden hiçbir Müslümana zarar gelmemelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman kime derler biliyor musunuz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah, Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmedikleri kimsedir buyurdu. Mü'min kime denir diye sordular. Müslümanların bedenlerinin ve mallarının kendisinden emin olduğu kimsedir buyurdular.

elemdir der. Onlar çok şiddetlidir derler. Aynı ses bu dünyada Müslümanlara verdiğiniz sıkıntının karşılığıdır der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennette istediği gibi dolaşan birini gördüm. O kimse Müslümanlara eziyet vermesin diye yol üzerindeki bir ağacı kesmişti. 3. Hiç kimseye kibirlenmemelidir. Çünkü Allahü Teala kibirlileri sevmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala bana vahiy ile bildirdi ki tevazu et, kimse kimseye övünmesin buyurdu. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dul kadınların, miskinlerin işlerini görünceye kadar uğraşırdı. Kimseye hakaret gözüyle bakmamalıdır. Çünkü o kimse Allahü Teala'nın veli kulu olabilir. Fakat o bilmez. Allahü Teala evliya kullarını herkesin gözünden saklamıştır. 4. Müslümanlar hakkında hiçbir dedikoduyu dinlememelidir. Adaletle konuşanın sözünü dinlemelidir. Söz taşıyan, dedikodu yapan ise fasıktır. Hadis-i şerifte söz taşıyan cennete giremez buyuruldu. Bilinmelidir ki bir kimseyi senin yanında kötüleyen seni de başkasının yanında kötüler. Böyle olan kimselerden uzak olmalıdır. 5. Bir tanıdığı ile 3 günden fazla dargın durmamalıdır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanla 3 günden fazla dargın durmak helal değildir buyurdu. 2 dargının en iyisi önce selam verendir. İkrime radıyallahu anh diyor ki Allahü Teala Yusuf aleyhisselama senin dereceni ve ismini kardeşlerini affettiğin için büyük eyledim buyurmuştur. Hadis-i şerifte din kardeşini affedenin izzeti ve büyüklüğü artar buyuruldu. 6. Karşısındaki ister iyi biri olsun, ister kötü biri olsun, elinden gelen iyiliği ona yapmalıdır. Hadis-i şerifte, elinden geldiği kadar herkese iyilik et. Eğer o buna layık değilse, sen layıksın buyuruldu. Bir başka hadis-i şerifte ise, imandan sonra aklın esası, Müslümanları sevmek, müttaki olan ve olmayanlara iyilik etmektir buyuruldu. Ebu Hüreyre radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir kimse müsafaha edip konuşsa, o kimse elini çekmeyince o da elini çekmezdi. Kimle konuşsalar yüzünü ona döner ve sonuna kadar beklerdi. 7. Yaşlılara hürmet etmelidir. Küçükleri sevmeli ve acımalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yaşlılara, büyüklere hürmet etmeyen, çocuklara acımayan bizden değildir buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte, saçı sakalı ağarmış olanlara tazim ve hürmet, Allahü Teala'ya tazim ve hürmettir buyuruldu. Diğer bir hadis-i şerifte, gençliğinde yaşlılara, ihtiyarlara hürmet edenlere Allahü Teala ihtiyarladıkları zaman gençleri hürmet ettirir buyuruldu. 8. Bütün Müslümanlara güler yüzlü olmalıdır. Sert görünmemeli, sıkılır vaziyette durmamalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala kolaylık gösteren güler yüzlüleri sever buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte, günahların affına sebep olan iyi amel, güler yüz ve tatlı sözdür buyuruldu. Enes radıyallahu anh diyor ki, ihtiyar bir kadın Resulullah'ın yoluna geldi ve seninle işim vardır dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, istediğin yerde oturalım seni dinleyeyim buyurdu. Kadın hemen oracıkta oturdu ve Resulullah onu sonuna kadar dinledi. 9. Hiçbir Müslüman
verdiği sözü yerine getirmemezlik

etmemelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, üç huy vardır. Bunlar kimde bulunsa, o kimse münafıktır. İsterse oruç tutsun. Konuşurken yalan söyleyen, sözünde durmayan ve emanete hıyanet eden buyuruldu. 10. Herkese derecesine göre hürmet etmelidir. Daha aziz olanı, herkesin arasında daha aziz ve üstün tutmalıdır. Güzel elbisesi, atı ve malı olan daha kerim ve aziz tutulur. Hazreti Âişe radıyallahu anha seferdeydi. Sofra kurdular. Bir fakir geçiyordu. "Şuna bir parça ekmek verin," buyurdu. Bir atlı geçiyordu. "Onu çağırın," buyurdu. Ona dediler ki, "Fakiri yolladın, zengini çağırıyorsun." Buyurdu ki, "Allahü Teala herkese bir derece verdi. Biz de bu derecenin hakkını gözetmeliyiz. Fakir bir parça ekmeğe sevinir. Zengine böyle yapmak ise ayıp olur. Onu da sevindirecek bir şey lazımdır." Hadis-i şerifte, "Bir halkın azizi yanınıza gelirse onu aziz tutunuz," buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, üzerine oturmak için paltosunu kendisine süt emziren yaşlı kadına verip şöyle dedi: "Ey annem, rahat ol. Emret ve ne istersen iste vereyim." Resulullah ganimetten kendisine verilen malı ona verdi. O da bu malı 100.000 dirheme Hazreti Osman'a radıyallahu anh sattı. 11. Birbirine dargın olan iki Müslümanı barıştırmaya, aralarını bulmaya uğraşmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Size oruçtan, sadakadan ve namazdan, yani nafile namaz ve oruçtan daha üstün bir şeyi haber vereyim mi?" buyurdu. "Buyurunuz," dediler. "Müslümanların arasını bulmak, onları barıştırmak," buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş tebessüm ediyordu. Hazreti Ömer, "Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun, niye güldünüz?" dedi. Resulullah, "Ümmetimden biri alemlerin Rabbinin huzurunda diz çökmüş. Ya Rabbi, benim hakkımı ondan al. Bana zulüm etmiştir. Hakkımı isterim," diyor. Allahü Teala diğerine, "Bunun hakkını ver," buyurur. "Ya Rabbi, benim iyiliklerimi, sevaplarımı hasımlarımın hepsi aldı. Bende hiçbir şey kalmadı," der. Allahü Teala mazluma, "Hiç sevabı kalmadı. Ne yapayım?" der. "Ya Rabbi, günahlarımı ona yükle," der. Böylece günahları ona verilir. Yine de zulmü bitmez," buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağladı ve buyurdu ki, "Bu, herkesin üzerindeki yükün kaldırılmasını istediği büyük bir gündür. Sonra Allahü Teala kendisine zulüm olunana, bak bakalım ne görürsün," der. "Ya Rabbi, gümüşten şehirler, altın süslemeli köşkler görüyorum. Hangi peygamberin, hangi sıddıkın yahut hangi şehidin olduğunu bilmiyorum," der. Allahü Teala, "Bunlar satılıktır," buyurur. "Ya Rabbi, bunların kıymetini kim verebilir?" der. Allahü Teala, "Sen verirsin," buyurur. "Ya Rabbi, ben bunu neyle alabilirim?" der. Allahü Teala, "Din kardeşini affetmekle," buyurur. "Ya Rabbi, onu affettim," der. Allahü Teala, "Kalk, elinden tut ve ikiniz de cennete giriniz," buyurur. Bunun üzerine Resulullah buyurdu ki, "Allahü Teala'dan korkunuz ve Müslümanları barıştırınız. Zira Allahü Teala kıyamet günü Müslümanların arasını bulur, onları barıştırır." 12.
Müslümanların bütün ayıplarını ve gizli şeylerini örtmektedir.

etmelidir. Hadis-i şerifte, bu dünyada Müslümanların hallerini örtenlerin günahlarını Allahü Teala da kıyamette örter buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh, hırsızlık yaparken, içki içerken gördüklerim hakkında da Allahü Teala'nın bu çirkin işlerini örtmesini isterim buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey dil ile iman edip kalplerine iman yerleşmeyenler, insanları gıybet etmeyin, gizli şeylerini araştırmayın. Çünkü bir Müslümanın sır perdesini yırtıp gizli şeylerini açığa vuranın, Allahü Teala da sır perdesini yırtar, isterse kendi evinde olsun, kötülüklerini meydana çıkarır buyurdu. İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Hırsızlıktan dolayı ilk defa el kesilecekti. Hırsızı Resulullah'ın huzuruna getirdiler. Birden Resulullah'ın rengi değişti. Ashab-ı kiram, ya Resulallah, bu işe üzülüyor musunuz dediler. Resulullah, ne için üzülmeyeyim? Kendi kardeşlerime kötülükte nasıl şeytanın arkadaşı olurum? Eğer Allahü Teala'nın sizi affetmesini, günahlarınızı bağışlamasını ve örtmesini isterseniz, siz de Müslümanların günahlarını örtünüz. Çünkü sultanın huzuruna getirilince had cezası tatbik edilmek gerektir buyurdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh gece nöbetçilerini denetliyordu. Bir şarkı sesi işitti. Hemen pencereye tırmandı. İçeride bir adam, bir kadın ve yanlarında şarap gördü. Pencereden içeri girdi ve ey Allah'ın düşmanı, böyle bir günahını Allahü Teala'nın örteceğini mi zannettin dedi. O kimse, ey müminlerin emiri, ben bir günah işlemiş isem sen 3 günah birden işledin. Allahü Teala Hucurat suresi 12. ayetinin ortasında Müslümanların ayıp ve kusurlarını araştırmayın buyurdu. Sen ise araştırıyorsun. Allahü Teala Bakara suresinin 189. ayetinin sonunda evlere kapılarından gelin ve Allah'tan korkun ki kurtulasınız buyuruyor. Sen ise pencereden girdin. Allahü Teala Nur suresi 27. ayetinin başında ey iman edenler, kendi ev ve odalarınızdan başka evlere sahipleriyle alışkanlık temin edip izin almadan ve selam vermeden girmeyin buyurdu. Sen ise izinsiz girdin ve selam vermedin. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Şimdi seni affedersem tövbe eder misin? O kimse, elbette tövbe ederim. Eğer affedersen bu günahı bir daha işlemem dedi. Hazreti Ömer affetti, o kimse de tövbe etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Müslümanlar kendi aralarında konuşurlarken, ne konuşuyorlar diye onları dinlemek isteyenlerin kulağına, kıyamet günü erimiş kurşun dökülür. 13. Töhmet altında kalınacak şeylerden kaçınmalıdır. Böylece Müslümanların kalplerini kendisi hakkında suizan etmekten, dillerini de gıybet etmekten korumuş olur. Çünkü başkasının günah işlemesine sebep olan, o günaha ortak olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, anasına babasına söven kimse hakkında ne dersiniz? Buyurdu. Ya Resulallah, bunu kim yapar dediler. Buyurdular ki, başkalarının anasına babasına sövüp, mukabilinde anasına babasına sövdürenler, anasına babasına sövmüş olur. Hazreti Ömer radıyallahu anh, töhmet altında kalmasına sebep olacak yerde duran kimse, kendisine suizan edeni ayıplamasın buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir Ramazan ayı sonunda hanımı Safiye radıyallahu anha ile mescitte oturmuş konuşuyorlardı. İki şahıs oraya gelince Resulullah tebessümle, bu benim hanımım Safiye'dir buyurdu. Gelenler, ya Resulallah, bir kimse

Ne kadar suizan etse de size de edemez ya, dediler. Resulullah onlara, şeytan insanın vücudunda kan gibi akmaktadır, buyurdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh, sokakta kadınla konuşan bir erkek gördü. Erkeğe kamçıyla vurdu. Erkek, bu benim hanımımdır, dedi. Hazreti Ömer, niçin kimsenin görmediği başka bir yerde konuşmuyorsunuz, buyurdu. 14. Makam sahibi olan kimse, hiçbir Müslümandan yardımını esirgememelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabına, bir ihtiyacı için bana gelenlere siz de yardımcı olun. Ben yapmayı murad ettiğim bazı işleri sizlerin iltimasta bulunup ecir kazanmanız için biraz geciktiririm, buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifte dil sadakasından daha faziletli sadaka yoktur, buyurdu. Bu nasıl olur, dediler. İltimasta bulunmakla. Bu sayede kan davası önlenir, menfaat sağlanır, zararın önüne geçilir, diye cevap verdiler. 15. Bir kimsenin bir Müslümana dil uzattığını, canına veya malına kıymak istediğini duyunca, o kimse orada yoksa, cevapta orada bulunmayan Müslümanın vekili olmalı ve o zulmü ondan gidermelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir Müslümanın kötülükle anıldığı bir yerde onu methederek ona yardımcı olana, Allahü Teala yardıma en çok muhtaç olduğu yerde yardımcı olur. Bir Müslümana yardım etmek istemeyip düşmanlık etmeye kalkarsa, Allahü Teala yardıma en muhtaç olduğu anda onu yardımsız bırakır, buyurdu. 16. Bir Müslüman kötü bir kimseyle arkadaşlık ederse, ona iyi muamele etmeli ve kurtulması için uğraşmalıdır. Ona kötü bir söz söylememelidir. İbni Abbas radıyallahu anh, Ra'd suresi 22. ayetinin sonunda, kötülüğü de iyilikle savarlar. İşte bunlar, adı geçenler var ya, ahiret saadeti onlar içindir. Yukarıdaki ayetin manasını anlatırken, kötü söze selam ve gülümsemeyle mukabele ediniz, buyuruluyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir kimse Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına girmek için izin istedi. Gelsin, zira kavmi arasında kötü kimsedir, buyurdu. O şahıs Resulullah'ın yanına gelince ona o kadar güzel ve insanca muamele etti ki, Resulullah'ın yanında büyük bir kıymeti, hususi bir derecesi vardır sandım. Adam dışarı çıkınca, fena insandır dedin ve böyle muamele ettin, dedim. Buyurdular ki, ey Ayşe, kıyamette Allahü Teala'nın indinde insanların en kötüsü, kötülüğünden korkulduğu için hürmet görendir. Başka bir hadis-i şerifte, kötü sözlülerin dilinden namusunu korumak için yapılan her şey sadakadır, buyuruldu. Ebu Derda radıyallahu anh, çok insanlar vardır ki yüzlerine güleriz ama kalbimiz onlara lanet eder, buyurdu. 17. Fakirlerle oturup kalkmalı, arkadaş olmalıdır. Her zaman zenginlerle oturmaktan sakınmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ölülerle oturmayınız, buyurdu. Ölüler kimlerdir, dediler. Zenginlerdir, buyurdu. Süleyman aleyhisselam, kendi ülkesinde nerede bir fakir görse, yanına gider, oturur ve şöyle derdi. Miskinler, miskinlerle oturur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Rabbi, beni fakir olarak yaşat, fakir olarak öldür ve beni fakirlerle haşreyle, diye dua ederlerdi. Musa aleyhisselam, ya Rabbi, seni nerede arayayım, diye niyazda bulundu. Allahü Teala
beni kalbi kırık olanların yanında ara buyurdu. 18. Müslümanın gönlünü sevindirmeye uğraşmalı, bir Müslümanın ihtiyacını gidermelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir Müslümanın işini görenin bütün ömrü Allahü Teala'ya hizmetle geçmiş gibidir buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte, bir Müslümanı sevindireni Allahü Teala kıyamet günü sevindirir buyuruldu. Konu ile ilgili şu hadis-i şeriflere de bir göz atalım. Bir Müslümanın işini görmek için gece veya gündüz bir müddet uğraşan, o işi yapsın veya yapmasın, camide 2 ay itikaf etmekten daha iyidir. Üzüntülü bir kimseyi sevindirene yahut bir mazlumu kurtarana Allahü Teala 73 çeşit mağfiret ihsan eder. Zalim olsa da, mazlum olsa da din kardeşine yardım eyle. Zalim olunca nasıl yardım edelim dediler. Zulmetmekten alıkoymaya yardım etmekle buyurdular. Allahü Teala bir Müslümanın kalbini sevindirmekten daha çok hiçbir taati sevmez. İki haslet vardır ki onlardan kötüsü yoktur. Allah'a şirk koşmak ve insanlara eziyet vermek. İki haslet vardır ki onlardan büyük ibadet yoktur. İman etmek ve insanların rahatlığını aramak. Bir Müslümanın üzüntüsüne üzülmeyen bizden değildir. Fudayl bin İyad'ı rahmetullahi aleyh ağlarken gördüler. Niçin ağlıyorsun dediler. Bana zulmeden bir zavallı Müslümana üzüldüğümden ağlıyorum. Kıyamette ona sorulacak ve rezil olacaktır. Fakat hiçbir özür ve bahane bulamayacaktır dedi. Maruf-u Kerhi rahmetullahi aleyh, bir kimse günde 3 defa Allah'ım Muhammed aleyhisselamın ümmetini ıslah eyle, Muhammed'in ümmetine merhamet eyle, Muhammed'in ümmetinin önünü aç derse, ismi Ebdallar defterine yazılır buyurdu. 19. Kime rastlarsak konuşmadan önce selam vermelidir. Elini sıkmalı, müsafaha etmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, selam vermeden önce konuşana cevap vermeyiniz. Önce selam versin buyurdu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına birisi geldi ve selam vermedi. Resulullah ona dışarı çık, yeniden gir ve selam ver buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte, abdesti iyi al ki ömrün uzun olsun. Kime rastlarsan selam ver ki sevabın çok olsun. Evine girdiğin zaman evdekilere selam ver ki evinde iyilik çok olsun buyuruldu. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem biri geldi ve selamun aleyküm ya Resulallah dedi. Buna 10 sevap yazıldı buyurdu. Bir başkası geldi ve selamun aleyküm ve rahmetullah dedi. Buna 20 sevap yazıldı buyurdular. Bir başkası daha geldi ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü dedi. Buna 30 sevap yazıldı buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir yere girerken selam veriniz, dışarı çıkarken de selam veriniz. Zira birincisi sonuncusundan evla değildir buyurdu. İki mümin el sıkışınca bu arada 70 rahmet taksim olunur. Bunun 69'u güler yüzlü ve neşeli olana verilir. İki Müslüman birbiriyle karşılaşınca birbirlerine selam verir, 100 rahmet aralarında bölünür. 90'ı önce selam verene, onu da diğerine verilir. Din büyüklerinin ellerini öpmek sünnettir. Ebu Ubeyde bin Cerrah, Ömer bin Hattab'ın radıyallahu anhüma elini öptü. Enes radıyallahu anh diyor ki, birbirimize rastlayınca eğilelim mi diye Resulullah'a sordum. Hayır buyurdu.

Öpüşelim mi dedim, hayır buyurdu. Musafaha edelim mi dedim, evet buyurdu. Ama yolculuktan gelenin boynuna sarılmak sünnettir. Yine Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'tan daha çok kimseyi sevmezdim ve geldikleri zaman ayağa kalkmazdım. Böyle yapmamı sevdiklerini bilirdim. Adet öyleyse bir ikram olarak ayağa kalkmakta bir beis yoktur. Tazim için olursa mekruhtur. Ama bir kimsenin önünde ayakta durup beklemek yasak edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi oturup karşısında insanların ayakta durmasını isteyen cehennemdeki yerini hazırlasın buyurdu. 20. Aksıran kimse elhamdülillah demelidir. İbn Mesud radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aksırınca elhamdülillahi rabbil alemin dememizi öğretti. Böyle dediği zaman duyan kimse yarhamüke Allah demeli. Aksıran da yağfirallahu li ve leküm demelidir. Aksırınca elhamdülillah demeyene yarhamüke Allah da denmez. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem aksıracağı geldiğinde sesini kısar, elini ağzına getirirdi. Bir kimse heladayken aksırınca kalbinden elhamdülillah demelidir. İbrahim Nehai, dil ile bile söylese zararı yoktur demiştir. Kâb-ül Ahbar radıyallahu anh, Musa aleyhisselam Allahü Teala'ya, ya Rabbi, yakın isen gizli, uzaksan sesli konuşalım deyince, Allahü Teala, ben beni hatırlayanla beraber onunla oturuyor gibiyim buyurdu. Musa aleyhisselam, ya Rabbi, cünüp ve helada bulunmak gibi hallerim olunca, seni o zaman hatırlamaktan daha yüksek tutuyorum dedi. Allahü Teala, hangi halde olursan ol, beni hatırlamaktan korkma buyurdu. 21. Tanıdığı Müslümanlara hasta ziyaretine gitmelidir. Ahbabından olmasa da gidebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hasta ziyaretine giden cennete girmiş gibidir. Döndüğünde 70.000 melek ona geceye kadar mağfiret ederler. Allahü Teala'dan affını isterler buyurdu. Elini hastanın elinin üstüne koymak yahut alnına koymak ve nasılsın diye sormak sünnettir. Sonra Bismillahirrahmanirrahim. Euzüke billahil ehadis samet. Ellezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehu küfüven ehad. Min şerri mâ yecidü duasını okumalıdır. Osman radıyallahu anh diyor ki, hasta olmuştum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve 100 defa bu duayı okudu. Bu dua kendisine okunan hasta ise, Euzü bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidü demesi sünnettir. Nasılsın diye sorana şikayet etmemelidir. Hadis-i şerifte bir kul hasta olunca Allahü Teala ona iki melek gönderir. Bir kimse ziyaretine gidince hamd mı edecektir, şikayet mi diye bakarlar. Eğer elhamdülillah bunda da bir hayır vardır derse Allahü Teala kulum bana güveniyor. Öldürürsem rahmetimle öldürür, yerini cennet eylerim. İyi edersem bu hastalık sebebiyle günahlarını affederim buyurur. Buyuruldu. Ali radıyallahu anh, kimin karnı ağrırsa hanımının mehir parasından isteyip bal alsın. Yağmur suyu ile karıştırıp içsin. Şifa bulur. Çünkü Allahü Teala yağmura bereket, bala şifa ve kadınların mehrine afiyet buyurmuştur.